Eğer Allah dileseydi bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine koyuyor. Zalimler için ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

0: هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
1: Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. Onun her şeye gücü yeter.

0: hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız ona güvendim ve yalnız ona yöneliyorum.
1: Fâtirus semâvâti vel ardı.

0: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
1: O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür.

0: ويقدر إنه بكل شيء عليم.
1: Göklerin ve yerin anahtarları ona aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilir.
0: Şer'a lekum min ed-din ma vassa bihi Nuh'un vellezî

0: gibi.
1: Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir hukuk düzeni yaptı. Ey Muhammed, sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da tavsiye buyurduk ki dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin bu düzen müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra ancak aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kitap ehli de Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.

Ey Muhammed! İşte bunun için insanları tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş yalnız O'nadır.

Allah'ın davetine uyulduktan sonra hala onun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır.

Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır.

Ona inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

0: Her kim ahiret kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız. Her kim de dünya kazancını isterse ona da ondan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur.
1: Em lehum şurakâ'u şer'û lehum mined-dîni mâ lem ye'zen bihillâh. وَلَوْلَا

Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şeyi kendilerine meşru kılacak ortakları mı vardır? Eğer azabın ertelenmesine dair kesin yargı sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır.''

0: بِهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ
1: Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih amel işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur.

0: قربا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
1: İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed, de ki, ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir.
0: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ

Yoksa onlar senin hakkında Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.

0: Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur.
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ
0: Allah iman edip salih amel işleyenlerin tevbesini kabul eder. Onlara lütfundan daha fazlasını verir. Kafirler içinse şiddetli bir azap vardır.

0: Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat o dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları hakkıyla görür.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ
0: İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur.

Gökleri, yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Onun dilediği zaman onları bir araya toplamaya da gücü yeter.

Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder.

0: Siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir.
1: اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
0: Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da yelkenle giden gemiler denizin üzerinde durakalırlar. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır.
1: اَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ
0: Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar.

Size verilen herhangi bir şey sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlarsa iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

O iman edenler büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar.

İnsanlar Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar.

Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder, bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez.

0: Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseye gelince, işte onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur.
1: İnnemâ es-sebîlu alellezîne yazlimûnennâse ve yebğûne fil-ardı bi-gayril-hakkı. Ulâike lehum azâbun elîm.
0: Yol ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ
0: Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
1: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ

0: Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen azabı gördüklerinde zalimlerin acaba dönecek bir yol var mıdır dediklerini görürsün.
1: وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ

Sen onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de gerçekten zarara uğrayanlar, hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet günü zarara sokan kimselerdir diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içerisindedirler.

Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için çıkar bir yol yoktur.

0: Allah tarafından geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. Çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz inkar da edemezsiniz.
1: Fe in

Ey Muhammed! Eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse o zaman görürsün ki insan çok nankördür.

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder.

Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.

0: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
1: Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانُ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا

0: الرجيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola, göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir. Zuhruf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 89 ayettir. Sure içerisinde geçici dünya menfaati, altın, yaldız ve mücevher anlamına gelen zuhruf kelimesiyle ifade edildiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın insana altın ve mücevherle değil, gönül temizliğiyle değer verdiği anlatılmakta, inkar ve isyana sapanların başlarına gelecek belalara, musibetlere dikkat çekilmektedir.

0: Amin. Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.
1: اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِف۪ينَ
0: Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim?
1: وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْاَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir.

Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette onları çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler.

0: ميتا كذلك تخرجون.
1: Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltirip çıkarılacaksınız.

0: وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ
1: Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz.

Buna rağmen insanlar Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.

0: Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur.
1: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ
0: Yoksa onlar süs ve ziynet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnat ediyorlar?

0: خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir.
0: وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدَنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ
1: Onlar eğer Rahman olan Allah dileseydi biz o meleklere tapmazdık dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

0: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ
1: Eğer insanlar küfre sapmayacak olsalardı, biz onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbin katında takva sahipleri içindir.
0: وَمَنْ

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytanı arkadaş veririz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.

doğuyla batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı, sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız denir.

Ey Muhammed, o halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut köllere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin?

0: Öyleyse sen sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.

Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız?

Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa, ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi.

Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık.

0: Onlar azabı görünce, ey sihirbaz, sana olan vaadine dayanarak bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz dediler.
1: Felemma keşefna anhumul azabe iza hum yankuthun.
0: Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler.

Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ey kavmim, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğruysa, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?

0: Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık.
1: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
0: Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak hemen bağırışmaya başladılar.
1: وَقَالُوا اَاَلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ
0: Onlar dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa İsa mı? Bu misali sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.

0: fil ardı yahlufun.
1: Eğer biz dileseydik, sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.

Gerçekten İsa'nın yere inişi kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur.

İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse ona kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.

Fakat aralarından çıkan gruplar İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline.

0: وَدَخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ
1: Allah takva sahiplerine şöyle nida eder. Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz cennete girin. Orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.

Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.''

0: İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.
1: لَكُمْ ف۪يهَا فَاكِهَةٌ كَث۪يرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz.
1: اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
0: Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır.
1: لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبَلِسُونَ
0: Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ
0: Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalimler oldular.

Onlar cehennem bekçisine, "Ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün," diye seslenirler. Malik de, "Siz böylece kalacaksınız," der.

0: Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.
1: Em ebramu emran fe inne muberimun.
0: Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız.
1: Em yahsebune enne la nesme'u sirrahum ve necvahum. Bela ve rusuluna ledeyhim yektubun.
0: Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum.
1: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Şimdi sen bırak onları. Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar.

0: وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
1: Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
0: وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.

0: بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
1: Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilir.

Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar?

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Peygamberin, ey Rabbim, bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir dediğini Allah biliyor. Ey Muhammed, şimdilik sen onlara aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler. Duhan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelmektedir. Sure içerisinde gökten gelecek açık bir dumanın kıyamet günü insanları bürüyeceği anlatıldığından surede bu adla anılmıştır. Sureye Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği anlatılarak başlanmakta, kıyamet günü cennet ve cehennem halkının durumlarına dikkat çekilmektedir.

0: Hamim. O apaçık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
1: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ

0: Rahmeten min Rabbik. İnnehu huves semi'ul alim.
1: O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

0: bilin.
1: Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.

Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem yaşatır hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Fakat kafirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.

0: Ey Muhammed! Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır.
1: Rabbena kşif annel azâbe innâ mu'minûn.
0: O gün insanlar, ey Rabbimiz bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz derler.

0: Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ
0: Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler.

O peygamber onlara şöyle demişti: esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

0: yuridun.
1: Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın.

0: Musa, şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
1: Ve esri bi ibadî leylen innekum muttebaûn. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
0: Allah, kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur buyurdu.
1: كَمْ تَرَى

Onlar geriye nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar ve içinde eğlenip durdukları nimetler bıraktılar. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.

0: Andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı.
1: وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.

0: Gerçekten şu kafirler diyorlar ki, bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı bize getirin.
1: اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِم۪ينَ
0: Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

0: Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.

0: يفجرون كغلي الحميم.
1: Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir.

Allah meleklere şöyle emreder: şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.

Ona, tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur, deyin.

0: Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.
1: كَذَٰلِكَ وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ.
0: İşte böyle. Biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.
1: يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ.
0: Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.

0: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
1: Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.
0: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Biz Kur'an'ı senin dininle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
0: فَارْتَقِبَ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
1: Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Câsiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 37 ayettir. Surenin 28. ayetinde kıyamet günü bütün ümmetlerin haklarında verilecek hükmü beklerken dizüstü çökeceklerini ifade eden Câsiye kelimesi geçmektedir. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır. Surede genel olarak kıyamet gününün dehşetiyle müminlerin ve kafirlerin durumu ele alınmaktadır.

0: Amin. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.
1: İnne fissemâvâti vel ardı leâyâtin lil mu'minîn.
0: Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır.

Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır.

Gece ile gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?

Allah'ın kendisine okunan ayetlerini dinleyip sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eden bütün yalancı ve günahkarların vay haline. İşte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele.

O bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onların arkalarında da cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: İşte bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.
1: Allahu allazi sahhara lekumul bahra litajriyal fulku fihi bi emrihi ve litabtagu min fadlihi وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Gemiler emriyle içinde akıp gitsin, siz de lütfundan nasibinizi arayasanız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır.

O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

Ey Muhammed! İman edenlere söyle de Allah'ın kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar.

0: yuflihun.
1: Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz.

0: ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين.
1: Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık.

Biz onlara din konusunda açık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: yuminun.
1: Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma.
0: İnnehum len yugnu anke minallahi şey'e.

Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur.

Bu Kur'an insanlara gerçekleri gösteren açık delillerden ibarettir. Kesin olarak iman eden bir kavim için de bir hidayet ve rahmettir.

0: أحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
1: Yoksa o kötülük işleyen kimseler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.

0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez.
1: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ

Ey Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendisini yanındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Allah kendisini saptırdıktan sonra artık onu kim doğru yola getirebilir? Ey insanlar! Hala düşünmüyor musunuz?

Ahirete inanmayanlar, hayat ancak bizim dünya hayatımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi sadece zaman helak ediyor dediler. Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zan yürütüyorlar.

Bizim ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, onların eğer doğru söyleyen kimselerseniz babalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur.

0: Ey Muhammed, de ki, sizi Allah yaşatıyor, sonra sizi öldürür. Sonra da geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla uyanlar hüsrana uğrayacaklardır.
1: وَتَقُومُ

0: O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her bir ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün size yaptığınız şeylerin karşılığı verilecektir denir.
1: هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

0: İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.

0: İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: benim ayetlerim size okunurken büyüklük taslamıştınız ve günahkar bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir ve kıyamet gününün geleceğinde şüphe yoktur dendiği zaman siz, kıyametin ne olduğunu biz bilmiyoruz, onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz, biz ona kesin olarak inanmış değiliz demiştiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: ما بقدر.
1: يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا جبار يا الله، يا

يا الله.

0: قبول يا الله يا الله
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله.
2: Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez, nasıl mağfiret dilemez.

محمد بحرمة القرآن.

0: وارزقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: آمين.
0: ببركة القرآن.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

المصطفى صاحب الشفاعه.

لنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

دعواهم فيها سبحانك اللهم.

لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

0: بعدي واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım,

Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım.

0: ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiret de beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
8: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
10: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
12: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
13: يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere
1: Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
9: Özel FM
2: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
13: Allahümme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك

söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline

0: seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu. Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu! Unutma! Sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun be yolcu, varsın yaramızı kanatsın nasihatler, varsın acılarımızı derinleştirsin, derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin be yolcu, doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun be yolcu, bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün demi kaçıyor be yolcu. Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz be yolcu? Varsın, varsın Yüce Resul'ün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana. Ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti. Ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak. Bir bak ey yolcu. Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimize emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle, Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Eve 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
12: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 7.
13: 7.
5: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net ozelfm.net
14: Beyaz Karanfilim. Bugün kanımda dolaşıyorsun kızıl gelinliğinle. Hani kar beyazdın bir zamanlar nazlı karanfilim. Yoksa küs müsün bana? Oysa uğurumsun sen, kaderimsin. Aslında bahtın ak senin. Ama benim yüzüm kara. Mahcubum sana. Sen hüznümsün, kederimsin. Kucağında soluklandı bir zaman vahyin serinliğiyle peygamberler. Diyarın mis kokuyordu İsra gecesi, rüzgarın anber. Karbeyaz gelinliğinle karşıladın o şanlı yolcuyu. Ne muhteşemdi o şenlik. Dillere destan oldu yüz yıllar boyu. Hatırlarsın beyaz karanfilim. Şölenlerinde tanıştım ulu dostlarımla. Bir zamanlar savururken yılanları yutan asayı, sen ağlamak için bekliyordun otağında Musa'yı. O dururken namaza, dua ederken turda, sen allı pulluydun. Hele Ömer'in ordusunu selamlarken oldukça gururluydun. Ne oldu da bugün üzgünsün? Yoksa ılık gölgelerinde haramiler mi gezer? Kanıma dokunuyor, ne olur dokundurma eteklerine, çıfıt çıfıt elleri. Çünkü sen benim ak namusum, imanımın ateşi, dizlerimin ferisin. Gelinciğim, nazlı aksam, Allah'ıma tapmak için sana dönerdim önceleri. Kabe'ye döndüm diye mi küstün bana? Sen benim sönmeyen aşkım, ilk kıblegahım, dinim minberisin. Yoluna kimler baş koymadı ki beyaz karanfilim? Türkmenin, Arap'ın, Acem'in, Çerkez'in, Laz'ın, Zaza'nın ve Kürd'ün, sel gibi akan gözyaşlarında hep sen köpürdün. Çünkü çok cilveli, çok işvelisin. Hani aktı, kar beyazdı gelindiğin, ufuklarında göklere yükselirken Muhammed? Düğün mü var yoksa bugün? Bürünmüşsün kızıllara. Nazlı karanfilim, söyler misin? Neden ağlar ümmetimin yaşlıları? Yoksa namahrem eli mi değdi eteklerine? Neden susar ümmetimin gençleri, kirli ayaklar basarken çiçeklerine? Üzülme kızıl karanfilim, ne olursun ve üzme beni. Bak binlerce minik el alkışlamakta seni. Allah şahidim olsun sapanlar ve taşlar. Bir gün gelecek güleceksin, şenliğe dönüşecek intifadalar. İnan bitecektir bir gün bu gurbet ve seni hasretle kucaklayacaktır ümmet.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: موسى الأشعري رضي الله عنه روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kulun çocuğu öldüğünde Allah-u Teala meleklerine şöyle der: Kulumun çocuğunun ruhunu kapsettiniz, öyle mi? Melekler evet dediler. Allah-u Teala: Demek onun gönlünün meyvesini aldınız. Melekler evet dediler. Allah-u Teala: Peki kulum ne dedi? Melekler şöyle derler: Sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz dedi. Allah-u Teala şöyle buyurur: Kulum için cennette bir bina inşa edin ve onu hamd evi olarak isimlendirin. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak
13: hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
15: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher yeni programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: İslam'da kadın. Kadının İslam'daki yeriyle ilgili olarak çok mesele ve malumat vardır aslında. Bu konuda bir hayli yapılmış çalışma ve araştırma da vardır. Bizim görevimiz İslam'ın kadına bakışını incelemek değildir. Fakat hanım sahabileri takdim etmeden önce bazı farklı açılardan konuya temas edip geçmek istiyoruz. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin risaletiyle birlikte insanlığın bütün dert ve sıkıntılarına ilaç ve şifa olacak prensipler, reçeteler sunulurken kadınların hukuku ve problemlerinin çözüm yolları da ihmal edilmemiş, hepsi Allah-u Teala tarafından tanzim edilmiştir. Nisa, yani kadın denilen müstakil bir sure, kadınlarla ilgili birçok meseleye cevap sadedinde insal edilmiştir. Erkeklerin hemen yanında Kur'an-ı Kerim'de birçok hitap şekliyle kadınlara ayrıca seslenilmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde de kadınlar layık oldukları konuma getirilmişler ve toplumda belli bir saygınlık elde etmişlerdir. Son asırlarda ve günümüzde Müslüman toplumda kadın, gelenek, görenek ve adetlerden kaynaklanan bir kısım ihmallere, haksızlıklara ve mağduriyetlere maruz kaldıysa, bu İslam'ın eksikliği ve noksanlığı değildir. Çünkü bunlar İslam'a ait değillerdir. Sadece maksatlı olarak İslam'a ait gibi gösterilmeye çalışılmaktadırlar. Bu, Müslüman kimliği altında bulunan, fakat İslam'ı yaşamayan Müslümanların eksiği ve suçudur. Şartlı bir bakış açısıyla Kur'an'a ve sünnete bakan bazı art niyetli kimseler, bu iki kaynağı bu konuda kusur atfetmeye çalışmışlardır. İçimizde ve dışımızda feminizm propagandası yapıp Kur'an'ın ve hadislerin eksiklerinin veya akla mantığa tezat teşkil eden kısımlarının olduğunu iddia edenleri yeniden bildiklerini gözden geçirmeye ve objektif olarak kadınla ilgili İslam'ın bakış açısını değerlendirmeye davet ediyoruz. Zaten örnek hayatları takdim edilen hanım sahabiler lisan-ı halleriyle 15 asır ötesinden bütün saldırılara ve zihinlere gelen şüphelere gereken cevabı vermektedirler. Kur'an'a ve sünnete karşı olan şüphe ve tereddütlerle alakalı mevzulara girmek niyetinde değiliz. Bu konuda ortaya konmuş eserlere atıfta bulunarak yüce dinimizin asr-ı saadet kadınlarına tanıdığı avantajlardan ve hürriyetlerden bir nebze olsun bahsetmek istiyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir nebi olarak gönderilişi ve Rabbinden aldığı evrensel ve eskimez mesajları kadın, erkek, herkese tebliğ etmeye başlamasıyla kadınlar şu statülere kavuşmuştur. Kadınlar da Allah'ın davetine erkeklerle beraber ilk günden itibaren muhatap olmuşlar ve birer insan olarak şahsiyetlerini kazanmışlardır. Yaptıkları ve yapmadıklarından tek tek hesaba çekilecekleri, sorumluluk alanları, vazifeleri ihmal edilmeden kendilerine anlatılmıştır. Kadınlar kendi aile ve kabilelerini imana davet edebilmişlerdir. Kadınlar da eğitim ve öğretimden azami derecede istifade etmişlerdir. Kur'an'ın eğitiminde, sünnet-i nebevi anlama ve öğrenmede ve pratik mevzuların taliminde erkeklerden geri kalmamışlardır. Bu hususta herhangi bir engelle karşılaşırlarsa derhal Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip şikayette bulunmuşlardır. Kadınlar cemaatle yapılan ibadetlere iştirak etmiş, ayrıca savaşlarda da erkeklerle beraber bulunmuşlardır. Özel durumlarda boşama hakkını kazanmışlar, mirastan kendilerine pay verilmiştir. Kadın ve anne olarak cennet anaların ayakları altındadır gibi hadis-i şeriflerle çok önemli bir pay elde etmişlerdir. Ve dövülmekten, satılmaktan, diri diri toprağa gömülmekten kurtulmuşlardır.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem risalet vazifesine başlayınca onun davasına cephe alan yığın yığın insan olmuştur. Bunlar arasında özellikle Mekke eşrafının sözü geçen kadınları da vardır. Eşleriyle birlikte hidayete giden yollara dikenler ekmeye çalışmışlardır. Ebu Leheb ve Ebu Cehil'in hanımları bu safın başında yerlerini alarak bütün güçleriyle kışkırtıcılık ve İslam aleyhinde propaganda yapmışlardır. Fakat öte yandan aynı ailenin kızları, oğulları, baba ve annenin aksine Allah ve Resulüne tabi olmuş, bu çetin yolun yılmaz ve dönmez yolcuları arasına katılmışlardır. Hazreti Cüveyriye, babası Ebu Cehil'in, annesi Erva'nın ve belli bir döneme kadar abi İkrime'nin ve diğer akrabalarının baskı ve taziklerine rağmen iman etmiş, adeta hepsine meydan okumuştur. Yahudi ve münafık bir baba olan Abdullah bin Übey bin Sehl'in kızı Cemile radıyallahu anha babasının tesiri altında kalmamış, onun yaptıklarını hiçbir şekilde tasvip etmemiştir. Ondan gelebilecek her türlü tehlikeyi göze alarak Allah Resulüne biat edip Müslümanlığını dışa vurmuştur. Evinden kovulma, aç susuz kalıp işkenceye maruz kalma bahasına bunu yapmıştır. Belki bunların başında zikredilmesi gereken Hazreti Hatice validemizdir. Bütün hanım sahabenin önde gelen kahramanıdır. Her şeyini hem peygamberi hem de eşi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davası uğruna feda eden bu güzide hanım bir kez olsun vefasızlık göstermemiş, onca sıkıntı, yokluk, ıstırap ve işkenceye rağmen son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yanından asla ayrılmamıştır. İşte fütursuzca iman ve İslam'a gönül veren bu cesur kadınların dünyalık namına ellerine geçen çok

bırakılma demektir. Hatta Yasir ailesinin başına gelenler gibi ölüm demektir. İnsanların dayanacak bir şey bulunca cesaretlerinin artması normaldir ama hanım sahabiler o kadın alemi içinde yapayalnız kalma tehlikesiyle burun burunaydılar. Gidip iman ettikleri, biat edip gönül bağladıkları Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin millete dağıttığı bir servet, mal, mülk, ordular, silahlar yoktu. Hicrete kadar Efendimiz aleyhissalatu vesselam da sahabeyle aynı kaderi paylaşıyordu. O halde neydi bu insanlara yurtlarını, yuvalarını, aile ve ocaklarını terk ettiren sihirli iksir? Niçin dünyaya bütün sebeplere aldırmamacasına, delicesine Kur'an'a koşuyor ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin fedaileri oluyorlardı? Bunları yaşamadığımızdan verecek cevabımız da yoktur belki. Fakat şunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu insanlar kadını ve erkeğiyle çok kısa zamanda tahkiki imana ulaşıyorlardı. Kur'an onlara tesir ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onların gönüllerinde itimat ve itminan temin ediyor. Onlar da dolup coşuyor ve koşulması gereken yerde de cesaretle koşuyorlardı. Hanım sahabiler de işte böyle bir coşkun iman seline kendilerini bırakarak günümüz ve kıyamete kadar gelecek kadınlara efendi oluyorlardı. Nebiler Sultanı'nın vefalıları bu hanım sahabilere vefa borçluyuz. Mükemmel dinimizin ebedlere kadar payidar olmasına vesile o güzide cemaatin erkeğine olduğu gibi kadınına da vefa borcumuzu ifa etmeliyiz. Bu borcumuzu ödeme yolu onların yadı cemilini bütün afak-ı aleme duyurmaktan geçiyor. Bir sürü sahte kahramana alkış tutulan günümüzde bu eşsiz kahramanların bilinmeye ve alkışlanmaya değer hayatlarını yazıp okuyarak ve dinleyerek hayatımıza rehber yapmakla bir nebze olsun onlara karşı vefa borcumuzu ödeme rahatlığını hissedebileceğiz belki de. Hanım sahabiler dediğimiz bu yüce kadınların her birisi çok mümtaz vasıfları haiz insanlardır. Sahip oldukları bu yüksek hasletler bütün asırlara ışık tutabilecek kadar parlak ve bütün kadınlara misal teşkil edebilecek kadar göz alıcıdır. Yoksulların anası manasına gelen Ümmü Mesakin ünvanının sahibi Zeynep binti Hüzeyme radıyallahu anha yetimleri koruyup kollama ve fakirlere el uzatmaya şiar edinmiştir. Kapısında yoksullara hiç eksik olmamış ve onun yardım eli onlara her zaman ulaşmıştır. Bana ilk kavuşacak olanınız kolu en uzun olanınızdır buyurmuş aleyhissalatu vesselam. Onlar da kollarını ölçerek bu talihliyi tespit etmeye çalışmışlardır. Fakat Allah Resulü'nün bahsettiği uzunluk hayır yapma konusunda önde olan Hazreti Zeynep'e atfen söylenmiştir. Utbe bin Rebiya'nın kızı ve Ebu Süfyan'ın hanımı Hint, Mekke fethine kadar İslam'ın ve Resulullah'ın bir numaralı düşmanıydı. İçinde tarif edilmeyecek bir kin vardı ama bu kadın Efendimiz'e iman edip biat ettikten sonra gelip Ebu Süfyan'ı Resul-i Ekrem'e şikayet edecek ve onun cimriliğinden yakınacaktır. Artık Hint çok cömert bir kadın olmuştur. Geçmişini telafi etmek için İslam'ı o kadar itinayla yaşıyordu ki Hazreti Hamza'ya yaptıklarını affettirmek için Yermük Harbi'ne katıldı ve bu defa Uhud'un aksine eşi Ebu Süfyan'la birlikte Müslümanları Rumlara karşı savaşmaya teşvik ederek büyük bir kahramanlık

sergiledi. Hazreti Hatice'nin çok yakın arkadaşı olan Havle binti Tüveyt vardı ki ibadetlerine, özellikle de gece ibadetlerine çok düşkündü. Hazreti Ayşe validemizi ziyarete gelen bu kadın izin isteyip odaya girince Nebi aleyhissalatü vesselam Efendimiz hemen ayağa kalkıyor ve Havle'nin halini hatırını soruyordu. İşte asr-ı saadette kadın ve kadına layık olduğu saygıyı gösteren vefa abidesi, kainatın güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yüce kadınlar birçok kadının yapamayacağı fedakarlığı yapmışlardır. Bunlardan birisi de Yahudi ve münafık olan Abdullah bin Übey'in kızı Cemile'ydi. Evlendikleri günün ilk sabahında eşi Hazreti Hanzala'yı hiç tereddüt etmeden Uhud'a gönderen bu fedakar hanım en küçük bir isyan eseri dahi göstermiyor ve şehit hanımı olduğu için Rabbine hamd ediyordu. Yedi oğlunu şehit veren Afra binti Ubeyd ise bambaşka bir idealin kadınıdır. Bedir'de Muaz ve Muavviz ismindeki iki oğlu şehit olan bu anne, üçüncü oğlu da şehit olmadığı için üzülür ve bu üzüntüsünü Efendimiz'e ihsas eder. Nihayet Uhud'da o da şehit olur. İkinci eşinden olan dört çocuğunu da şehit veren anne, Allah'ın rızasına ulaşma ümidiyle çok memnun ve mesrurdur. Ayrıca hanım sahabiler, eşlerine karşı gösterdikleri vefa ve sadakatte destan yazmışlardır. Ebu Seleme'nin hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anha eşine hangimiz önce ölürse arkada kalan evlenmesin teklifi yapınca Ebu Seleme hayır ben ölünce sen evlen Allah sana hayırlı bir eş nasip eder demişti. Ebu Seleme Uhud'da vefat edince Ümmü Seleme dul kaldı. Büyük sahabilerden gelen evlilik tekliflerini reddetti. Ancak Allah Resulü teklif yapınca eşinin sözünü dikkate aldı ve evlendi. Buna benzer bir hadiseyi Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hanımında da görüyoruz. Hazreti Osman'ın hanımı Naile radıyallahu anh'a sözü müessir bir hatip ve muteber bir şairdi. Olabildiğine de cesurdu. Muaviye bu müçtehit kadının büyüklüğünü görmüş, ondan kendisine zevci olmasını istemişti. Naile, Hazreti Osman'a olan vefasından dolayı teklifi reddederek şöyle cevap vermişti. Osman'ın bende muttali olduğu şeylere başka hiçbir kimsenin muttali olmasını istemem. Hayatının sonuna kadar kimseyle evlenmeyip dul yaşamayı tercih etmişti. Dikkatimizi celbeden hanımlardan birisi de Suayra el-Esediye'dir. Sara hastalığına yakalanmış ve bu hastalıktan kurtulmak için Resulullah'tan dua istemeye gelmişti. Ya Resulallah, Allah'a dua etsen de bana şifa verse deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istersen ben şifa vermesi için Allah'a dua ederim. Allah da sana şifa verir ama istersen sabret sana cennet verilsin buyurulmuştu. Suayra radıyallahu anha sabır ve cenneti seçtim ya Resulallah diyor ve sabır kahramanlarının listesine dahil oluyordu.

0: Ester onlara hanım sahabi olma yolunu açmış ve o şanlı kadınlar iradelerinin hakkını vererek hanım sahabi olmuşlardı. Bizlere ve özellikle günümüz Müslüman hanımlarına ve erkeklerine de onları izlemek, onlara tabi olmak, onlara örnek almak, hemen onların arkasında yer almak yakışır. Ne mutlu bunu başarabilenlere.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

Sesi Her Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
3: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
14: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
17: Özel FM.
18: www.özelfm.net. Özelfm.net.
19: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm muhterem dinleyiciler. Bugün evlerden bahsedeceğiz. Çocukların ve tabii ki yetişkinlerin barındığı meskenlerden, evlerden bahsedeceğiz. Evlerin, meskenlerin sıhhatli olmasının bir kısım şartları vardır. Bu aynı zamanda saadet vesilesidir de. Çünkü hadis-i şerifte buyrulur, saadet vesileler olarak üç şeyden bahsedilir. Saliha bir hanım denir ki bu erkekler için salih bir eştir. Elbette ki erkekler için salih bir hanım, kadınlar için de salih bir eşi olur. Rahat binek ve geniş bir ev. Evinde geniş olması, rahat olması, salih olması demek ki önemli. Ancak ev konusunda da aşırıya kaçılmamalı. İki aşırılıktan bütün hayatımızda kaçınmamız lazım. İfrattan ve tefritten bütün konularda bu ikisinden kaçınmak lazım. Şimdi evlerin de salih olması lazım, uygun olması lazım. Hem çocuklar için hem yetişkinlerin rahatı için ki erkeklerin akşamları evde geçiyor nihayet. Hafta sonları bir kısım erkeklerin evde geçiyor. Gündüz dışarıda işi olanlar için ki büyük çoğunlukla da dışarıda erkeklerin işleri. Hanımların ise çalışmayan hanımların aşağı yukarı bütün hayatları evde geçiyor. Arada komşu gezmesi veya İşte evin bahçesine vesaire çıkmalarını hariç tutarsak evde geçiyor bütün hayatı hanımların. Çocukların da belli yaşa kadar bütün hayatları evde geçiyor. Belli yaştan sonra işte ancak sokağa çıkabiliyor. Bir müddet sonra da mektebe gidiyor çocuklar. Demek ki evde insanın hayatının büyük çoğunluğu geçiyor. Tabii evin rahat olması, geniş olması, ferah olması nihayet evde insanın yapacağı diğer işleri de etkileyecektir. Yani geniş bir evde mesela bir çocuk ders çalışacak. Bunu bilhassa talebelik döneminde yani evden çıkıp da ayrı olarak bir yerde okurken bu benim kendi şahsımda dikkatimi çekerdi. Böyle güzel, geniş, rahatsa ev, İşte havadarsa çok rahat ederdim evde. Yani daha iyi ders çalışır idim. Çünkü çok sıkılmıyorsun evde oturmaktan. Geniş, ferah olunca hele bir de güzel manzarası varsa gündüz de oturulabiliyor. Mesela öyle yerde otururduk ki bahçesi olmazdı. Yani camdan dışarıya bakınca bir rahatlık olmazdı. Gündüz oturamazdık, sıkılırdık evde. Gündüz evde sıkılınca tabii oturamıyorsun. Oturamayınca derse çalışamıyorsun. Hava kararana kadar dışarıda oluyorsun. Ancak hava karardıktan sonra, akşam olduktan sonra eve oturup da odan eğer biraz genişse lambayı yakıp perdeyi çektikten sonra diyorsun şimdi oturulur. Zaten dışarıda da çok eğlenceli bir şey yok. Ancak o zaman oturup o zaman ders çalışabilir idik. Tabii o etkiliyordu başarıyı. Yani insanın evinde rahat etmesi, evi ferah bulması talebenin başarısını da etkiler. Efendim bir çocuğun, bir hanımın bütün aşağı yukarı bütün işlerini ve buna bağlı olarak saadetini de etkiler. Yani hanım evde yemek pişirecek. Mesela mutfaktan hoşlanmıyorsa, eğer çok darsa mutfak, sıkıntı vericiyse, basıksa, rutubetliyse rahatsızlık verici ise orada yaptığı yemekten de bir şey anlamayacaktır, rahat edemeyecektir. Bütün odalar için aynı şey geçerlidir. Çocuklar için de aynı şey geçerlidir. Çocuklar da rahat etmiyorlarsa evde bunalacaklardır. Rahat etmediği odadan kaçacak ve o rahat etmediği odada yapılacak iş hem hanımlar için hem erkekler için hem çocuklar için yapılmayacaktır. İyi yapılmayacaktır. İnsanlar rahat ettiği meskene doğru kaçarlar. Demek ki evin rahat olması önemli. Ancak bu rahatlıkta belli ölçüyü de aşmamak lazım. Ya da ne rahatlıktır? Bunların adını doğru koymak lazım. Mesela çok eşya rahatlık mıdır? Çok eşyayı kimisi rahatlık zanneder ama rahatlık değildir. Ya da anne baba için rahatlık olan bir şey çocuk için rahatlık olmayabiliyor. Bir aile bir eve yerleşecek. Buradan başlayalım. Sıfırdan başlıyor gibi. Evde ne gibi şartlar aramalı? Evin salihliği ya da rahatlığı, genişliği önce evin alanı ile alakalıdır. Yani evin büyüklüğü ne kadar? İkincisi evin dışarısı ile alakalıdır. Yani toprağa ne kadar yakın? Bahçesi var mı? Bir yeşil alanı var mı? Ve çevresinde komşularla alakalıdır. Ve çevrede ne var? Yani hemen evin önünden mesela bir geniş ana cadde geçiyorsa bu küçük çocukları olan bir aile için uygun bir ev değildir. Ya da bahçesi yoksa gene küçük çocukları olan bir aile için uygun değildir. Ve gürültü önemlidir. Yani evin önünde ya da yakınında gürültü var mı? Mesela birisi bir eve taşındık diyor. Yahu alt katta bir çeşit bir atelyeymiş yani bir şey böyle bir makinalar çalışıyor. Öyle bir gürültü var ki çok rahatsız oluyorduk diyordu vatandaş. Sonra bir müddet sonra alışmışlar ama o gürültü var orada. Yani evin çevresinde ne var? Biraz daha uzak planda bakıldığı zaman manzarası ne evin? Yani işte hani deniz görmeyi insanlar çok önemsiyorlar. Kimi diyor ki ne olacak diyor yani. Camdan bakıyorsun. Hatta birine demişler ki bir ev satın mı alacak, kiralayacak mı? Demişler ki ev deniz görüyor. O da gitmiş diyor ki deniz nerede görüyor filan. Ya diyor baktım bütün pencerelerden baktım deniz görmüyor. Tuvaletin mi, banyonun mu, bir odanın mı, bir yerin penceresinde böyle ayağının altına bir sandalye koyuyormuşsun. Onun üstüne çıkınca yani böyle yüksekten iyice bakınca böyle uzaktan bir deniz bir parça görünüyormuş. Aha diyormuş ya bak buradan görünüyor deniz falan demiş. Hani demiş ki neresi görüyor deniz? Bütün pencerelerden baktım. Bak demiş buraya çıkınca denizi görebiliyorsun. Şimdi niye bu kadar önemsiyor insanlar? Ama dikkat edin aşağı yukarı bütün insanlar deniz görmesini önemser evin. Niye? Şimdi ve tabiata bakınız. Yani insanlar cennetten nasıl bahsedilir. Cennet bahçe demektir aslında. Bir de altından ırmaklar akan denir. Altından nehirler akan cennetler, bahçeler denir. Demek ki insan cennetten, işte meyvelerden, yemişlerden, ürünlerden bahsedilir. İnsanlar demek ki yeşilden, bahçeden, efendim çiçekten, meyvelerden, yemişlerden ve sudan hoşlanıyor. Cennette de nehirler akıyor. Cennetler altından ırmaklar akan cennetler. Demek ki önemli bu. Yani nehir su görmesi insanın ve yeşillik görmesi demek ki önemli. Dünyada da evin etrafına bakıldığı zaman su görmesi demek ki bir avantajdır. Yani deniz görmesi tabi işte efendim banyonun penceresine sandalyenin üstüne çıktığı zaman uzakta bir yerde az bir şey görüyorsun. Ondan çok bir fayda görmez insan. Hani nerede çıkacak orada da denize bakacak. Ama şöyle camdan bakınca görünürse güzeldir deniz. Bu insanın ruhuna demek ki bir ferahlık veriyor. Cennette bile var. Ya da cennette bir mühim esas olarak bakarsın hep öyle zikredilir. Altından ırmaklar akan cennetler diye. İnsana su bir rahatlık huzur veriyor. Yeşillik bir rahatlık huzur veriyor. Ki yeşil suda aşağı yukarı mavidir. Ve gökyüzünü görmekte insana rahatlık ve huzur veriyor. Demek ki ev bunları görmeli ve güneş görme önemlidir ki hani bu darbı meselelerin de bir mantığı vardır. Güneş girmeyen eve doktor girer derler. Güneş girmesi bir eve önemlidir o evin sıhhatliliği için. Güneş görecek bir, yeşillik çevresinde olmasının faydası var. İki, üçüncüsü de suya yakın, yani su görürse, deniz görürse güzeldir. Bu tabi çok kolay bir şey değil ya da çok mümkün değil. Hani görürse bu bir avantaj olarak sayılır. Ama illaki yok deniz görecek bir ev arıyorum diye ben tutturmadım. Yani şimdi anlatırken böyle bilhassa dikkatimi çekti konu, ama illaki deniz görecek bir yerde oturacağım diye tutturmadım ben. Öyle aramadım bugüne kadar ev ararken, ama denizde görürse demek ki bu bir avantajdır. Zaten ortak akıl, bakınız, onu önemsiyor, deniz görme meselesini. İnsan denizi görünce o artık suyun görüntüsü ya da suyun işte sesi denir ki insana bir sükunet veriyor, bir huzur veriyor. Bir evde demek ki bütün bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bir ev edinilecek. Gene bir nokta önemli. Toprağa yakınlık da önemli evlerde. Denir ki bir mühendis bir arkadaş anlatmıştı, mimar bir arkadaş, Avustralya'da olacak, iki katın üstünde ev yapılmasına izin vermiyorlar. Tabii orada geniş bir alan var, kocaman kıta, az sayıda insan yaşıyor. Belki onun bir genişliği, rahatlığı var. İki katın üzerinde evlere izin vermiyorlar. Diyorlar ki en çok iki kat olabilir. Bunu da şuna bağlıyorlar. İnsan topraktan çok uzak kalmamalı deniyor. Arzdan, topraktan çok uzak kalmamalı. Yani şöyle 3 kat, 4 kat, 5 kat, 6 kat, hani 20 kat falan bile gökdelenler oluyor. Gerçi onlar da sadece çalışıyor herhalde insanlar. Oralarda mesken olmuyor zannımca. Yani Amerika'daki gökdelenlerde de insanlar oturmuyorlar herhalde. Onlar şey olmalı, yani iş yeri olarak kullanılıyor olmalı. Ama iş yerinde de insanın çok zamanı geçiyor. Yani sabah geliyor, akşama kadar duruyor orada. Bunlar o kadar sıhhatli değil deniyor. Artık demek ki bir kısım bilimsel araştırmalar yaptılar ki iki kattan fazla yüksekte insan kaldığı zaman arzdan uzaklaşıyor, yerden uzaklaşıyor ve bu bir kısım vücuttaki fizyolojik dengeleri bozuyor. Demek ki iki kattan fazlaya izin vermiyorlar deniyor. İnsanın gene suya ve toprağa yakın olmasının avantajları var. Şimdi geçen bir delikanlı da diyordu, işte elini ampule mi değdirince böyle lamba yanıyormuş. Ya kontrol kalemi herhalde yanıyormuş. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedilir. Denir ki bu insan de ayağa giyilen ayakkabılar elektrik geçirmiyor umumiyetle. İnsan vücudunda da belli bir elektrik yükü var ama. Yani bunu işte beynin yaydığı elektriği ölçmek mümkün EEG ile. Efendim kalp elektrosu çekilirken de işte gene bir elektriki yükü ölçüyorsun. Yani kalpteki atım da bir elektriki akımla sağlanıyor. Gene sinirlerde uyarı da elektriki akımla sağlanır. Yani bir sinirin işte dışarıda sodyumun hücreye girip çıkmasıyla sinirler uyarılır. Ya da tabii sodyum pompası vardır. Negatif yükler işte girer çıkar, ona göre yani eksi artı yükleriyle sinirlerde uyarı sağlanır. Şimdi insan vücudunda böyle elektriki bir yapı var. Bu elektriki yapı bazen toprakla temas etme ihtiyacında, insan toprağa temas edince vücudunda biriken o elektrik toprağa geçiyor. Hatta deniyor ki işte insan eğer vücudundaki o elektriği vermezse dışarı, bir müddet sonra bu asabiyet yapıyor. Yani daha sinirlileşiyor. Demek ki elektrik yükü vücudunda birikiyor. Bu sefer daha hassas oluyor. Yani ufak bir, yani toprağa elektriğini vermiş bir şahıs olsa, şimdi buna desen ki, yani bir olay olsa biraz sinirlendirecek bunu. Bir ölçüde sinirlenir ama o elektriki birikim varken aynı olay olsa çok daha şiddetli bir tehevvür gösteriyor insan. Çok daha fazla sinirleniyor. Vücudunda elektriki yük biriktiği için, yani gergin bir insan daha çok sinirlenir. Denir ki ara ara insan ya da stres yapar bu. Yani gerilim yapar insanda. İşte sıkıntı olur. Yani her zaman insan asabiyet, her zaman dışarıya patlama şeklinde olmaz. İnsan bazen de içine atar bir meseleyi. Ama normalde işte daha hani önemsemeyeceği, efendim müsamaha ile karşılayabileceği bir olayı bazen insan müsamahayla karşılamaz. Öfkelenir, bunu dışarıya vurmaz da içine atar. Yani bu biraz da şeyle alakalıdır. Hani o karşındaki şahısla alakalıdır. Şimdi haklayabileceğin bir şahıssa dışarı atarsın. Hatta İmam Gazali herhalde tarif ediyordu. Şimdi diyor adam diyor öfkelendi birine diyor. Bakar diyor haklayabilir miyiz, haklayamaz mıyız? Eğer haklayabileceği biri ise yani kendini daha güçlü görürse öfkelenme yüzün gözün kızarmasıyla olurmuş. Yani öfke harice vurur imiş ve yüzün gözün böyle tunç gibi kıpkırmızı olurmuş. Ama baktın adamı ki haklayabileceğin konumda değil. Yani ya senden daha güçlü kuvvetli ya konum olarak daha güçlü kuvvetli. Bu sefer öfkeyi içe atıyorsun, beyazlaşıyor böyle, sararıyor insanın harici cildi, sararıyor yüzü gözü, sararıyor, beyazlaşıyor, öfkeleniyorsun. Peki nereye gitti o kırmızılık? İçe attı. Ama kişi baksa ki aşağı yukarı kendinin dengi, yani ya konum olarak ya güç kuvvet olarak, hani haklayabiliriz de ya belki haklayamayız da, böyle bakıyorsun denk, ama sinirlenince artık kapışacaksın. Böyle durumda denir ki böyle bir kızarır bir sararır kişinin cildi. Kızardığı anda haklarım diye düşünüyordur, sarardığı anda ya ya haklayamazsam gibi düşünüyordur. Yani birine karşı insan kendini güçlü gördüğü zaman öfkelenince dışa vuruyor. Öfke ve cilt kızarıyor. Ama içe atıyorsa cilt beyazlaşıyor, sararıyor, içe atıyorsun. Yani öfke her zaman harice vurmaz. İçe atarsın, bu sefer de kendine zarar verirsin ki bahsedeceğiz. Çocuklar öfkeyi içe atarlar. Bakarsın çocuk durur, oturur bir kenarda ağlar. Tırnak yer, tırnak kemirme umumiyetle içe atılan öfkedendir. Tikler umumiyetle içe atılan öfke sonucu gelişir. İçine atıyordur çocuk. İçine atınca bakıyorsun bir başka davranış çıkıyor. Kendine zarar veriyor. Hani Wilhelm Stegel herhalde diyordu. Bu akrebin diyor dönüp kendini sokması gibidir. Akrebin etrafına böyle ateş yakarsan eğer ortada kalırmış, bir yerden çıkamadı mı döner kendini sokarmış akrep. Demek ki kişinin elektriki o birikimi, yükü boşaltma ihtiyacı var. Bunu da toprağa dokunursa kişi, hatta böyle denir günlük, yani belli bir gerilim birikti. Böyle bir demire ki demirler alır umumiyetle elektriği, şöyle bir demirden tut. Ya da işte mümkünse toprağa şöyle elini ayağını böyle bir basacaksın. Elektriki yükünü alır o vücudunun, rahatlık hissedersin. Yani biraz önce çok kızdığın olay, ya da elektriki yükü boşalttıktan sonra aynı olayla karşılaş, belki o kadar da önemsemezsin. Ama gerilim anında o olayla karşılaşınca içe ya da dışa patlıyorsun. Demek ki toprakla yakın olmanın insana böyle ihtiyacı var. Ki zaten topraktan yaratıldık. Malumunuz biz toprak ve sudan, yani çamurdan yaratılmışız. Bütün maddemiz toprak. Topraktan her an yaratılıyoruz. İlk insan topraktan yaratıldığı gibi daha sonra da topraktan yaratılıyoruz. Gıdamız topraktan. Nerede bizim gıdamız? Toprak bir. Güneş iki, su üç. Gıdamız bu. Başka bir şey var mı? Toprak bir, güneş iki, su üç. Üçüne de ihtiyacımız var. Yani güneşe de ihtiyacımız var. Hatta ilginçtir, bir kısım denir ki bir toprağa bir ağaç dikmişler. Ama bu böyle yere efendim şey bir toprak değil, yani yerden değil, bir böyle büyükçe bir kabın içine tartmışlar toprağı. Diyelim ki 200 kilogram toprak koymuşlar. Ondan sonra bu toprağa bir ağaç fidanı dikmişler. Ağaç fidanını da tartıyorlar. Diyelim ki işte 1 kilo ağaç fidanı dikiyorlar. Sonra o toprak dışarıdan tabii bir şey almıyor. O topraktan sadece besleniyor ağaç. İşte suluyorlar. Ağaç büyüyor. Güneş görüyor tabii ki. Ağaç 90 kiloluk bir ağaç oluyor. İşte dallarıyla, yapraklarıyla. Ondan sonra bu ağacı o topraktan söküyorlar. Topraklarını silkeliyorlar tamamen. Ağacı ayırıyorlar bir tarafa, 90 kilogram. Toprağı tartıyorlar. Şimdi tam net hatırlamıyorum ama 100 gram mı ne, öyle bir şey eksilmiş topraktan. Yani topraktan fazla eksilmemiş. Ağaç gıdasını çok büyük oranda atmosferdeki azottan alıyor ve güneşten alıyor. Ağaçtan, topraktan çok az bir eksilmiş. Böyle 100 gram falan gibi bir şey eksilmiş. 90 kilogram ağaç olmuş, 100 gram eksilmiş topraktan. Kalanı yok. Nereden alındı? Toprak aynen duruyor ama içinde kocaman ağaç bitmiş. Demek ki o kadar da bir kısım maddeyi aldı topraktan. Kalanını güneşten ve havadaki azottan alıyor. Hani bu sebeple belki bununla alakalıdır. Denir ki bir bahçen var. Bahçende ağacın var. Meyve bitiyor. Ağacın dalları senin arazini sarktı. Karşı tarafa geçti. Ya da sokağa sarktı. Ondan yiyebilir sokaktan geçen deniyor. Çünkü tek gıda demek ki belki bu. Tabii böyle haddimi de aşmayayım. Ama demek ki sırf topraktan meydana gelmiyor bir madde. Kökü toprakta ama ağaç sarktığı zaman, senin alanın dışına çıktığı zaman yoldan geçen yiyebiliyor onu da. Tek topraktan meydana gelmiyor meyveler. İnsanın güneşe ihtiyacı var bir. Toprağa ihtiyacı var ki topraktan yaratıldık zaten. Ve toprakla böyle iletişime ihtiyacımız var. Hatta öfkelenen otursun denir. Gerçi işte öfkelenince bir enuzu çekme de tavsiye edilir. Şeytan çünkü öfkelenenin böyle yularını alırmış eline. Ama oturmanın işte belki orada toprağa temas etmenin de bir avantajı var. Ama belli gerilime girdiğiniz zaman mesela duvara şöyle koyun elinizi. Bir ölçüde vücudunuzdaki elektrik boşalacaktır ya da elektrik alacak. Şimdi demir olur, bir de boyanır. O boya elektrik geçirmezse vücudunuzdaki birikmiş elektriği boşaltamazsınız. Ama akım olan bir yere elinizi tutarsanız eğer, yani vücudunuzdaki elektriği alacak bir yere, hani bir toprak hattı olur ya elektrik hatları evlere çekilirken, demek ki böyle bir toprak hattı olacak yani. Vereceksin elini, vücudundaki fazla elektriği boşaltacaksın, rahatlarsın. Toprakla yakın olmaya ihtiyacımız var. Güneşe ihtiyacımız var. Güneş görmeye ve suya ihtiyacımız var. Suya da dokunmaya ihtiyacımız var. Bakmaya ihtiyacımız var. Suya bakmak insana rahatlık verir, huzur verir. Suyun sesi insana huzur verir. Yani şöyle bir dere aksın, onun yanında oturun bir hoşlanırsınız. Yeşillik insana rahatlık verir, huzur verir ve toprağa dokunma insana rahatlık verir, huzur verir. Toprağın kokusu insana rahatlık verir. Efendim böyle hele bir yağmur yağacak. Yani tam çamur oluyor. Tam bizim ham maddemize doğru gidiyor. Bakıyorsun insan hoşlanıyor toprak kokusunda. Hatırlıyorum bir kere. Şimdi yağmur yağınca güzel kokar toprak. Nisan'da gittik. Siirt belki Eylül'e kadar filan hiç yağmur yağmadı. Bir gün böyle bir baktım yağmur var, böyle hafif bir yağmur, hemen koştum, bir yağmur ve toprak, çünkü yağmurdan sonra böyle hoş kokar toprak. Yani bir kokusunu alalım, bir görelim toprağa düşen yağmuru. İnsanın bunlara ihtiyacı var. Hatta bir ara Gırgır dergisi böyle çok satardı 80'li yıllarda ya da 70'li yılların sonlarına doğru. Böyle bir şey yapmışlardı. Şimdi bir Utanmaz Adam diye bir bölüm vardı. Orada Şeref'le Korna var. İki arkadaş var. Bu Korna Almanya'da bunlar. Bir konsere çıkıyorlar. Artık nasıl oluyorsa gırgırına tabii bu yapılmış şey. Şeref Korna'ya memleketi filan hatırlatıyor. Böyle işte hatırlanan Korna diyor. Hani memleketimizde işte diyor, şu sokakta gezerdik, şunu hatırla, bunu hatırla filan. Korna'nın kalbine böyle gurbet, daha doğrusu memleket düşüyor. Böyle bu duygularını kabartıyor Şeref. Çıkıyor Korna, başlıyor türküler söylemeye. İşte diyor seher vakti diyor, burada kimler ağlamış, çimenler üstünde gözyaşları var. İşte bir garip ölmüş diyeler falan. Böyle toprak falan gibi böyle türküler söylüyor bu. Şimdi Avrupalı uyanıyor. Böyle bir kısım duyguları uyanıyor. Biri diyor ki yahu diyor burnuma diyor toprak kokusu geliyor. Hani o makinalaşmış ortamda yaşıyor ya Avrupalı. Biri diyor ki burnuma diyor toprak kokusu geliyor. Çiçek diyor görmek istiyorum. Biri diyor ki yahu diyor bizimki hayat mı be diyor. Çalışıyoruz diyor akşama kadar, işte apartman daireleri gidiyoruz diyor, makineler arasında diyor çalışıyoruz. Ondan sonra diyor yeni bir makine çıkıyor, onu da alıyoruz. İşte yok televizyonu, buzdolabıydı, yeni modeliydi, mobilyaydı, yeni modeliydi falan. Yahu diyor kırlara çıkmak istiyorum falan. Sonra böyle Avrupalı'nın ruhunda tabiata olan yakınlığını hatırlıyor. Yani o duygular uyanıyor Avrupalı Almanların olacak ruhunda. Ondan sonra bunun türkülerini dinledikçe tabiatı hatırlıyorlar. Yani insan bu modern hayat içinde tabiattan böyle uzaklaşıyor. Ama insana toprak, su, toprak kokusu, işte güneş, ağaçların, yaprakların hışırtısı insana huzur veriyor. Hatta bir ara bir ilçedeydik. böyle bir yer vardı, çay bahçesi gibi. Ağaçlar vardı, altında kum dökmüşlerdi, böyle çakıl taşı. Oturulup çay filan içiliyordu kandırada. Sonra tutmuşlar, bunun altını beton yapmışlar, modernleşiyoruz ya. Ağaçları da güzelce kesmişler. Ondan sonra şey koymuşlar, böyle şemsiyeler koymuşlar, pembe şemsiyeler. Olmuş modern bir çay bahçesi. Şimdi önceden oturuyordun, o ağaçlarda çok ilginç bir yapı vardır. Yapraklar öyle yayılır ki, yapraklar mümkün olduğu kadar çok yaprak güneş görür. Ağaçlarda böyledir yapı. Yani bakarsın yapraklar, altına oturursun gölge yapar. Mümkün olduğu kadar çok yaprak güneş görür ve belli bir serinlik verir ağacın altında oturmak. Bir de ağaç işte bir hışırtısı vardır ağacın, hafif bir rüzgar varsa eğer. Gündüz ağaç karbondioksit alıp oksijen verir. Oksijen de temiz havadır. İnsan onun kendine faydalı olduğunu hisseder insan. Yani baharda kırları açılınca, yeşillik de varsa bir ferahlık da hissediyoruz. Çünkü oksijen de var. Oksijeni biz alıp karbondioksit veriyoruz ya. İnsan böyle ağaç altında oturunca bir ferahlık hissediyor. Hem daha çok oksijen olduğu için, hem o gölgesi gölge olduğu için, hem kokusundan, hem efendim yaprakların hışırtısından falan. Şimdi bunu almışlar, modern çay bahçesi yapıyorlar. Kesmişler ağaçları, koymuşlar böyle altını yapmışlar dümdüz beton. Beton üstüne de yapmışlar böyle işte bir demir şemsiyeler, üstüne bir plastik bir şeylerden işte şemsiye pembe. Olmuş modern çay bahçesi. Oturuyorsun ya, güneşi kesmiyor yeteri kadar. Oksijen vermiyor ortama. Öyle bir hışırtısı yok, kokusu yok, hiçbir şeysi yok. Olmuş modern çay bahçesi. Güya marifet yapmışlar. Efendim ilçeyi modernleştiriyorlar. Tabiata bu şekilde yakın olmaya ihtiyacımız var. Evet, demek ki evin toprağa yakın olmasında bu şekilde fayda var ve insanların toprakla temas etmeye bu şekilde ihtiyacı var. Ve topraktan yaratıldık biz. Ki Avustralya'daki bu kaideyi gerçi tam kaide olarak görmüyoruz. Sünnete baktığımız zaman mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman bulunduğu ev Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'a ait iki katlı. O zaman da iki katlı ev var demek ki. Hatta önce alt kata iniyor Peygamber aleyhissalatü. Ebu Eyyub el-Ensari diyor ki, belki diyor yukarı çıkacaksın diyor, yoksa olmaz diyor. Yani yukarıda hiç rahat edemiyoruz diyor. Çünkü işte bir toz olur, bir şey olur, bir rahatsızlık veririz. Peygamber aleyhissalatü kata çıkıyor. İki kat ev olduğunu o zaman da görüyoruz. Sıhhatli olanı artık Avustralyalılar da böyle diyorlar. Demek ki burada sıhhat var. Yani evin bir ya da iki katlı olmasında sıhhat var. Böyle evler tercih ediniz. İkincisi toprağa değmenin insana böyle fayda verdiği gibi suyla da insanın belli ölçüde dokunması gerekiyor suya da. Gene şimdi gençlerde cilt problemleri olur. Bu işte sivilce, efendim siyah noktalar vesaire, gençlerde problem olur çokça. Bunu talebeyken, yani tıp talebesiyken son dönemde staj yapıyoruz. Cildiyeyi seçmeli olarak ben yaptım. Konu olarak da işte bir konu hakkında da seminer hazırlıyoruz. Seminer veriyoruz. Bu cilt problemlerini, yani sivilce, siyah noktalar, sebore konusunu almıştım ben genişçe inceleyeyim diye. Şimdi gençlerde bu sebore bir problem. Bunu ileride inşallah hastalıklar bölümünden, gençlerin hastalıklar bölümünden bahsederken açıklayacağız, genişçe anlatacağız. Şimdi cildi temizlemeye ihtiyaç var ki yağlar, yağ bezleri ifrazatını dışarı çıkartabilsin. Ancak aşırı temizlememek de gerekiyor. O cilt yağının da bir faydası var. O yağ tamamen alınırsa cilt kolayca buruşur. Yani o yağ koruyor cildi. Şimdi bir kısım mahlukatta, mesela bu ördeklerde, kazlarda filan, suya girsin çıksın hiç ıslanmaz. Hiç ıslanmaz. Suya girer çıkar kupkurudur. Ya nasıl oluyor bu? Bunlar şöyle bakarsın bazen bir kanadının altına doğru böyle bir gagasını sokuyor, sonra bir şeyler yapıyor. Denir ki böyle yağ çıkartıyor, tüylerine sürüyor. Cildinin yağ ifraz etmesi de aslında böyle koruyucu bir etkisi var. Yani o ciltteki yağı tamamen almak iyi bir şey değil. Zaten tamamen almaya güç yetiremezsiniz de. Çünkü o cildi rüzgara, güneşe vesaire harici etkilere karşı koruyor ve yaşlanmasını önlüyor. Cildin yağını tamamen almak doğru bir şey değil. Zaten fazlaca temizlediğiniz zaman o yağ bezleri daha fazla yağ yapmaya başlıyor. Ancak önü tıkanmamalı. Yani o siyah noktalar yağ bezelerinin önü tıkanır, ondan oluşur siyah noktalar. Sivilcenin de bu şekilde cildin temizlenmesiyle alakası var. Ama siyah noktalar bilhassa cildin diyelim ki toz vurdu ya da bir kısım hücreler, o deri yüzeyel hücreler öldü. Onlar gelip o yağ bezlerinin ağzını tıkıyor ve siyah noktalar oluşuyor. Bunların temizlenmesi lazım. Ve bu temizleme konusunda birçok işte formül verilirdi. Şu formülle temizlenebilir, bu formülle temizlenebilir gibi. Sonra ben netice olarak ki ondan sonraki yıllarda da bu işin üzerinde durdum. İşte değişik kaynaklarda neler var diye bakıyor idim. Cildi en iyi temizleyen madde su. Boş su. Sabunlu su değil. Sabunlu suyla fazlaca yıkayın yüzünüzü. Bazı gençler böyle yapar. Bir müddet sonra sivilce artar. Yağ da artar, sivilce de artar. Her gün 3 defa 5 defa sabunlu suyla, sıcak suyla yıkıyorum diyor cildimi. Azalmaz böyle yapmakla. Boş su. Suyla günde 3-5 defa yüz yıkanırsa cilde yeteri kadar temizlik yapıyor. Bunun yanında suyla yıkamanın bir başka avantajı var. Şimdi Avrupalılara bakınız. Avrupalı hanımlara. Yaşlanınca ciltleri çok kötü olur. Bunlar güya çok bakarlar ciltlerine. Efendim işte çeşitli müstahzarlar satılıyor. İşte kremler, efendim o cilde vurulan besleyici kremler, şunlar bunlar, bir sürü şey satılıyor. Ama yaşlılarına bakınız, hatta böyle 40'ını filan geçtikten sonra makyajsız olunca perişan oluyor Avrupalı kadınlar. Ve ciltleri çok kötü yaşlanır, böyle kırış kırış olur, ince ince çok kötü kırışır ciltler. Bunda iki tane sebep var. Avrupalı erkekler de yaşlanınca çirkin olur. Bir tanesi domuz eti yemeleridir. Domuz etinin yağı kötü yağdır. Domuz etinin yağı cildi öyle çirkin şişmanlatır. Ve böyle kat kat çirkinleştirir cildi. Domuz eti yemek damarları yaşlandırır. Hem de cildi böyle kötü şekilde yaşlandırır. Yani çirkin kırışıklıklara sebep olur. Birincisi domuz eti yemeleridir Avrupalıların. İkincisi de çok fazla işte efendim fon, ne deniyor onlara, işte bu temizlik ürünleri falan vuruyorlar ciltlerine. Ama yeteri kadar yıkamıyorlar. Ve o şekilde bakım yapmaya çalışmalarına rağmen yaşlanınca çok çirkinleşir onların ciltleri. Şimdi Müslümanların yaşlılarına bakınız. Müslümanların abdestli namazlılarının yaşlılarına bakınız. Şimdi böyle dedik diye inşallah bölücülük çıkartmazlar. Her bir şeyden bölücülük çıkartıyorlar. Müslümanların abdestli namazlılarının cildine bakınız. Yaşlandıkça onların cildi çok çirkin şekilde buruşmaz. Abdestli namazlılarının ama cildi buruşmaz. Onlara bakınız, hem daha az buruşur hem de böyle güzel bir hale vardır ciltlerinde. Hoştur ciltler. Niye böyledir? Denir ki bunun hem bir kısım fizyolojik izahı var. Yani su o yüzde biriken bir kısım elektriki birikimi de alıyor deniyor su. Mesela abdest alanlarda birisi o şekilde bir göz doktoruna gitmiş. Hastaymış gözü, mikrop almış filan. Göz doktoru demiş ki, batılı bir doktor, Müslümanlar da demiş bu göz hastalığı olmaz demiş. Sen herhalde demiş abdest namazı o sende yok herhalde demiş. Çünkü abdest alan insanlar günde işte en az bir 3 defa abdest alıyor. Bir sabah için alır, öğle ikindi için bir alır. Hani bir abdestle 2 namaz kılsa da akşam yatsı için de bir alır. Ki günde 3 defa böyle yüzünü gözünü yıkadığın zaman mikrop birikmiyor. Mesela diş hekimleri der ki 8 saatte bir, olmazsa 12 saatte bir, en azından günde bir keredir bir dişleri temizleyindir. Ona kadar biriken mikroplar dişi çürütecek kadar zarar veremez. Yani mikroplar birikecek, çoğalacak, ondan sonra hastalık yapar. Gözde de böyle, gözde de göz pınarları yıkanır abdest alırken. Diyor ki o göz doktoru, bu diyor Müslümanlarda görülen hastalık değil. Sende herhalde diyor abdest namaz yok diyor. Adamın Müslüman adını işitince adamın. Yüzünü yıkadığı zaman gözünü, o mikroplar birikemiyor gözünde. Onun için gözde iltihaplı hastalık, mikrobik hastalık çok olmaz Müslümanlarda. Çünkü arada birikmiş olan mikrobu atıyorsun. Yani temizliyorsun yıkamakla. Zaten o göz yaşında da bir mikrop öldürücü bir hasta vardır. Kalanı da o hallediyor göz yaşı. Bu sebeple nadir olur böyle iltihaplı, böyle akıntılı göz hastalığı. Şimdi cildi bir kere temizliyor abdest almakla. Elektriki yükleri alıyor cildin. Ve cilt o yağ bezlerinin ağzını açıyor abdest alan bir insan. Ve bu günde işte 3 defa 5 defa abdest alma cildi temizleme yönünden en güzel bakım bu. Günde 3 defa 5 defa abdest alacaksın. Boş su ile yıkayacaksın. Sabunlu sıcak su ile yıkama uygunu haftada 1 veya 2. Ki ben o araştırma yaptığım zaman o sebure konusunu 5 günde bir diyordu. Bir kısım kitaplar, bir kitapta onu bulmuştum. 5 günde bir insan sabunlu efendim ılık suyla yüzünü yıkarsa, yani yüzünü, başını, boynunu, vücudunu yıkarsa kafidir diyordu. O zamanki bir kaynakta böyle bulmuştum. En son Hacettepe'nin notlarına bakıyordum. Haftada bir diyor. Ki 5 günde bir deyince diyordum ki yahu diyordum. Şimdi sünnette gusül haftada birdir. Cuma günleri gusül etmenin üzerine çok durulur. Yani bu istersen efendim cünüplük gusletme gerektiren bir hal olmasın. Cuma namazına gitmeden önce gusletmenin hem bir kısım faydalar var. İnsan yani terli filan olmuyor. Hani terlemişsindir filan. Guslediyorsun. O ter gidiyor üstünden. Temiz elbiseler giyiniyorsun. Çünkü cumada kalabalık toplanıyor ya, başkalarını rahatsız etmemen babından. Hem işte camilere böyle bir koku filan serpilir cuma günü. Hem çevrendeki insanlar rahatsız etmesin, hem de mesela cuma topluluğuna ya da cemaat namazına gideceği zaman böyle ağzında soğan filan gibi ağzını kokutacak şey yemeyeceksin cemaate gideceğin zaman. Yani böyle nezih bir ortam olsun için hem yıkanıyorsun, bunun yanında haftada bir defa yıkanmış oluyorsun. 1400 senedir Müslümanlar haftada bir defa gusletmeyi çok önemserler. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu anh'a diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, cuma günleri diyor bir günlük nafakana bile mal olsa diyor guslet diyor. Yani gusletme çok önemlidir. Tabi bu vacip değildir deniyor. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeymiş, hutbe okuyor. Hutbe okurken biraz geç geliyor Hazreti Osman radıyallahu anh camiye. Diyor ki bu saat ne saattir diyor. O da diyor ki bir işim vardı diyor, eve geldim ancak diyor abdest aldım geldim camiye. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam gusl ile emrederken sırf abdest aldın ha diyor. Şimdi ama deniyor ki abdest alıp geldi oldu. Demek ki vacip değil ama öyle önemli ki. Diyor ki o diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam gusl ile emrederken sırf abdest aldın ha. Gene Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz de gusl ederken bir kısım böyle temizleyici bir kısım maddeler kullanıyor. Bir otlar kullanıyor artık o zaman temizleyici ne varsa onu kullanıyor. Demek ki bu şekilde haftada bir, ki benim o cildiye de o konuyu araştırırken o zaman bulduğum 5 günde bir idi. İşte sabunlu suyla, ılık suyla, çok sıcak soğuk olmayacak, iyice temizlemek kafidir deniyordu. 5 günden fazla yıkanırsa cilt böyle sabunlu sıcak suyla yağın yapımı artıyor. Bu sefer temizleyemiyorsun, yani o sebure, sivilce, akne vesaire iyileşmiyor, artıyor daha çok. 5 günde birden fazla yıkadığın zaman, ama onun dışında boş su ile böyle hani soğuk olmayacak, sıcak da olmayacak, böyle hafif kırık olursa bundan daha fazla mümkün değildir temizlik. Bundan daha çok temizlik yaparsan cildin yağı artıyor. Şimdi demek ki haftada bir gusül son dönemde Hacettepe'nin kitabında 7 günde bir diyordu ki bunu ya Nobel Tıp Kitabı Evi'nin çıkarttığı bir ders notları olmalı. Ya ondaydı ya Metay'ın çıkarttığı ders notlarıydı. Metay'ın da olabilir. Küçük stajlar ders notları. TUS'a hazırlananlar için 7 günde bir diyordu. Ya Nobel'in ya Metay'ın ders notlarındaydı. Hacettepe Tıp Fakültesi'nin ya da Ankara Tıp olmalı. Ankara'daki bir fakültenin diyordu ki 7 günde bir yıkayacaksın cildi. Şimdi ama su ile ve en iyi temizleyici madde su. Şimdi suyun böyle etkileri var. Elektriki yükü de alıyor. Bu sebeple Müslüman erkekler ve hanımlar abdest aldığı için, yaşlandıkça daha çok abdest aldığı için onların ciltleri Avrupalıların ciltleri gibi buruşmaz, çirkin olmaz. Onların cildi böyle yaşlanınca nurlanır. Hatta abdest için nur denir. Hani abdestin var idi, kullandın o abdesti. Yani bir namaz kıldın. Namaz filan kılmamış, Kur'an okumamış, hiçbir şey yapmamışsın bir abdesti. Bir de abdest.

erkek ve hanımlara bakarsın ki ciltleri böyle hoştur. Ve bunun temelinde de deniyor ki fiziki bir kısım yönü var. Tabi Allah'ın rahmeti var. Ama fiziki bir izahı da var bunun. Yani deniyor ki o elektrik yükünü alıyor yüzdeki ve elektrik yükünü aldığı için hem cilt temizliği yaptığı için bakıyorsun böyle nurlanıyor. Ama tabii ki Allah'ın rahmeti var asıl olarak. Çünkü böyle demirav diye bir şey vardır. Ciltte çıkar böyle para gibi işte kaşıntılı bir şeyler vardır. Şimdi onu biz çocukluk yazdırırdık. Bir ayet yazılır ki Bismillahirrahmanirrahim em ebremu emren fehum la mubrimun diye bir ayet var. Onun çok manasıyla da çok bağlantı ben kuramadım o demirav ile ama ona yazılırdı. Mürekkeple kalemle iyileşir dedi. Şimdi birisi dedi ki ya bunun dedi ayetle alakası yok dedi. O mürekkebi sürüyorsun o dedi tedavi eden dedi. Tuttu mürekkebi sürdürdü. Birkaç tane daha çıktı yüzünde. Yani Allah'ın rahmeti de önemli. Hatta bizim bir cildiye hocamız vardı. Bu siilden bahsediliyordu. Şimdi cildiye hocası doçent o zaman hatırladığım kadarıyla bir hanım hocamız vardı cildiyede. Sihirlerden bahsederken işte şöyle tedavi var, böyle tedavi var gibi anlattı tıbbi şeyleri. Çok da iyi bir tedavisi yok tıbben hala. İşte yok koterle yakılır, bilmem şu sürülür, bu yapılır filan. Sonra dedi ki ben dedi yalnız lisedeyken dedi sihir olmuştu elime, okuttum geçti dedi. Yani cildiye hocası da okutmadan bahsetti. Ciltteki bazı şeylerin böyle okumayla, hele sihirin mesela okumayla geçiyor. Benim de vardı, okuttum geçmiş idi. Gene böyle bir akraba bir apartman dairesine işte kooperatife mi girmişler neyse. Dur kura çektik. Kurada öyle bir ev çıkmış ki kuzeyde böyle güneş görmüyoruz. Valla bura çıktı dediler. Orada oturuyorlar. Şimdi bir de böyle güneş görmeyen tarafta ise ev düşünün. Çocuk güneş görmeyecek. Topraktan uzak. Efendim işte yeşillikleri ağaçları şudur budur görmeyecek. Belki çok yüksekte olunca deniz falan görebilir belki İstanbul'daki bazı dairelerde. Ankara'da oturduğunu düşün 9 katlı bir dairede hiçbir şeye yaramaz. Şimdi sıhhatli bir mesken midir o? Demek ki evin 2 kat en çok. Toprağa yakın olacak, böyle bir bahçesi olacak, güneş görecek ki o ev için peşine sıhhatli diyelim. Şimdi birkaç kaide daha var. Genişliği önemli. Bu hadisi de tam verelim. Lafızlarıyla olsun. Kütüb-ü Sitte'den gene veriyoruz. Bina bölümü var. Buradan birkaç hadise gelecek programda inşallah vereceğiz. Kişinin saadeti üç şeye bağlıdır diyor. Saliha kadın, salih mesken, iyi binek. Ve gene deniyor ki Ademoğlunun şekaveti üç şeydendir. Kötü hanım, kötü mesken ve kötü binek. Meskenin kötülüğünü de bazı vecihlerde açıklandığını görüyoruz. Meskenin kötülüğü darlığıdır, bölümlerinin azlığı, bir vecihte de sahasının darlığı şeklinde gelmiş. Yani kötü mesken neymiş? İnsanı rahatsız eden evin darlığı, ya bölümlerinin azlığı ya da sahasının darlığı. Gene Peygamber aleyhissalatü vesselam ya Rabbi günahımı affet, evimi genişlet, rızkımı mübarek kıl diye dua ettiği rivayetler arasındadır. Gene Ukbe İbni Amr'a diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam kurtuluşum nasıl olacak diyor. Ona diyor ki diline hakim ol, evini genişlet, hatalarına da ağla. Sevban'ın rivayetinde lisanına hakim olan, evini genişleten ve hatasını ağlayana ne mutlu şeklinde ifade edilmiştir. Evini genişlet deniyor. Ki bu bazı hadislerde evin salih olmasının şartları arasında bilhassa genişlik, komşularının iyiliği, camiye yakınlık gibi vasıflar belirtiliyor. Demek ki bir mühim konu evin genişliği. Gene ev geniş olduğu gibi bazen ev geniş olur. Böyle bu geçmiş programlarda da bahsetmişiz. Bir akrabanın evine gitmiştik. Dedi ki 100 metrekareden fazla dedi evin genişliği için. Şimdi bir odaya oturduk, böyle ufaktı oda. Dedik öbür odaları nasıl? Hep böyle dediler. Girerken büyük bir hol var böyle arada şey. O da pek böyle durulacak gibi değil. Yani içinde çok oturulacak falan gibi değil. Artık nasıl yapmışlarsa o şekilde evi, planını kötü yapmışlar. Ev geniş olduğu gibi evin içinde birkaç tane odanın geniş olması.

0: lazım. Şimdi bunu gene geçmişte bahsettik. Bir kedi böyle küçük metrekareli bir odaya koyuyorlar. Bir müddet sonra miyoplaşıyor kedi. Niye? Çünkü göz hep yakına baka baka baka baka miyoplaşıyor. Bir göz muayenesine gidiniz, 6 metreye konur. Bir işte levha vardır, bir harfler vardır. 6 metredir aradaki mesafe. 6 metreden okursun. Niye öyledir? Çünkü denir ki 6 metrede göz ne kısılır ne de işte uzağı görmek için, yani ne de genişler ne kısılır. Göz kasları hepsi normaldir. Yani bir kısma yoktur, bir şey müdahale yoktur. 6 metreye göz baktığı zaman normal bakar. Demek ki oda 6 metre mesafe olmalı odada. Ki göz mesela rahat etsin. Yani gözü kısmak gerekmesin. Bir 6 metreye kadar bakılabilmeli. Hani kim böyle çocuklara oyun odası yapıyor. 1,5 metreye 2 metre bile ufak bir odayı çocuğa oyun odası yapıyor. Halbuki çocuk orada hep 2 metreye en çok bakabilecek. Gözü kısacaktır. Halbuki bir 6 metre olmalı. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının odalarına bakıyoruz. 10 ziraya 10 zira. Gene bu Kütüb-i Sitte'de geçiyor. 10 ziraya 10 zira. Bu İbrahim Can'ın şerhinde başka hadislerden almış, izah ediyor. Ki bu aşağı yukarı yani bir 6 metre civarında olmalı. Tam zira da ne kadardır bir bakacağım inşallah. Bir dahaki programda onu da söylerim inşallah bulursam. O ölçüde olduğu zaman ki bir 7-8 zira kadar da evin yüksekliğinin olduğunu görüyoruz. Demek ki odalar şöyle bir 6 metrelik birkaç tane oda olmalı. İnsanların çokça oturduğu oda. Çünkü yani gününün, gündüzünün geçtiği oda bir 6 metreye 6 metre boyutlarında olmalı. Hani evin alanı geniş olur, odalar küçük küçüktür, olmaz. Kimi diyor ki kolay ısıtalım diyor. Hayır. Hatta şöyle bir şey yapılabilir. Gene seyyal bölmeler yapıldığını görüyoruz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evine. İcabında bölme yapabiliyorlar. Diyelim ki böyle büyük oda olur ama arada şöyle açılıp kapanan kapılar olur. İcabında küçültebilirsin, icabında büyütebilirsin. Bu işte misafir geldiği zaman ya da çocuklar da vardır yatılacağı zaman o kapılar kapatılır, küçültülür ev. İcabında da büyütebilirsin bu şekilde. Ama illaki evde bir oda, en azından gündüzün geçtiği, herkesin ortak olarak oturduğu oda böyle geniş olmalı. Evet, bugün ev üzerinde konuşmaya başladık, mesken üzerinde. İnşallah birkaç program devam edecek. Bugün Kütüb-i Sitte'den faydalandık. Bu Profesör Doktor İbrahim Can'a şerh etmiş, Akça Yayınları çıkartmış. Bundan faydalandık bugün. Doktor Wilhelm Stekel'in Bir Anneye Mektupları var. Ondan da pek herhalde ondan faydalanacağız, bu evden bahsederken ondan da faydalanacağız. Bugün belki ufak bir iki değinmeyi oradan almış olabiliriz. Selamun aleyküm.
1: Çocuk Eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.

0: Güzel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 0 65.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
13: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
7: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
0: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
17: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan kitapları, dergileri okumanızı, gerçekleri anlatan ne varsa onları bakmanızı, onları dinlemenizi ve gerçek mutluluğu kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir. Özel efendim. 103.2.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
12: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
11: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
13: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
4: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: konakkuyumcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77. Reklam.

Selamün aleyküm. Ben psikolog Ramazan Bayıcıoğlu. Yeni bir Gerçekler ve Biz programında beraberiz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konuların birincisi, öncelikle büyüklerle ilgili, sonra çocukların zeka gelişimini, zeka çocuklarda nasıl gelişir, o konuya girmek istiyorum ama önce büyüklerin konusunu ele almak istiyorum. Çünkü zeka gelişir, çocuklar büyür, bedenler gelişir ama çocukların ruh sağlığının güzel olabilmesi için ruh sağlığı dengeli, güzel çocuklar yetiştirebilmek için öncelikle büyüklerin ruh sağlığı yerinde olması gerekiyor. Çünkü bir çocuk ilk önce evde yetişiyor. Evde annesinin, babasının yanında yetişiyor. Abisinin, ablasının yanında yetişiyor. İş yine anne babada bitiyor. Anne babanın ruh sağlığı yerinde ise, düşünceleri berrak ise, ufku geniş ise, duyguları sağlam ise, çocukların da sağlam oluyor. Ruhları sağlam, duyguları sağlam oluyor. Güzel ahlaklı oluyorlar. Güzel ahlaklı ifadesi bile artık az geliyor. Ruhu sağlam demek daha uygun. Hatta biraz daha ileriye gidersek, evin büyüğü olarak, reisi olarak, birinci sorumlusu olarak babayı ele alırsak, babaların da ruh sağlığı yerinde olması, duygularının yerinde olması gerekiyor. Ruh sağlığı yerinde değil mi babaların? Yerinde. Ama babaların tabii sıkıntıları oluyor, dertleri oluyor, iş yoğunlukları oluyor. İş yerine gidiyorlar, işte çekler döndü dönmedi, senetler döndü dönmedi ya da olaylar oluyor. Başlarına sıkıntılar geliyor, dertler geliyor. Hepimizin geliyor. Eğer hani bir baba olarak ya da anne olarak, çünkü bugünkü ilk konum büyüklerle ilgili olacak, hani başınıza bir sıkıntı varsa, bir derdiniz varsa, sizi üzen bir olay varsa, lütfen elinizdeki işi bırakın ve dinleyin. Burada tabii ben konuştuğum için, ben anlattığım için beni değil, konu güzel olduğu için konuyu dinleyin. Aslında bu konuyu hepimizin ihtiyacı var. Bugün olmasa da yarınlarda olacaktır. Evet, yolda gidiyorsanız, müsaitseniz bir zahmet hani arabanızı bir yere çekip dinleyin. Ya da evde bir şeylerle meşgul oluyorsanız bir zahmet onu bırakın. Dikkatiniz burada olsun. Çünkü bu konu çok önemli bir konu. Nedir konu? İşte başımızdaki sıkıntılar, bizi üzen olaylar. Şimdi bize üzüntülü görünen, sıkıntılı görünen, şer gibi görünen olaylarda biz ne yapıyoruz? Bizim sarsılmamız ne kadar, duygularımızın sarsılması ne kadar, düşüncelerimizin sarsılması ne kadar? Sarsılıyoruz, endişe ediyoruz, korkuya kapılıyoruz ama şimdi böyle zamanlarda sabrımız ne kadar, inancımız ne kadar? Bunu sorgulamak gerekiyor. Daha önce sıkıntılı olaylar yaşayanlar, üzüntülü olaylar yaşayanlar belki sormuşlardır kendilerine. Ya da gelecekte bir gün öyle sıkıntılar yaşarsanız da sormak gerekiyor. Sabrımızı sorgulamamız gerekiyor. İşte ruhumuzun ne kadar sağlam olup olmadığı o günlerde meydana çıkıyor. Yoksa böyle güldüğümüz günlerde ruhumuz sağlam demek çok kolay bir olay. Ben çok iyi bir insanım demek çok kolay. Duygularım sağlamdır demek çok kolay. Yani benim sinirlerim çok sağlamdır demek çok kolay. Böyle sağlıklı günlerde, sıkıntı çekmediğimiz günlerde bunları söyleyebilmek çok kolay. Ama sıkıntı geldiği zaman, bir dert geldiği zaman, bir musibet geldiği zaman duygularımız, düşüncelerimiz ne kadar ayakta durabiliyor? Şimdi öyle konularda eğer bir gün öyle olursak, ya da şimdi iki olay var. Bir, geçmişte öyle olmuşsak oldu bitti. Şimdi eğer sıkıntıdaysak lütfen yine bu konuyu iyi dinleyin. Eğer gelecekte bir böyle şeyler de yaşayabiliriz. Bugün yaşamamışsak gelecekte de yaşayabiliriz. Yani bizler bir musibet geldiğinde, bir sıkıntı geldiğinde
ne yapmamız gerekir? Öncelikle bir kere geleceğinin normal olduğunu bilmek gerekiyor. Bunu bir kere adını çizmek gerekiyor, yazmak gerekiyor. Yani sıkıntıyla karşılaşmamız, bir dert ile karşılaşmamız normal bir hadise. Evet, şimdi böyle bir derdiniz varsa, sıkıntınız varsa yapılması gereken yine iki iş var. Birincisi, şimdi bu sağlıklı günlerimizde önce şunu bir kere sormak gerekiyor. Çünkü sıkıntılı günlerimizde, musibetli günlerimizde, ızdıraplı günlerimizde ilk aklımıza gelen soru şu oluyor: Allah'ım neden ben? Neden benim başıma verdin bunu? Hani neden benim? Şimdi onu soruyoruz. Neden ben? Suçum ne? Ya da cezam ne? Neden ben? Zaten suçumuzu düşünmüyoruz çünkü kendimiz suçsuz olduğumuzu düşünüyoruz. Şimdi şöyle soruyor muyuz? Biz sağlıklı zamanlarımızda, böyle zamanlarımızda bir kere şunu soruyor muyuz? Şimdi başkasının gözleri görmüyor, bizim gözümüz görüyor. Neden benim gözümde görüyor diye hiç sormuyoruz. Hiç kendimiz onu sormadık. Ya da çocuğumuz özürlü oldu. Neden ben? Neden benim çocuğum özürlü? Ama biz neden ben sağlıklıyım diye sormuyoruz. Sormayalım mı? Neden ben sağlıklıyım? Bence soruyu şöyle sormak lazım: Allah'ım sen bana sağlık vermişsin, görevlerim nelerdir acaba diyebiliyor muyuz? Şimdi eğer bir sıkıntımız varsa, bir derdimiz varsa, hani bir problemimiz varsa, bence değil, gerçeğe göre böyleymiş, gerçekte şöyle düşünmek gerekiyormuş. Şimdi size bir kitaptan paragraf okuyacağım. O paragrafı altın harflerle yazmak gerekiyor. Şimdi kitapta yazıyor ki, her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ciheti vardır. Yani hakiki bir güzellik ciheti vardır. Şimdi bu konu baba anne herkesin konusu, ya da erkek kadın herkesin konusu. Artı çocuk olsun, büyük olsun, herkesin konusu. Eğer bir sıkıntı, bir dert, bir ızdırap gibi şey varsa başımızda ve bir gün gelirse başımıza da, bilmek gerekiyor ki her şeyde, hatta en çirkin görünen, bizim hiç sevmediğimiz şeylerde bile hakiki bir hüsn ciheti, güzellik ciheti vardır. Evet, kainattaki her şey diyor. Bakın, kainattaki her şey ve her hadise diyor. Her hadise. Ufkunuzu geniş tutun. Neler varsa görebildiğiniz, düşünebildiğiniz her şeyi düşünün. Her şeyi düşünün. Kainattaki her şey ve her hadise ya bizzat güzeldir ya da neticeleri itibar.

Evet. Bir kısım hadiseler var ki, olaylar var, sıkıntılar var ki, hani bize sıkıntı gelen, bizim sıkıntı çektiğimiz, bizim ona baktığımızda sıkıntı gördüğümüz hadiseler var ki, olaylar var ki görünüşte çirkindir. Yani bizim işimize gelmiyor, bize çok çirkin görünüyor. Ama gerçekte diyor, gerçekte onda güzellikler vardır, intizamlar vardır. Çirkin görünmesi, o bir perde oluyor. Onun perdesi oluyor. Onun çirkin görünmesi. Ama o perdenin altında diyor, çok güzellikler var diyor. Çok intizamlar var diyor. Örnekler de veriyor. Örneklerden bir tanesi ne? Burada var. Fırtına olması diyor. Zelzele olması. Bakın fırtına olmuş. Zelzele olmuş. O zaman veba hastalığı varmış. Veba gibi hadiseler diyor. Şimdi lösemi hastalığı var. Kanser hastalığı var. Fırtınalar, zelzeleler, hastalıklar gibi hadiselerin altında gizlenen çok manevi güzellikler vardır diyor. Nelerdir? İşte onları ayrı ayrı çıkarmak gerekiyor. Ben psikolog olarak onları pozitif bakış açısı diyorum. Pozitif bakış açısına sahip olan bir insan bunları çıkarır. Yine yabancıların bulduğu, yabancılardan kastımız ne? İşte başka ülkelerde yaşayan bazı insanların bulduğu bir konu var. Diyor ki o kişi, eğer diyor bir insan yüzlerinin onluk bir sıkıntı yaşarsa, hani ben derecelendirme olarak yapayım ben bunu, yüzlerinden eğer onluk bir sıkıntı yaşarsa bir insan, bu sıkıntıdan kurtulduktan sonra bu kişi onluk mutluluğu sahip olur. Onluk mutluluğa sahip olur. Başkası eğer 50'lik sıkıntı yaşarsa 50'lik mutluluğa sahip olur. Çünkü o ne yapmıştır? 50'lik sıkıntı yaşamıştır. 50'lik sıkıntıdan da kurtulmuştur. Başka birisi yüzlerinden diyelim ki ne olsun, 80'lik sıkıntı yaşamışsa eğer ve kurtulduktan sonra nedir? 80'lik mutluluğa erişir. Yani bir insan ne kadar çok sıkıntı yaşarsa ve o sıkıntıdan kurtulduktan sonra onun mutluluğu daha fazla oluyor. Bunu şöyle bir örnek vereyim burada, hani radyoda daha güzel anlaşılabilmesi için. Bir adam var ki sıfırdan işe başlamış. Gitmiş, milyarlar kazanmış. Bu kişi yine iflas etmiş olsa, sıfıra düşmüş olsa bu adam bir şey kaybetmez. Ne olarak kaybetmez? Hani bir sıkıntı, dert olarak da hani yerine göre kaybetmez. Neden? Şundan dolayı, hani kendi elinde olmayan şeylerden dolayı da iflas etmişse, ben zaten sıfırdan başlamıştım, başa geldim, yine benim için fark etmiyor, yine sıfırdan başlarım diyebiliyor. Bir insan yine ne yapıyor? Yine başlarım diyebiliyor. Ama başka birisi var ki, diyelim ki ne olmuş, babasının sermayesiyle annesinin sermayesi ya da birisinin sermayesi işe başlamış, o sıfırdan başlamamış. Diyelim ki o neyle başlamış? Diyelim ki 10 milyarlık bir sermayeyle başlamış. Diyelim ki 100 milyarlık ya da 1 milyarlık fark etmiyor, bir sermayeyle işe başlamış, gitmiş kazanmış ama sonra gelmiş sıfıra düşmüş. Şimdi bu kişinin sıkıntısı daha çok olur. Neden? Çünkü o sıfırdan başlamamıştı ve sıfır noktasını bilmiyordu. Sıfır noktasını bilmediği için tak ne yaptı? Eski yerinden daha çok aşağı bir yere düşmüş oldu. Bunun sıkıntısı daha fazla olur, derdi daha fazla olur, üzüntüsü daha fazla olur. Diğer kişinin sıkıntısı az olur. Çünkü o ne yapmıştı? Sıfırdan başlamıştı. Bilmem izah edebildim mi? İnşallah izah edebilmişimdir. Yani bir insan ne kadar çok sıkıntı yaşarsa, ne kadar çok dert yaşarsa, onlardan kurtulduktan sonra onun mutluluğu daha fazla oluyor. Onun huzuru daha fazla oluyor. Çünkü o ne yapmış oluyor? Oralardan gelmiş oluyor. Yoksa hep rahat yaşa, o rahat yaşayan insanlar yarınlarda en ufak bir sıkıntıda mutlu olamıyorlar, huzursuz oluyorlar. Bence çocuklarınızı yetiştirirken şunu yapın. Bir musibet, bir sıkıntı olduğu zaman yapabilirsiniz. Elinize kalem kağıt alın. Deyin ki gel bakalım burada hangi kârlarımız var bizim? Yani hikmetleri nedir? Büyüklerin diliyle hikmetler nelerdir? Şimdi burada pozitif düşünme derslerine girmiş olduk. Burada bize kötü gibi görünen olaylarda, musibet gibi görünen olaylarda acaba hikmetler nelerdir? Bizim için kârlar nelerdir? Kâr olarak nelerdir?

0: bunu nasıl pozitif bakabiliriz gibisinden çoluk çocuğunuzu toplayıp yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 olarak hepsini yazın. Hepsini yazmaya çalışın. Bunu ilk önce kendi beyninizde yapabilirsiniz. Hoş olur, güzel olur. Yani bunun hikmetleri nelerdir acaba? Tabii şimdiden bunu düşünürseniz iyi olur. Yoksa insan o sıkıntılı anında, o dert anında, o ızdırap anında bunu yapamaz. Dert, o sıkıntı böyle o halde onu yapması biraz zor olur. Ama siz şimdiden başlarsanız yavaş yavaş kendinizi geliştirirseniz ve çocuğunuzu da geliştirirseniz, yani her bir sıkıntıda bir pozitif çıkarmak, bir hikmet dersi çıkarmak. Değerli gibi görünen olaylarda hikmet dersleri çıkarmak, bunları yapabilirsiniz eğer, o günlerde ne olur? Rahat olur. Sizin için rahat olur. Siz rahat olursanız eşiniz de rahat olur. Eşiniz rahat olursa çocuğunuz da rahat rahat yetişir. Bu arada yine şunu da bilmek gerekiyor. Öyle sıkıntı anlarında, dert anlarında böyle. Hani derler ya böyle, sesini fazla yükseltme derler. Peki ne kadar yükselteceğim? Onun ölçüsünü bana söyleyin. Ne kadar yükselteceğim? Ölçüsü ne? Bakın böyle bir soru çok saçma gibi görünebilir. Şimdi sizin bir sıkıntınız var ve derdiniz var. Kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, sesinizi yükseltiyorsunuz. O anda birisi gelse size dese ki sesini yükseltme dese. Ne yaparsınız? Siz o kişiye kızarsınız. Dersiniz benim çektiğim derdi sen biliyor musun? Diye sorarız hemen. Sanki o yaşamamış gibi, bir tek biz yaşıyormuşuz gibi, bir tek bu dert bizim başımızda varmış, bir tek bu sıkıntı bizim başımızda varmış gibi, sen benim ne çektiğimi biliyor musun diye hemen ne yaparız, karşı bir tepki gösteririz hemen. Oysa o kişiyi bize dese ki bak sesini o kadar yükseltme ama şu kadar yükseltebilirsin dese, yine biz onu saçma görürüz. Çünkü neden? O kızgınlık anında, o sinir anında, o üzüntü anında biz zannederiz ki bağırmak bizim hakkımız, çağırmak bizim hakkımız, isyan etmek bizim hakkımız. Bu hakkı size kim verdi? Ya da bu hakkı bize kim verdi? Öyle sıkıntılı anında bile bağırma hakkını, sesimizi yükseltme hakkını bize kim verdi? Kim verdi? Kimse vermedi. Yani şu anda başınızda her ne sıkıntı varsa çocuğunuzun iş bulamamasını bunu ele alın. Çocuğunuzun özürlüyse ya da başka bir şeyse, her ne sıkıntınız varsa, her bir derdiniz varsa ve sesimizi yükseltiyorsak bunu bir kere bilmek gerekiyor. Sesimizi ne kadar yükselteceğiz? Sesimizi yükseltme şiddetimiz ne olmalı? Bağırmak mı, çağırmak mı, ağlamak mı, ne olmalı? Ya da çocuğumuz vefat etmiş ise, ya da çok sevdiğimiz annemiz, babamız, eşimiz ölmüş ise, başımızda sıkıntı, dert, ızdırap olduğu zaman ağlayabiliriz, inleyebiliriz, bağırıp çağırabiliriz ama bunun sınırı ne olacak? Bunu öğrenmek gerekiyor. Evet, her şeyin hayırlısını istemek, çocuklarımızı bunu öğretmek gerekiyor. Birinci soru şu, kendi kendinize sorun şimdi. Evin temizliği önemli tabii. Temizlik konusu önemli bir konu da. Yani evin temizliği ne kadar önemli, çocuklar ne kadar önemli. Ev kirli olsun demiyorum. Bak kelime yanlış anlaşılmasın. Ev kirli olsun demiyorum. Siz orada yaşıyorsunuz. Şimdi bu bayan arkadaşımız son derece hassassın ben diyor. Son derece hassas olması da pek hoş bir şey değil. Şimdi bu bayan arkadaşımız ne yapsın? Şimdi şunu yapın. Yapabilirsiniz. Elinize bir kalem kağıt alın. Sakin bir zamanınızda evdeki işleri sıralayın. 1, 2, 3, 4 neler yapıyorsanız hepsini tek tek yazın. Artı çocuklarınızın da, çocuklarınıza karşı olan görevlerinizi de yazın. Daha sonra da şimdi başlayın. Diyelim ki işte halı temizlenmesi sizin için önemli. Pencere temizlenmesi sizin için önemli. Bulaşıklar sizin için önemli. Çocuklar da önemli. Ne kadar zaten önemli olması gerekiyor. Çocuklar var. Diyelim ki eşiniz de var. Hepsini tek tek yazın. Neler varsa. Ya da şöyle yapın. Daha güzeli. Evdeki işler. 1. Pencere temizlenmesi. İşte nedir? Lavabo temizlenmesi. Bulaşıkların yıkanması. Çocukların işleri olması. Tek tek yazın. Ondan sonra şunu yapın. Bunların hangisi ne kadar değerli? Onlara bir puan verin. Kendiniz bir puan verin. Diyelim ki pencerenin temizlenmesi 10 üzerinden kaç puan? ya da 100 üzerinden kaç puan? 10 üzerinden diyelim ki pencere temizlemesi kaç puan? Diyelim ki 1 puan, 2 puan. Bulaşıkların yıkanması diyelim ki 5 puan. Kendinize göre bir puan verin. Çocuklarınızla ilgilenmek kaç puan? Şimdi kendinize göre verin. Şimdi bir anne bunu ne yapar? Normalde diyelim ki 9 demesi lazım. Ama bu anne arkadaşımızın kalkıp 2 dediğini kabul edelim. Kendi puanlarınızı verin. Kendi puanlarınızı verdikten sonra bu kağıdı koyun bir yere. Yapabilirsiniz. Bir gün düşünün, taşının. Bir gün sonra tekrar bu kağıdı elinize alın ve deyin ki ya ben bunları bu puanı verdim ama acaba gerçeğe göre nasıl? Gerçeğe göre bunların gerçek değeri nedir? Gerçeğe göre derken size yine bir yol göstereyim. Kendin şunu sorun, deyin ki pencerenin temizlenmesi mi, çocuğunuza vakit ayırmanız mı? Hangisi daha önemli? Ya da yapabilirsiniz, siz çok büyük olarak kimi tanıyorsunuz? Yani çok saygı duyduğumuz bir insan olsun. Bu kişi diyelim ki size misafir geldiğini kabul edelim. Diyelim akşam gelecek ya da gündüz gelecek. Sizin bunlardan hangisine çok değer vermenizi ister? Ne kadar değer vermenizi ister? Bunların hangisi ne kadar değerli? Hangisi ne kadar değerli? Bunu çıkarmanız gerekiyor. Eşiniz ne kadar değerli? Çocuklarınız ne kadar değerli? Bulaşık ne kadar değerli? Diyelim ki hep örnek veririm ben. Çocuklar aldı, sürahinizi kırdı. Bir sürahi gitti. Şimdi çocuk mu değerli, sürahi mi değerli? Ne kadar değerli? Şimdi ikisi de değerli de. İkisi de değerli. Ama sürahi ne kadar değerli, çocuk ne kadar değerli? Şimdi çocuğunuzu kızdınız, bağırdınız, hep eksi şeyler söylediğiniz için sürahi o kadar değerli oldu ki sizin gözünüzde. Yani sürahi sanki böyle çok altındanmış gibi bir şey ama çocuğunuz tenekeymiş, bakırmış, üvey evlatmış gibi bir şey oluyor. Yani üvey evlat bile olsa çocuktur, insandır, canlıdır. Dolayısıyla hani yapabilirseniz lütfen bunu yapmaya çalışın. Kendi içinizde değer yargılarınızı bir güzel çıkarın. Yapamazsanız yardım alın.
1: Evet, bu hafta da elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Her zamanki duamızla, isteğimize, temennimize programı kapatayım. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri duymanızı, gerçekleri okumanızı, sizi, çocuğunuzu, eşinizi gerçek mutluluğa götüren yollarda yürümenizi dilerim.
2: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan.

0: Boomerang. Boomerang.
1: Benim adım Adem'di ve senin adın Adem. Umursanmadın. Benim neslim Adem'di. Senin neslin Adem. Neslin umursanmadı. Koca bir insanlık, yüce uygarlığın tam bağrında tecavüzlere uğradı. Bütün benliğim, benliğin tarumar edildi. Yaşadığım, yaşadığın topraklar işgal edildi. Kimse ses çıkarmadı. Evlerimiz yıkıldı, camilerimiz yıkıldı, köprülerimiz topa tutuldu. Mahallemiz, şehrimiz ve memleketimiz viranelere çevrildi. Bütün bir inanmışlık yok edildi, kimse umursamadı. Ve yapılanlar yüksek sesle alkışlandı, alkışlanıyor, ses çıkarılmadı. Saraybosna'da insanlık katledildi. Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Suriye'de ve dünyanın diğer bölgelerinden bana kıyıldı, ses çıkarılmadı. Habil'di benim adım. Tüm zulümlere göğüs gerecektim. Yalnız kaldım, yalnız bırakıldım. Yıllardır süren açlığa, sefilliğe rağmen hep ben kaybeden oldum. Modern saldırı ve savunma silahlarına karşı sapanla, taşla onur mücadelemi sürdürmeye çalıştım. Şimdi yine uygar dünyanın insan hakları ezgisi sürerken duvarlar örülüyor benliğimin orta yerine. En haklı olduğum zamanlarda bile mücadelemde kör, sağır, dilsiz ve duyarsız dünyadan ses yok. Habil'di. Filistin'de yapayalnız ve şerefli. Adem'im, erdemimi koruyorum Azerbaycan'da. Asırlardır yaşadığım yurt işgal edildiğinde Karabağ'da başlayan yolculuğum esnasında aslında insan onurunun bittiğini haykırdım. Arakan'da, Burma'da yakıldım, yıkıldım, ses çıkarılmadı. Bu sesi ne duyan oldu, içselleştirerek ne de uğradığım zulme ciddi bir tepki oluştu. Uygar dünya yine kulaklarının üstüne yattı, sesleri duymak yerine. Adem'dim, Afganistan'da umursanmadı. Renk renk devam eden grileştirme, uyum sürecinde uysallaştırma çabalarına direnemedim. Direndiğim yerde ya sivil güçlerle satın alındım ya da silahlı güçlerle ülkem denetim altına alındım. Bir esaretten kurtulurum diye sevinirken aslında dışı aydınlık bir fanusa hapsedildim. Ve en çok özgürlük şarkıları Irak'ta söylendi. En içten masallar burada yeni güftelerle bestelendi. Bir zalimin bitişiyle başlayacaktı pembe ve mavi renklerin dansı. Kitle imha silahları, insanlık suçu, totaliter rejim defedilecek, özgürlük ve demokrasi fışkıracaktı Bağdat merkezli Orta Doğu'dan. Sonra ne mi oldu? Benim de olduğum topraklara tonlarca bomba yağdıran türdeşlerim tarafından çoktan unutulmuştum. Yağdı gökyüzünden ve hava sadece aylarca barut koktu. Çocuklar sadece toz, duman ve ham petrol kokladı aylarca. Görünen odur ki o aylar bitmeyecek daha yıllarca. Kardeşlerimin hikayesinde nereye elimi atsam insan olan yerde ızdırap hikayeleri, insanlık acıları göze çarpıyor. Türkistan mı desem, Pakistan mı desem, Hindistan mı desem, Filistin mi, Suriye mi desem? Arakan mı dediniz yoksa Burma mı? Afrika kıtası boydan boya açlıkla boğuşmuyor mu? Kardeşlerimin hikayesinden küçük parçalar alındı, belki gelecekte tarih doğru yazılır diye umutsuzca. Acımasız güç, iktidar ve petrol savaşlarında yok edilişimin, insanlığın vicdanında belki yansıması olur diye beklemem gerekmiyordu. Bekledim. Bana asırlardır sabır aşıladılar. Sabrın kabullenme olduğunu sandım. Yanıldım. Bana yüzyıllar boyu tevekkül aşıladılar. Ben tevekkülü sırlar dünyasına bağladım. İrademi yok saydım. Yine yanıldım. Bana çağlar boyunca bu dünya fanidir, baki olan alemdir yolculuğun dendi. Bu kabulümün asıl yansımaları terk etti kültürümü nedense. Salya sümük bir gözyaşına dönüştü teslimiyetim. Oysa köyden kente göçerken bile günlerce hazırlık yapan, hayaller büyüten ben, yolun sonuna hazırlamadım kendimi.

neredeyse iki asırdır uyku ile uyanıklık arasında bir sarkaçta gibiyim. Ve elbette yanıldım. Bana yüzlerce yıldır şükür etmem gerektiği öğretildi. Ben bütün saflığımla şükrettim Yaradan'a. Yükseldim ve yüceldim şükrederek. Yine de yükselirim elbet. Çünkü şükrüm Allah'aydı. Ne zaman kulluğun ancak ona olduğunu unutup makama, paraya, şöhrete, iktidara ve yönetenlere eğilmeye kalktım, hiç eleştirmedim, işte orada yanıldım ve yine orada kaybettim.

Şimdi özlerimden, özünü sakladığım küllerimden yeniden doğuş vaktidir. Şimdi sahibi olduğum hazinenin hayatı hakim kılınma mücadelesine yeni baştan başlama vaktidir. Ben ferdi sorumluluğun kaynağına inmedikçe, acabalarının ızdırabında yeniden üretmeye başlamadıkça ve yine dört elle sarılmaya başlamadıkça kardeşliğime bu ağıtta son sözde söylenemeyecektir. Kardeşim, çek elini artık üstümde. Zorlama artık beynimi. İncitme yüreğimi. Ben unutmak istemiyorum hiçbir şeyi. Senin yüzünden kendim olamadım ben. Her sevincim senin yüzünden bitti ve ben hayatla senin yüzünden tanıştım. Yok, senin suçun da değil. Sakın kızma bana kardeş. Ben uyduramadım kendimi sana. Ben durdum akreple yelkovanın kesiştiği noktada. Sanki anlamışçasına.

Aslında hep öğretilen bu değil miydi bize kardeşlikten gelen? Sen neymişsin be kardeş? Bir de isim takmışlar sana, biliyor musun? Herkes tüm gün seni konuşuyor, bilmediği çehrelere seni sorup duruyor. Kardeş diyorlar sana. Sanki gül olsa bir şey fark edecek gibi. Zor be kardeş, zor. Ben hiç sevmedim ki seni. Alıştığım yokluğuna ama seni yok edemedim. Alışamadım yokluğunun varlığına ki bu yüzden kimse sevmedi beni ve seni. Birbirimizi bulamadık. Sevdiğim kişi bile beni seninle aldattı. Beni ilk gördüğü, ilk konuştuğu anı senin adınla yazdı kalbine. Oysa ben orada hiç adımı görememiştim. Ayrıldığımızda ben senin adını kazıdım aklıma. Bir hasmı taşır gibi cadı kasanıma. Etrafında yaşanan olaylar ve insanlar. Çalışıyorum olmuyor. Anlıyorum ki bunaldığım nokta kontrol edemeyeceğim şeyleri kontrol altına almaya çalışmanda gizliymiş. Ne yersiz bir evham. Aynadaki yüzüm beliriyor. İçimin aynasında beliren yüzüm. Meğer ne çıbanlar, ne dikenler varmış da haberim yokmuş. Eyvah. Parmaklarımı ısırıyorum. Başkalarının dikeni batarken şimdi kendi dikenim batıyor. Umursamazlık edemem. Kendi kusurumu görmezlikten gelemem. Başkalarının aynasında kendi kusurlarımı da seyretmem gerek. Şimdiye kadar başkalarının kusurlarını kendime dert edinmişim. Sanırım çok işim var kendimle ve seninle. Ve biliyorum ki kendimle işim varken bile kardeşimi de unutmamam yine benim vazifem. Velev ki kardeşlerimden yediğim tokat, işittiğim acı sözler peşi sıra gelse de, velev ki ayak oyunları başımı döndürse de vazifem var.

Evet, gün ışıyor. Ama içimden ışıyan en ufak bir zerre yokken alıp başımı gitmek geliyor bu şehirden, bu memleketten, hatta bu dünyadan. İçim içime sığmıyor. Olan zulümlerden, baskılardan, yaşanmazlıklardan ve de yaşanabilecekken yaşanamayan özgürlüklerden. İçim sızlıyor karanlık dehlizlerden. İçim sızlıyor başı bozukluktan, kendini beğenmişlikten, olmayan pişmanlıklardan ve tutulmayan sözlerden. İçim kanıyor insanların birbirleriyle uğraşmalarından ve didinmelerinden. Her gün biraz daha ileri giden hayat keşmekeşliğinden. Utanıyorum, sıkılıyorum, saklanıyorum ve isyan ediyorum tüm bu olup bitenlere. Yeter, yok mu bu girdabın içerisinde beni çıkaracak kişi? Ama görüyorum ki aşılamayan sarp dağlar arasından gün ışıyor da biz yokuz. Gökyüzünde gezen bulutlar var da biz yokuz. Esen Meltem var da biz yokuz. Polenlerini esen rüzgarlara katıp savuran çiçekler var da biz yokuz. Üzerinde tonlarca gemileri taşıyan okyanuslar var da biz yokuz. Çevrenin tüm pisliklerini içerisinde barındıran deniz var da gemiyi yapan biz yokuz. Biraz sanki biz gitmişiz diyorum bu diyardan kendi kendime. Ama bakıyorum da her şeye ve herkese inat, yeniden tüm canları aydınlatacağım diyen bir ışık huzmesi ışıldıyor da karşısında kılını dahi kıpırdatmayan biz yokuz. Utanıyorum kendimden, sıkılıyorum, eyvahlar ediyorum. Cansız varlıklar her gün hiç yolunu şaşmadan görevlerini yerine getirirken ben durmuş kendimle uğraş içerisindeyim. Yapmak istediklerimle ama yapamadıklarımla kavgalıymışım. Meğer çok işim varmış kendimle. Meğer çok işim varmış dostlarımla, eşimle, arkadaşlarımla.

0: Ve diyorum ki bu böyle gitmemeli. Bu yol yol değil çünkü. Kendime karşı, aileme karşı, topluma karşı ve de insanlığa karşı sorumluluğum var. Biz emaneti dağlara, göklere sunduk da bu emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana sunduğumuzda kabul etti. Şüphesiz ki insan çok zalim ve cahildir. Ve şahit, biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, onun ağırlığından paramparça olduğunu görürdünüz. Buyrukları aklıma geliyor da kafam zonkluyor. Eyvah bana diyorum. Ben nasıl unuturum verdiğim sözü ve sözü hatırlamaya çalışıyorum. Ne zaman söz verdim acaba? Uykudan uyanırcasına aklıma geliyor. Ve alemi ervahta söz verdiğimi hatırlıyorum.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
16: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban Kardeşliğe Çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
18: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Ey Peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Müminlere müjdele, onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Bindiğiniz arabanın sizi gideceğiniz yere değil de kabristana götürmesini istemiyorsanız, sanki trafik görevlisi sizmişsiniz gibi hareket edin. Özel efendim. 103.2

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegâre âlemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da ilk defle paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212-621-0065.
8: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533-656-7737. Bahçeli Evler.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543-870-8132 umutkervanı.org.tr.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533-315-3413.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212-569-3333 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
12: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532-293-4997 Başakşehir.
13: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212-916-2361.
14: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
15: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
16: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
17: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
12: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
18: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
21: Saat 11.
22: Özel FM. www.özelfm.net ozelfm.net.
23: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Biz o peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Allah onlardan bazısına hitap buyurdu. Bazısını birçok derecelerle yükseltti. Meryem'in oğlu İsa'ya da o açık belgeleri, mucizeleri verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, onların peşlerinden gelenler kendilerine açık delillerin gelmesine rağmen birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin ihtilafa düştüler de onlardan bir kısmı iman, bir kısmı ise inkar etti. Şayet Allah dileseydi, onlar birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin şu var ki Allah dilediği her şeyi yapar.

Ey iman edenler! Ne alışverişin, ne bir dosttan yardım beklemenin, ne de bir kimseden şefaat ummanın mümkün olduğu bir gün gelmeden önce, size nasip ettiğimiz şeylerden harcayın. Kâfirler, zalimlerin ta kendileridir.

Allah, o ilahtır ki, kendisinden başka ilah yoktur. Haydır, kayyumdur. Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlukların önünde ardında ne var hepsini bilir. Mahluklar ise O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu, öyle büyüktür.

0: استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: Dinde zorlama yoktur. Doğru yol sapıklıktan, hak batıldan ayrılıp belli olmuştur. Artık kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse, işte o kopması mümkün olmayan en sağlam tutamağa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir, bilir.

iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağutlar olup onları aydınlıktan karanlıklara götürürler. İşte onlar cehennemlik kimselerdir ki orada ebedi kalacaklardır.

Allah kendisine hükümdarlık verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışan kişinin haline bir baksana. İbrahim ona, "Benim Rabbim hayatı veren ve hayatı alandır," deyince o, "Ben de yaşatır ve öldürürüm," dedi. Bunun üzerine İbrahim, "İşte Allah güneşi doğudan doğduruyor. Haydi sen de batıdan doğdur bakalım," der demez kafir dona kaldı. Zaten Allah zalimleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.

Yahut şu kimsenin hali gibi ki, o bir şehre uğramıştı. Şehrin altı üstüne gelmiş, ıpıssız yatıyordu. Allah burayı bu ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah onu 100 yıl boyunca öldürüp sonra diriltti. Ölü vaziyette ne kadar kaldın diye sorunca o bir gün veya daha az diye cevap verdi. Allah ona hayır, 100 sene kaldın. İşte yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de merkebine bak. Kemikleri nasıl birbirinden ayrılmış. Seni de insanlara canlı bir delil yapmak için öldürüp dirilttik. Hele o kemiklere dikkat et. Onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz. Böylece işin gerçeği kendisine tam manasıyla belli olunca, artık pek iyi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir, dedi.

Bir vakitte İbrahim, "Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin?" demişti. Allah, "Ne o, yoksa buna inanmadın mı?" dedi. İbrahim, "Elbette inandım. Lakin sırf kalbim tatmin olsun diye bunu istedim," diye cevap verdi. Allah ona, "Dört kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir."

Allah yolunda harcayanların durumu, 7 başak verip her birinde 100 tane bulunan bir başağın haline benzer. Allah dilediğine kat kat fazlasını da verir. Allah'ın lütfu geniştir, ilmi her şeyi kaplar.

Mallarını Allah yolunda harcayıp da infaklarının ardından minnet etmeyenler, rahatsızlık vermeyenler yok mu? İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir.

Bir tatlı söz, bir kusur bağışlama, peşinden incitme gelen maddi yardımdan, sadakadan çok daha iyidir. Zira Allah gani ve halimdir.

Ey iman edenler! Yardım ettiğiniz kimselere minnet etmek ve incitmek suretiyle o sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Allah'a da, ahirete de inanmadığı halde, sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin durumuna düşmeyin. Onun durumu, üzerinde toprak bulunan kaygan bir kayanın durumuna benzer ki, şiddetli bir yağmur iner inmez, toprağı kayıverir, cas cavlak kalır. Öyleleri, işledikleri hiçbir şeyden sevap ve mükafat elde edemezler. Zira Allah, inkârcıları emellerine kavuşturmaz.

Allah'ın rızasını kollamak ve ruhlarındaki imanı kökleştirmek için mallarını harcayanların durumu ise bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer. Bir bahçe ki ona bol yağmur yağar, meyvelerini iki kat verir. Bol yağmur düşmese de hafif bir yağmur, bir çisinti de yetişir. Allah ne yaparsanız hepsini görür.

Sizden herhangi biriniz hiç arzu eder mi ki kendisinin hurmalığı ve üzüm bağı bulunsun? Bahçede dereler akıyor, içinde her türlü mahsulü bulunuyor. Ama kendisinin üstüne de ihtiyarlık çökmüş ve elleri ermez, güçleri yetmez, bakıma muhtaç küçük çocukları var. Derken ateşli bir kasırga kopsun da bağı kasıp kavursun. İşte Allah ayetlerini size böyle apaçık bildirir. Olur ki iyi düşünürsünüz.

iman edenler, kazandığınız şeylerin ve yerden sizin faydanız için bitirdiğimiz ürünlerin temiz ve güzel olanlarından Allah yolunda harcayın. Siz göz yummadan, içinize yatmaksızın almayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. İyi bilin ki Allah ganidir, hamittir. Kimseye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layıktır.

Şeytan sizi hayırda harcamakla muhtaç olacaksınız diye korkutur. Sizi cimriliğe ve çirkin şeylere teşvik eder. Allah ise kendi katından bir af ve lütuf vaat buyurur. Allah'ın ihsanı geniştir. Her şeyi hakkıyla bilir.

O hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet nasip edilmişse, doğrusu ona pek çok hayır verilmiştir. Ancak tam akıllı olanlar gerçekleri anlar ve düşünürler.

Hayır olarak harcadığınız her şeyi, adadığınız her adağı Allah mutlaka bilir ve mükafatını verir. Fakat zalimlerin ahirette yardımcıları olmaz.

Allah rızası için yaptığınız maddi yardımlarınızı açıkça verirseniz ne güzel. Ama bu hayırlarınızı saklı tutar ve muhtaçlara ulaştırırsanız, bu sizin için daha hayırlı olur. Ve Allah bu sebeple bir kısım günahlarınızı affeder. Allah yaptığınız bütün şeylerden haberdardır.

Onları hak yola getirmek senin görevin değil. Lakin Allah'tır ki dilediğini doğru yola getirir. Hayır olarak yaptığınız her harcama sadece kendiniz içindir. Zaten siz Allah rızasını aramaktan başka bir gaye ile infak etmezsiniz. İşlediğiniz her hayrın mükafatı size tamamen verilir ve sizin hakkınız yenmez.

Bu yardımlar kendilerini Allah yoluna vakfeden yoksullar içindir. Bunlar yeryüzünde dolaşıp geçimlerini sağlama imkanı bulamazlar. Halktan istemekten geri durmaları sebebiyle onların gerçek hallerini bilmeyen kimse onları zengin sanır. Ey Resulüm! Sen onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek halktan bir şey istemezler. Şunu bilin ki, hayır adına her ne verirseniz, mutlaka Allah onu bilir.

mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar olarak hayra harcayanlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir.

faiz yiyenler tıpkı şeytanın çarptığı kimsenin uykudan kalkışı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerindendir. Halbuki alışverişi mübah, faizi ise haram kılmıştır. Her kime Rabbinden bir talimat gelir, o da faizden vazgeçerse, daha önce yaptığı muamele kendisi için geçerlidir. Hakkındaki hüküm de Allah'a aittir. Her kim tekrar faizciliğe başlarsa, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

Allah faizin bereketini eksiltir. Zekat ve sadakaları ise nemalandırır. Hem Allah kâfirlikte ileri giden, günahta ısrarlı hiçbir kimseyi sevmez.

İman eden, makbul ve güzel işler yapanların, namazı hakkıyla ifa eden, zekat verenlerin, işte onların Rableri nezdinde mükafatları vardır. Onlar için hiçbir endişe yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer mümin iseniz, geri kalan faizi terk edin.

Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resulü tarafından size savaş açıldığını biliniz. Eğer faizcilikten tövbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Böylece ne haksızlık eder, ne de haksızlığa uğrarsınız.

Eğer borçlu sıkıntıda ise, kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet verin. Şayet bilirseniz, alacağınızı bağışlamanız sizin için daha da hayırlıdır.

bir günde rezil olmaktan sakının ki, o gün Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Sonra her kişiye kazandığının karşılığı tamamen ödenecek ve kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir.

Ey iman edenler! Belirli bir vadeye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu kaydedin. Aranızda doğrulukla tanınmış bir katip onu yazsın. Katip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi adalete uygun olarak yazmaktan kaçınmasın da yazsın. Üzerinde hak olan borçlu kişi akdi yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan sakınsın da borcundan hiçbir şey noksan bırakmasın. Eğer üzerinde hak olan borçlu akılca noksan veya küçük veya yazdırmaktan aciz bir kimse ise onun velisi adalet ölçüleri içinde yazdırsın. İçinizden iki erkek şahit de tutun. İki erkek bulunmazsa o zaman doğruluklarından emin olduğunuz bir erkek ile iki kadının şahitliğini alın. Bir erkek yerine iki kadının şahit olmasına sebep, birinin unutması halinde ikincisinin hatırlatmasına imkan vermek içindir. Şahitler çağrıldıklarında şahitlikten kaçınmasınlar. Siz yazanlar da borç az olsun, çok olsun, vadesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmak, Allah katında daha adil, şahitliği ifa etmek için daha sağlam ve şüpheyi gidermek için daha uygun bir yoldur. Ancak aranızda hemen alıp vereceğiniz peşin bir ticaret olursa, onu yazmamakta size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Gerek katip, gerek şahit asla mağdur edilmesin. Bunu yapar, zarar verirseniz, doğru yoldan ayrılmış, Allah'a itaatin dışına çıkmış olursunuz. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah size en uygun tutumu öğretiyor. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir.

Eğer yolculuk halindeyseniz ve katip bulamazsanız, o takdirde borç karşılığında rehin alırsınız. Şayet birbirinize itimat ederseniz, güvenilen kimse Rabbi olan Allah'tan korksun da üzerindeki emaneti ödesin. Bir de şahitliği, görüp bildiğinizi gizlemeyin. Bildiğini gizleyenin kalbi günahkar olur. Allah her ne yaparsanız bilir.

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Ey insanlar! Siz içinizdeki şeyleri açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. Sonra dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır. Doğrusu Allah her şeye kadirdir.

Rabbi tarafından kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminler de. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Onun resullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz, dediler ve eklediler. İşittik ve itaat ettik ya Rabbena, affını dileriz, dönüşümüz sanadır.

Allah hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. Ya Rabbena, eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak, bundan dolayı bizi sorumlu tutma.

0: yardımcımız, kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize. Ali İmran Suresi Medine'de indirilmiş olup 200 ayettir. 33. ayetinde geçen Ali İmran, sureye adını vermiştir. İmran, Hazreti Meryem aleyhisselamın babasının adı olup, peygamberlik ve hikmet ocaklarından olan bir ailenin esasıdır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif Lam.

0: Allah o ilahtır ki kendinden başka tanrı yoktur. Hay odur, kayyum odur.
1: Nezzele aleykel kitabe bil hakki musaddiqan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incil.
0: Sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve daha önce indirilen kitapları tasdik edici olarak indiren O'dur. Bundan önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncil'i indirmiştir.

0: Eğriyi doğrudan, hakkı batıldan ayırt eden Furkan'ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere pek çetin bir azap vardır. Öyle ya, Allah daima azizdir, mutlak galiptir. Mazlumların intikamını alır.
1: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
0: Gerek yerde, gerek gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.

Odur ki annelerinizin rahimlerinde size dilediği şekli verir. Ondan başka Tanrı yoktur. Azizdir, Hakimdir. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Bu muazzam kitabı sana indiren O'dur. O'nun ayetlerinin bir kısmı muhkem olup, bunlar kitabın esasıdır. Ayetlerin bir kısmı ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, sırf fitne çıkarmak, insanları saptırmak ve kendi arzularına göre yorumlamak için, müteşabih kısmına tutunup, onlarla uğraşır dururlar. Halbuki onların hakikatini, gerçek yorumunu Allah'tan başkası bilemez. İlimde ileri gidenler, biz ona olduğu gibi inandık. Hepsi de Rabbimizin katından gelmiştir derler. Bunları ancak tam akıl sahipleri düşünüp

bizim kerim Rabbimiz. Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan Vehhab sensin, sen.

0: Ben de.
1: Sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları bir araya toplayacaksın. Allah sözünden asla dönmez.

Dini inkar edenlerin müstehak olmaları sebebiyle gerek malları gerek evlatları Allah'ın vereceği cezayı önlemede kendilerine asla fayda veremezler. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar.

0: Tıpkı Firavun taraftarlarının ve onlardan daha öncekilerin gidişi gibi. Onlar ayetlerimizi yalanladılar. Allah da kendilerini cürümleri sebebiyle kıskıvrak yakaladı. Allah'ın cezası pek şiddetlidir.
1: قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادَ
0: İnkar edenlere de ki, siz mağlup olacak, haşredilip toplanacak ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne fena bir yataktır.

Birbiriyle karşılaşan iki toplulukta size büyük bir ibret vardı. Bunlardan biri Allah yolunda vuruşuyordu. Diğeri ise kâfir idi. O kâfirler Müslümanları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediği kimseleri nusratıyla destekler. Elbette bunda görecek gözleri olanlar için alınacak ibret vardır.

0: من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, güzel cins atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin hoşuna giden şeyler insanlara cazip gelmektedir. Bunlar dünya hayatının geçici bir metaından ibarettir. Asıl varılacak güzel yer ise Allah'ın katındadır.

0: De ki, size ihtirasla istediğiniz o şeylerden çok daha iyisini bildireyim mi? İşte Allah'a karşı gelmekten sakınan müttakiler için, Rableri nezdinde içinden ırmaklar akan cennetler olup, kendileri orada ebedi kalacaklardır. Hem orada onlara tertemiz eşler ve hepsinin de üstünde Allah'ın rızası vardır. Ama Allah bütün kullarını hakkıyla görmektedir.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel-muzzemmil, umil-leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
3: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
10: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

hasretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi,

0: Gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel. Bir tebessüm ki Muhammed kadar asil. Bir tebessüm ki adı umuttur. Umut.
1: Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah'a.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası.
3: Makale arası.
2: Makale arası.

şeytanı geride bırakan münafıklar. Şeytan, Müslümanların birleşip tek bir ümmet olmasını, güçlenmesini istemez. Böyle bir şeyden çok nefret eder. Bu konuda şeytan birinci midir? Hayır. Onun önünde bir takım münafık din baronları vardır. Onlar, Müslümanların birleşmemesini şeytandan daha fazla ister. Şeytan, Müslümanların birleşip tek bir ümmet olmasını, bu tek ümmetin başında raşit ve adil bir imam bulunmasını, müminlerin bu imama biat ve itaat etmesini istemez, bundan nefret eder. Bir takım münafık din baronları bu konuda şeytandan daha aşırı ve ileridir. Şeytan, her Müslümanın öğrenilmesi ve bilinmesi farz olan ilmihalini öğrenmesini ve öğrendiği bilgileri hayata geçirmesini kesinlikle istemez. Bir takım münafık hainler bu isteksizlikte şeytanın önündedir. Şeytan, divit et imperia, böl, parçala, hükmet kuralı gereğince Müslümanları birbirinden kopuk bin parçaya ayırır. Müslümanlar arasında düşmanlık, fitne, fesat, çekişme, çatışma çıkartırlar. Bu parçalanmışlık ve bölünmüşlük yüzünden Müslümanlar güçlerini yitirir, aslında çoğunluk oldukları halde azınlık durumuna düşerler ve zelil olurlar. Dıştan Müslüman görünen bir takım münafıklar bu konuda şeytanı geride bırakmışlardır. Şeytan, birbirlerini sevmeleri, desteklemeleri, tutmaları, yardımlaşmaları gereken müminleri, cemaat ve parça asabiyetleri, meşrep çeşitliliği, holiganlıklar yüzünden birbirinden koparır, atalarına düşmanlık tohumları eker. Bir takım münafıklar bu konuda şeytandan daha aşırı ve tahripkardır. Şeytan, bütün Müslüman liderlerin, idarecilerin, hocaların bir araya gelip ehliyetli kimselerden oluşan bir komite kurup, İslam öğretilerine ve çağın şartlarına uygun ortak bir ıslah, kurtuluş ve yüceliş projesi yapmalarını hiç istemez. Böyle bir şeyden alabildiğine nefret eder. İster ki her parçanın ayrı bir programı veya programsızlığı olsun. Lakin azılı münafıklar bu konuda şeytandan daha nefretli ve bozguncudur. Şeytan, ehli sünnet ve cemaat kelimesini bile duymak istemez. O, ehli sünnet fırkayı naciyesinin yıkılmasını, dinin içinin boşaltılmasını, şeriatsız ve fıkıhsız, suya sabuna dokunmaz, ismi var kendisi yok bir İslam türetilmesini hararetle ister. Bazı münafıklar bu konuda şeytandan daha hararetlidir. Şeytan, Müslüman kadınların Kur'an'a, sünnete, şeriata, İslam ahlakına, İslam hikmetine, iffete, haysiyete uygun gerçek tesettüre bürünmesini istemez. Kadınların alaca bulaca, rengarenk, allı pullu, zilli, çıngıraklı, dikkati açık kadınlardan daha fazla çeken iblisi tesettüre girmelerini ister. Bazı münafık bezirganlar bu konuda şeytandan daha tahripkardır. Şeytan, liseli ve üniversiteli gençlerin kültür, ahlak ve sanat bakımından iyi yetişip vasıflı insanlar, güçlü Müslümanlar olmasını istemez, onların cahil kalmalarını, ahlaklarının yetersiz olmasını, estetik boyuna sahip olmamalarını ister. Bir takım münafık din baronları bu konuda şeytandan önde gelir. Şeytan, Müslüman halkın namaz kılmasından, musalli olmasından nefret eder. Bir takım münafıklar namaz konusunda şeytandan daha fazla gaflet vericidir. Şeytan, Müslümanları israfa, şatafata, saçıp savurmaya, gurura, kibre, ihtişama, şaşaya, debdebeye, gösterişe yönlendirir. Bir takım münafıklar bu konuda şeytandan daha gayretlidir. Şeytan, haram gelir elde edilmesinden, haram yenmesinden, haramla şişip zengin olunmasından yanadır. Şeytan, rüşvete, ribaya, gayrimeşru rantlara, ihalelere, fesat karıştırılmasına, hortumlamaya bayılır.
bazı münafıklar bu konuda şeytanı geride bırakırlar. Şeytan emri maruf ve nehy-i münker yapılmasını istemez. Bazı münafıklar bu konuda şeytandan daha isteksizdir. Şeytan emanetlerin ehliyetli Müslümanlara verilmesinden nefret eder. Bazı münafıkların bu konudaki nefreti daha üstündür. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç.
1: İlahi.
0: Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme.
1: Ya Rab.
2: Özel efem.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
2: 103.2.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM.
16: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
17: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
16: Özel FM.
18: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntarihan

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ali İmran suresi 110. ayetten başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz Ali İmran suremizin 110. ayeti kerimesinde buyurur ki: Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas te'murune bil ma'ruf ve tenhevne alil munker ve tu'minune billah ve lev amene ehlül kitabi lekâne hayran lehum minhumul mu'minun ve ekseruhumul fâsikûn. Allah, biz Müslümanları, Müslüman olanları yeryüzündeki en üstün vasıflarla, en üstün özelliklerle sayıyor. Siz Müslümanlar, siz gerçekten Allah'a, peygambere inanan kimseler. İnsanlığın iyiliği için yaratılarak yeryüzüne çıkarılmış hayırlı bir topluluksunuz. Yeryüzünün en hayırlı topluluğu Müslümanlardır. En şerli, en berbat toplumu ise kafirlerdir, inanmayanlardır. Ayet-i Kerime de bize bunları bildiriyor her daim. İşte Rabbimiz okuduğumuz Ali İmran suremizin 110. ayetinde de Müslümanlara diyor ki, siz yeryüzündeki insanları doğruya, iyiye götürmek için çıkarılmış en iyi toplumsunuz, en hayırlı toplumsunuz. Evet, özellikleri nedir öyleyse? Onlardan da bahsediyor Rabbimiz. Evet, Müslümanın özelliklerinden de bahsediliyor bu surede, bu ayet-i kerime içerisinde. Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne alil münker. İnsanlara iyi olan şeyleri emredersiniz. Doğru olan şeyleri emredersiniz. İnsanlara düzgün şeyleri emredersiniz. İnsanlara Allah'tan gelenleri emredersiniz. İnsanların dünyası ve ahiret için güzel olanı emredersiniz. İnsanları onlara teşvik edersiniz. Evet, ikinci olarak da وَتَنْهَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ kötülüklerden de insanları sakındırırsınız. Kötülüklerine de engel olmaya çalışırsınız. Müslümanın asli görevi bu. Her Müslümanın asli görevi budur. Ama toplumda bir yanlış algılama var, yanlış anlaşılma var. Müslümanlar diyorlar ki, bu vazife hocaların vazifesi. Hayır, bu vazife hepimizin vazifesi. Müslümanız diyen bu vazifeyle vazifelendirilmiştir. Gördüğü kötülüklerden engellemeye çalışacak ve insanları iyiliğe, Allah'ın yoluna teşvik edecek. Bunun dışında bir vazifesi yok Müslümanın. Ama herkes bilgisine göre yapacak tabii bunu. Evindeki çocuklarına, evindeki aile halkına ve çevresine insanlar doğruları aktarmak, duyurmak, emretmek üzere bir vazifenin içerisinde olacak. Çünkü Rabbimiz kuntum hayra ümmetin, siz ümmetlerin en hayırlısınız, uhricet linnas, insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, toplumsunuz buyuruyor. Asli vazifemiz insanlara, alemlere çıkarılmış, alemdeki insanların hepsine çıkarılmış, hepsini doğru yola götürecek, yönetecek grubuz biz Müslümanlar olarak. Te'muruna bil ma'ruf, doğru olanı, Allah'tan geleni emreder. Allah'ın yolunda nasıl gidilecekse onları tarif eder, onları emreder. Evet, ve tenhevne anil münker, eğriliklerden de, yamukluklardan da insanları daima engellemeye çalışır. Müslümanın asli görevinin bu olduğunu da böylece öğrenmiş oluyoruz. Evet, devam ediyor ayet-i kerime. Ve tu'minune billahi, sadece bu görevi yapıvermekle iş bitmiyor. İman ederler, imanlarını da sürdürürler. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Son nefesini iman üzere verinceye kadar da bu işe devam eder müminler ve Müslümanlar. Yani insanları doğruluğa ve iyiliğe çağırmak da ölünceye kadar devam eder, iman üzere devam eder. İnsanları kötülükten sakındırmak da. Ben birkaç sefer söyledim, sözümü dinlemedi. Bir daha ona bir şey söylemem. Müslüman bu şekilde davranmaz. Çünkü okuduğu kitabında Nuh Aleyhisselam'ı örnek alır. 950 sene peygamberlik yapmış. Müslümanın sayısı 40-50 kişi, gemiye binen insan sayısı. Nuh Aleyhisselam'ın davet ve tebliğdeki sabrını ve direncini göz önüne alır Müslüman. Dolayısıyla ona göre hareketler. Birkaç sefer söyledim, namaz kılmıyor. Kızıma, gelinime, oğluma, damadıma söyledim, namaz kılmıyor. Koskocaman adam, ezanın okunduğunu duymuyor mu diyor. duyuyor ama sen de hatırlatacaksın. Sen de insanları iyiliğe teşvik edeceksin. Allah'tan gelene teşvik edeceksin. Ve kötülüklerden de sakındıracaksın. Ve iman üzere de olacaksın. Allah'a imanın her daim olacak. Her an Allah'tan ayar almaya çalışacaksın. Allah'ın emrine göre hareket edeceksin. وَلَوْ اَعْمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Eğer kendilerine kitap verildi diyenler, evet kendilerine kitap verildi diyenler iman etmiş olsalardı, yani Yahudi ve Hristiyanlar da bu son kitaba iman etmiş olsalardı, bu son peygambere iman etmiş olsalardı, Allah'ın gönderdiği mesaja onlar iman etmiş olsalardı, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Onlar için daha hayırlı olurdu. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde buyurur ki, ehli kitaptan olan biri iman ederse iki ecir alır. Bir, kendisinden önceki peygambere inandığından dolayı. İki, o peygamberi tasdik eden bir sonraki peygambere inandığından dolayı. İşte ehli kitap denilen Yahudi ve Hristiyanlar son peygamber gelince, aleyhissalatü vesselam gelince ona inanmış olsalardı, kendileri için daha hayırlı bir iş yapmış olurlardı. Minhumul mu'minun, ama buna rağmen çok az bir miktarı imana geldi, iman etti. Abdullah bin Selam, Yahudilerden imana gelen kişiler arasında parmakla sayılacak kadar az sayıları. Necran Hristiyanlarından da Müslüman olanlar var. Ama pek azı Müslüman oldular. Ve ekseruhumul fasikun, çoğu ise yoldan çıktılar. Çoğu ise Allah'ın emrini dinlemediler de hepsi Allah'ın emrinden dışarıya çıkıverdiler. 110. ayetteki mesaj bu. Rabbimiz bize 110. ayeti kerimede Âl-i İmrân suresinin bu gerçeği bildiriyor. 111. ayet. Len yedurrukum illa eden ve in yuqatilukum yuvellukumul edbar. O kafirler, o inanmayanlar, o Allah ve peygamber düşmanları, o yeryüzünde Allah'a meydan okuyanlar, o yeryüzünde peygamberi kabule yanaşmayanlar, kendilerinde bir güç ve kuvvet görenler, size bir zarar veremezler. Yahudi ve Hristiyanlar gelip geçici iftira, bozgunculuk gibi hafif eziyetler dışında size hiçbir zarar veremezler. Sizi kökten imha etmek, sizi yok edebilmek için ve sizin üzerinize galibiyet ortaya koyabilmek gibi bir zarar vermeleri mümkün değildir. Yani yeryüzünde kafirler Müslümanların nefes almasına bile tahammülleri yok. Müslümanların işini bitirmeye çalışıyorlar, gayretleri bu merkezde. Halen bugün bile öyle. Yeryüzünde Müslümana hayat hakkı tanımamak için olanca güçleriyle gayret ediyorlar. Ama kökten kazımak, silip süpürmek mümkün değil. Yapamadılar, kıyamete kadar da yapamayacaklar. Bu ayet-i kerime bu gerçeği bildiriyor. Len yedurrukum, onlar size komple imha etmek, yeryüzünden Müslümanların kökünü kazımak gibi bir zarar vermeleri mümkün değildir. İlla ezem, sadece bir eziyet ederler. Pek çok Müslümanı şehit edebilirler. Pek çok mal varlığına, pek çok Müslümanların malını yok edebilirler. Memleketlerini istila edebilirler ama onlara topluca zarar vermeleri mümkün değildir. Ve in yukatilukum, eğer onlar sizinle savaşırlarsa, evet, Müslümanlar savaşlarda daima en ön safta yer alıyorlar. Hepsi en ön safa koşuyor, komutanları da dahil. Ama kafirlerin böyle bir savaş için koşmaları, koşturmaları yok. Niye? Dünyada acaba birkaç gün daha fazla yaşayabilir miyiz? Müslüman şehit olacağım, cennette en yüksek mertebeyi elde edeceğim diye bu şekilde gayretin içerisinde şehit olma için savaşta ön safta, ama kafirler öyle değil. Ve in yuqatilukum, sizinle karşı karşıya savaşırlarsa onlar yuvellukumul edbar, gerisin geriye dönüp kaçarlar. Arkalarını dönüp kaçarlar. Tarihe baktığımızda hep böyle ola gelmiş. Müslümanlar güçleri az dahi olsa Müslümanların karşısında duramamışlar. Şimdi uçaktan bomba atmak suretiyle, bilgisayarla çok uzaklardan düğmeye basmak suretiyle Müslümanlarla savaşıyor bugünkü kafirler. Karşı karşıya gelseler yapacakları iş işte budur. Yuvellukumul edbar, gerisin geriye dönüp kaçarlar. Sümme la yunsarun, ve kendilerine yardım da edilmez. Kimse kendilerine yardım da etmez. yeryüzündeki kafirlerin İslam'a karşı düşmanlıkları, İslam'a karşıt olarak bir güç meydana getirmeleri ve bunun da karşılıklı savaş şeklinde hiçbir şekilde başarılı olamadığını söylüyor. Bugünkü kafirler teknolojik imkanlar ellerinde olduğu için bunlar da karşılıklı savaşa hiç yanaşmamışlar. Son 50-100 yıl içerisinde görüyoruz bunu. Daima ya uçakla veya uzaktan kumanda ile değişik şekillerde savaşı sürdürüyorlar. Müslümanların masum insanların üzerine bomba yağdırmak suretiyle. Karşılıklı savaşmaları mümkün değil, imkan dahilinde değil. Evet, 112. ayet. Duribet aleyhimüz zille eynemâ sukifû illâ bihablim minallâh ve hablim minennâs ve bâû bighadabim minallâh ve duribet aleyhimul meskene zâlike biennehum kânû yekfurûne biâyâtillâhi ve yaktulûnel enbiyâe bighayr hak zâlike bimâ asav ve kânû yâtedû. O Yahudiler Allah'a karşı verdikleri sözde, yani Kur'an'a ve İslam'a dönmek suretiyle insanlara karşı verdikleri sözde veya insanlara karşı Allah'ın seçkin milleti fikrinden vazgeçmedikleri sürece, nereye sokulmuşlarsa Allah'la olan ilişkileriyle insanlarla olan ilişkilerinde ayrı yol takip ettiklerinden dolayı daima alçalmışlardır. Yahudi dünya üzerinde en üstün ırktır. Yahudinin dışındaki herkes aldatılabilir, herkes öldürülebilir, herkese hayat hakkı tanınmayabilir. Felsefe bu. Ama buna rağmen bu felsefeden vazgeçmedikleri sürece bunlar alçalmışlardır. Bugün İsrail'deki Yahudi de dünyanın dört bir bucağındaki zengin, ekonomiyi elinde tutan Yahudilerin hepsi de aynı durumdadır. Gerçekten bunlar alçalmışlardır. Çünkü bunlar Allah'ın gazabına uğramış ve aşağılanmaya mahkum olmuşlardır. Allah'ın gazabına uğrayan kimse aşağılanmıştır, alçaktır ve bayağıdır. İşte böylece başlarına bu tür belalar geldi. Çünkü onlar Allah'ın mesajlarını inkar ediyorlar, peygamberleri öldürmek gibi bir haksızlığı işliyorlardı. Yine tüm bunlar bu toplumun azgın ve aşırı gitmesinden dolayıydı. Rabbimiz bize Yahudilerin yeryüzündeki nasıl rezil ve rüsvay olduklarını, kendi memleketleri zaten yok ama bugünkü İsrail'de de rezil ve rüsvay olduklarını, sıkıntı içerisinde yaşadıklarını bize bildirmiş oluyor. Çünkü bunlar peygamber öldürdüler vaktinde. Bunların ataları durumunda olanlar vaktinde peygamberleri öldürdüler. Zekeriya ve Yahya peygamberi bunlar öldürmüşlerdi. Dolayısıyla bunlar Allah'a karşı isyanlarından dolayı ve aşırı gitmelerinden dolayı böyle bir cezaya

113. ayetinde de buyurur ki leysu seva, bunlar müsavi değildir, hepsi birbirine denk değildir, hepsi eşit değildir, hepsi aynı şekilde kafir, aynı şekilde İslam düşmanı, Müslüman düşmanı değildir. Min ehlil kitabi, bu kitap ehlinden, kendilerine kitap verildiğini iddia eden Yahudi ve Hristiyanlar arasından da ümmeten daime, bu kendilerine kitap verildiğini iddia eden Yahudi ve Hristiyanı diyenlerin de arasında ümmetun kaimetun yetluna ayatillahi ana elleyli ve hum yescudun. Evet, bunların hepsi de kötü değildir. Bunların arasından da yine Allah'ın ayetlerini okuyan ve onun huzurunda secdeye kapanan, Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınan bir topluluk da vardır. Abdullah bin Selam o dönemde, peygamberimiz döneminde bunlardandı. Necran Hristiyanların da Müslüman olanlar bunlardandı. Adi bin Hatem bunlardan idi. Yani hepsi kötü değildir, içerisinde İslam'ı tercih ederek, Müslümanlığı tercih ederek bu tarafa gelenler de vardır buyuruyor Rabbimiz 113. ayeti kerimesinde. 114. ayet. Yu'minun billahi ve'l-yevmil ahir ve ya'muruna bil ma'ruf ve yenhevna anil münker ve yusari'una fil hayrat ve ulaike minas salihin. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. Doğru olanı emreder, eğri olandan alıkoyarlar. Ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte bunlar dürüst ve erdemli, Allah'la barışık, düzgün bir hayat yaşayan kimselerdir. Yani ehli kitap dediğimiz Hristiyan ve Yahudilerden de İslam'ı tercih edip, Müslüman olup, Müslümanca hayatı kendilerine benimseyen ve o hayat üzere yaşayan insanlar da vardır. Onlar içinde bulundukları bozuk, tahrif edilmiş dini ve kitabı değiştirirler. İslam'a gelirler, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. Aynen Müslümanlar gibi onlar da doğru olanı emreder, eğri olandan da insanları alıkoyarlar. Ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte bunlar dürüst ve erdemli, Allah'la barışık, düzgün hayat yaşayan kimselerdir. Evet. 115. ayet. Ali İmran Suresi 115. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالْمُتَّق۪ينَ. Onların yaptıkları hiçbir iyilik karşılıksız bırakılmayacaktır. Hangisi olursa olsun, hangi din mensubu olursa olsun, İslam'a girdiyse, Müslüman olduysa, yaptığı bu en büyük iyilik Müslüman olmaktır. O da karşılıksız bırakılmayacaktır. Yani Allah onun da ecrini fazlasıyla verecektir. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالْمُتَّق۪ينَ. Allah yolunu yordamını kendi kitabıyla bulanları çok iyi bilmektedir. Allah yolunu, hayatını tanzim etmeyi Allah'tan gelen mesajlarla yapanları da çok iyi bilmektedir. İnnellezine keferu. 116. ayet. Ali İmran 116. O kafirler var ya, o Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden, Allah'ın yolunda olmayan, kendi heva ve hevesleriyle, arzularıyla sistem koyan, kanun koyan kimseler var ya, Allah'ın şeriatını, anayasasını, Kur'an'ını, vahyini kabul etmeyip biz de yaparız bu işi demek suretiyle tanrılık iddiasında bulunanlar var ya, لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. Onların ne dünyadaki malları ne de evlatları, yani ekonomik ve sayısal çoğunlukları Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar ateşin halkıdırlar. Orada temelli olarak kalacaklardır. Yani kafirler nerede olursa olsun, hangi türü olursa olsun, hangi mevsimde, hangi zamanda, hangi zeminde yaşarsa yaşasın, Allah'tan gelen gerçeği inkar ediyorsa, kafirlik yapıyorsa, gavurluk yapıyorsa, bunların ne mal varlıkları ne de sayısal çoğunlukları kendilerine bir fayda sağlamayacaktır. Leheb suresinde Ebu Leheb'in de ne mal varlığı ne de çoluk çocuğu kendisine fayda sağlamadı diye okumuştuk. Yani malı çoktu ama Ebu Leheb'i kurtaramadı o hastalıktan. Püstül hastalığından kurtaramadı. Kendi evlatları, hanımı dahi yanına giremedi. Kokuştu. Nihayet o günüm 3. sınıf insanı denilen insanlara para verilmek suretiyle bir çukura iteleniverdi. Şahıs olarak kendi başına mal varlığı ve evlatlarının faydası olmadı Ebu Leheb'e. Her türlü kafirlerin de her türlü kafirlikleri
hiçbir zaman için boş kalmamıştır. Bu ayet-i kerimeye göre Allah

0: ne malları ne de sayısal çoğunlukları onlara fayda vermeyecek diyor ve vermiyor. Evet, bunlar ateşe düşeceklerdir. Ateş ashabıdırlar. Hüm fiha halidun ve orada ebedi kalacaklardır. Ateşte ebedi yanacaklardır. Yeryüzünde Allah'a, peygambere isyan bayrağı kaldıranların akıbeti ebedi ateşte yanmaktır. 117. ayet. Ali İmran 117. Meselu ma yunfikuna fi hazihi'l hayati'd dunya kemeseli rihin fiha sirrun asabet harse kavmin zalemu anfusuhum feehlekethu ve ma zalemahumullah velakin enfusuhum yazlimun. İnanmayan kafirlerim, Allah peygamber tanımayan kimselerim, Allah'a, peygambere bayrak kaldıran, sancak kaldıran ve onları kabule yanaşmayan kafirlerim, bu dünya hayatındaki harcadıklarının durumu, İslam'ı yeryüzüne hakim kılmamak için, Müslümanlara yeryüzünde hayat tanımamak için harcamada bulunuyor bugün Avrupa'sı ve Amerika'sı. Yeryüzünde nerede İslami bir faaliyet var, İslami bir eğitim var, orayı engellemeye çalışıyor. Niye? Kendi putlarını kıracak diye. Kendilerini putlaştırdılar ya, yeryüzünde kendilerine bir güç gördüler ya, bu güce İslam engel olur, İslam Allah'ın gücünü ortaya koyar, başka güçlere hayat hakkı tanımaz diye yeryüzünde nerede bir İslami faaliyet görürlerse onu engellemeye çalışırlar. Bunun için de milyarlarca para harcarlar. İşte Rabbimiz bunların bu harcadıkları paranın durumunu anlatıyor bize. Meselü ma yunfikune fi hazihi'l hayati'd dunya. Evet, bu dünya hayatında onların yaptıkları harcamaların durumu, kemeseli rihin fiha sirrun esabet harse kavmin zalemu. Dondurucu veya kavurucu bir rüzgara benzer ki varlık sebebine aykırı işler işleyen zalimle bir toplumun ekinine dokunup onu yok etmiştir. Güya İslam'a engel olmak için para harcıyorlar ama İslam'ın biraz daha nesvünema bulmasına bunlar sebep olmuş oluyorlar. Yeryüzünde bunlar İslam'ı ortadan kaldırmak için gayret ediyor, harcamasını ona göre yapıyor ama pek çok insan İslam'ı duymamış, bu yüzden Müslüman oluveriyor. Tarihte de Buruç'tan bahsedilir. Buruç suresinin tefsirinde Ashab-ı Uhdud denilen nice zalimler var. Yeryüzündeki Müslümanlara hayat hakkı tanımamak için bir Müslüman mı var onu yok edelim istiyorlar. Onu yok edeceğiz derken binlerce insanın da Müslüman olmasına sebep oluveriyorlar. İşte bugünkü zalimler de aynen öncekiler gibi İslam'a, Müslümanlara hayat hakkı tanımamak için gayretin içerisindeler ama pek çok insanın da Müslüman olmasına ve yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılmasına sebep oluveriyorlar. Bazen bunun da farkında değiller. İşte Rabbimiz Ali İmran suremizin 117. ayetinde de onların yaptıkları harcamalar aynen böyledir. Yani bu inançsızların inkar rüzgarları yaptıkları hayır adına ne varsa hepsini yok eder. Allah onlara haksızlık etmedi fakat onlar gerçekten haksızlık ederek yaratılış sebebine aykırı davranmış oluyorlar. Rabbimiz böylece bize bu gerçeği de bildiriyor. Yeryüzündeki Müslümanlara hayat hakkı tanımamak için, Müslümanlığı yeryüzünden silip süpürebilmek için, Müslümanca faaliyetlere engel olabilmek için yapılan harcamaların neticesinin bu olduğunu da Rabbimiz bize bildiriyor. Ama bunlar varlık sebebine aykırı davranıyorlar. Mutlaka cezalarını hem bu dünyada hem de öteki dünyada görecekler. Bu dünyada stres içerisinde, bunalım içerisinde, sıkıntı içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Öbür tarafta zaten ebedi ateş ve cehennem. Evet, 117. ayet. 117. ayette de Rabbimiz bize bu gerçeği bildirdi. Kafirlerin, inanmayanların İslam'ı yeryüzüne hakim kılmamak için yaptıkları çaba, gayret ve harcamaların durumunu bize Rabbimiz bildirdi. 118. ayet. Ne diyor biz Müslümanlara? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tettehizu bitaneten min dunikum. Sizden olmayan kişileri, sizin gibi Müslüman olmayan kişileri dost veya sırdaş edinmeyin. Kafirden dost olmaz, inanmayandan dost olmaz, inanmayan kimseden dost olmaz. Öyleyse siz onları dost edinmeyin. Onlar sizi yoldan çıkarmak ve size kötülük etmekten asla geri durmazlar. La ye'lûneküm habâlâ. Veddû mâ anittum. Evet. Sizi sıkıntıda görmekten hoşlanırlar onlar. Müslüman kan içerisinde, ızdırap içerisinde yaşasın, hoşlarına gider onların. Bir kafirin ayağına diken bassa tüm dünya kafirleri ayağa kalkıyor. Yüzlerce, binlerce masum Müslüman kanı akıtılıyor, hiçbirinin ağzı açılmıyor. Hiçbiri insan hakları demiyor. Hiçbiri bu yapılmamalıydı demiyor. Hepsi memnun bu işte. Bosna'da öyle, Afganistan'da öyle, Keşmir'de öyle, yeryüzünün her tarafında öyle. Filistin'de öyle, Irak'ta öyle, her tarafta öyle. Müslüman kanı oluk oluk akıyor, hiç ağızlarını açmıyorlar. Bir tane kafirin ayağına diken bassa hepsi ayaklanıyor. Bu Müslüman, bu bizim kafirciğimize niye iğne batırdı, diken batırdı diyerek. Öyleyse Rabbi Zülcelerimiz bu gerçekleri bize kitabımızda bildiriyor. Siz kafirleri dost edinmeyin. Onlarla birlikte olmayın. Onlarla yandaş olmayın. Onları sırdaş edinmeyin. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu bitanete min dunikum. Siz kendinizin dışında Müslüman olmayan kimseleri dost edinmeyin. Onlarla arkadaşlık ve dostluk kurmayın. Onları sırdaş edinmeyin. La ye'lûnekum khabâle veddû mâ anittum. Onlar sizi yoldan çıkarmak ve size kötülük etmekten asla geri durmazlar ve sizi sıkıntıda görmekten hoşlanırlar. Evet, Müslümanları sıkıntıda görmekten hoşlanıyor bunlar. Müslümanları sıkıntıda görmekten hoşlanıyor. Müslüman ölsün, kan revan içerisinde kalsın. Müslüman ülkeler fakirlikten, yapılan ambargodan, yokluktan, kıtlıktan, kuraklıktan ölsün istiyorlar. Dolayısıyla onlar Müslümanlara her türlü huzursuzluğun gelmesinden yanadırlar. Müslümanları huzursuz görmekten onlar hoşlanırlar. Hatta قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ. Şiddetli öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Bunların İslam'a karşı, Müslümanlara karşı şiddetli öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. İslam'a ve Müslümanlara karşı, Müslüman toplumlara karşı olmadık beyanatı yaparlar. Dünya üzerinde kendilerine güç gören İtalyan, İngiliz, Amerika veya Avrupa ülkelerinden herhangi biri Müslümanlara karşı hayat hakkı tanınmasın diye olmadık beyanatta bulunurlar. Müslümanları bir güç olarak görmediklerinden dolayı Müslümanlara karşı şiddetli öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Bu ağızlarından dökülen bölüm. Ama Rabbimiz buyuruyor ki وَمَا تُخْف۪ي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ. Kalplerinde gizledikleri düşmanlık, kin daha da büyüktür bunların. Ağızlarından dökülen beyanatlar bu, ama kalplerindeki gizledikleri, Müslümanlara karşı yapacakları, yapmak istedikleri kin ve öfkeleri ise daha da fazladır, daha da çoktur. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. İşte bunlarla ilgili bu işaretleri sizin için böylesine açık ve anlaşılır kıldık, eğer aklınızı kullanırsanız. Allah Müslümanlara aklınızı kullanın diyor. Benim bu bildirdiğim ayeti kerimelere göre siz aklınızı kullanın ve kafirlerden dost edinmeyin. Sizin dışınızda olan, sizin imanınızla sizinle birliktelik kazanmayan kimseler, yani kafirler, yani inanmayanlar, yani Müslüman düşmanı, yani Allah ve Peygamber düşmanı olan kimselerle dostluk kurmayın. Onlarla sırdaşlık olarak yakınlık, irtibat içerisine girmeyin. Onlar size karşı çok büyük düşmanlık yaparlar. Bu düşmanlıklarının kalplerinde gizlediklerinin belki %1'i dillerinden dökülür, ama %99'u bunların kalplerinde gizlidir. Düşmanınızı böyle tanıyın, düşman budur diyor Rabbimiz. Çağdaş düşmanları da, yıllar önceki düşmanları da bize bildirmiş oluyor. Bu Kur'an kıyamete kadar geçerlidir. Her dönemin kafirini, İslam düşmanını, Müslüman düşmanını böylece bildiriyor Rabbimiz bize ve aklınızı kullanın diyor. Aklınızı birilerine kiraya vermeyin. Aklınızın size doğruyu emretmesine göre hareketinizi sürdürün buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz bu ayet-i kerimede. Evet. 119. ayet. Ali İmran suresi 119. Ha entum ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunkum ve tu'minun bil kitabi kullu ve iza laqukum qalu amanna ve iza khalu azu aleikum el enamel min el gayz kul mutu bi gayzikum innallahi alimun bi zati sudur. Evet. Rabbimiz buyuruyor ki Ali İmran suresi 119. ayet-i kerimesinde. İşte sizler böylesiniz. O kafirleri seversiniz. Ama onlar sizi tüm kitaplara inansanız bile sevmeyecekler. Ben Tevrat'a da inanırım, İncil'e de inanırım, Kur'an da benim kitabım desen seni sevmez. Sen desen ki Müslüman olarak Tevrat da İncil de bizim kitabımız sayılır. Allah'tan inmiştir. O peygamber dönemindeki indirilen kitaptır. Hak kitaptır. Ben ona inanırım desen bile yine inanmazlar. Sizinle karşılaştıklarında, evet, kafirlerin hepsi Müslümanlara yemek veriyor Ramazan'da. İslam ülkelerinin değişik kademedeki kimselerine iftar yemeği veriyor. Öbür tarafta da masum Müslümanların karnını akıtıyor. Hani Müslümandın, hani sen böyle yapmayacaktın, hani sen ehli kitaptın, hani sen İsa'ya ve İncil'e inanıyordun, niçin böyle yapıyorsun? Evet, verdiği beyanat böyle. Yüzüne gülüyor, biz de ehli kitabız. Biz de İsa'ya, İncil'e inanırız diyor. Arkadan da verdiği emirle, askerine verdiği emirle Müslümanların kanını, canını almaya çalışıyor. وَاِذَا لَقُوكُمْ Onlar sizinle karşılaştıklarında. O kafirler siz Müslümanlarla karşı karşıya geldiklerinde, yan yana geldiklerinde dalu derler ki amenna, biz de Müslümanız. İsa bizim peygamberimiz, İncil bizim kitabımız derler. İnandıklarını söylerler. Kendilerinin de Hristiyan olduklarını söyleyiverirler. Ama ve izâ kalev, kendi başlarına kaldıklarında, şeytanlarıyla birlikte olduklarında, localarında, toplantı salonlarında birbirleriyle oturup kanunlar, kararnameler Müslümanlar üzerine ne yapalım, nasıl imha edelim planlarını kurarlarken size karşı öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. Azzu aleykumul enamile minel gayiz. Yani kinlerinden, nefretlerinden Müslümanlara karşı nasıl tuzak kuralım, nasıl yok edelim, nasıl hayat hakkı tanımayalım diye plan ve programlar yaparlar ve öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. Kul, de ki onlara. Bu tip kafirler her dönemde vardır. 21. asırda da var, 14 asır önce de vardı. Her dönemde, her zamanda var bunlar. De ki onlara, mutu bi gayzikum. Kininizle geberin. Öfkenizle geberin. Öfkenizle geberin. Bu dünyada size Allah'ın söylediği bu sözü söylüyoruz deyin onlara. Allah böyle diyor. Mutu bi gayzikum. Öfkenizle geberin, öfkenizle yok olun. İnnallâhe alîmun bizâti sudûr. Unutmayın, Allah insanların kalplerinde ne varsa hepsini bilmektedir. Kafirlere diyeceğimiz bu, gücümüz yetmiyorsa bir şeye bu duayı yapacağız. Evet, bugün de aynı. Kininizle ölün, geberin. Yeryüzünde size Allah, biz Müslümanların böyle söylemesini emrediyor diyeceğiz ve bunu söyleyeceğiz. Geberin diyeceğiz. Mutu bi gazikum. Yeryüzünün kafirleri, zalimleri, yeryüzünün İslam düşmanları, Müslüman düşmanları, mutu bi gazikum, siz de kininizle, öfkenizle geberin gidin. İnnellahi alimun bizatı sudur. Allah kimin kalbinde ne varsa en iyi bilmektedir. Kimin hangi konuda nasıl düşündüğünü, kimin ne yaptığını en iyi bilmektedir. 120. ayet. Ali İmran suresi 120. İn temseskum hasenetun tesu'hum. Siz Müslümanlara bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Kafirler Müslümanların bir iyilikle, bir fetihle, bir muzafferiyetle karşı karşıya kalmalarını istemezler. İn temseskum hasenetun, bir iyilik Müslümanlar tarafında olursa tesu'hum, onlar üzülürler. Ve in tusibkum seyyi'e, eğer Müslümanlara bela ve sıkıntı gelirse, başlarına bir bela ve sıkıntı gelirse, Müslümanlara iyilik dokununca bu onları üzüyor, Müslümanların başına bir kötülük ve sıkıntı gelince ise memnun oluyorlar. Ve in tusibkum seyyi'etun yefrahu biha. Müslümanların iyi olmasını istemiyorlar, Müslümanların kötü olmasına seviniyorlar, Müslümanların başına iyilik gelince onlar üzülüyorlar. وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Eğer siz başınıza gelecek her türlü sıkıntılara ve belalara karşı sabredip yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışırsanız onların hileleri size hiçbir zarar veremez. Yeryüzündeki Müslümanlar bugün bu ayeti kerimeye göre yaşamış olsalar, bu ayet-i kerimeyi hayatlarına tatbik etmiş olsalar, وَاِنْ تَصْبِرُوا sabrederlerse, dirençli davranırlarsa Müslümanların dirençli ve sabırlı olmaları isteniyor. Vetettekû, yollarını Allah'ın kitabı ile ve Allah'la bulurlarsa, ayarlarını Allah'tan alırlar ise, Allah ne diyor onu yapmalıyız, Allah'ın dediğini gerçekleştirmeliyiz diyorlarsa, Müslümanlar her zamanda ve her zeminde ayarı Allah'tan almak suretiyle sabırlı ve dirençli davranırlarsa la yedurrukum keyduhum şey'a. Onların tuzaklarından hiçbiri, onların hilelerinden hiçbiri Müslümanlara zarar vermeyecektir, vermemiştir. Bugüne kadar ki Allah'ın sünneti budur. Bugün de aynısı olacaktır. Müslüman sabırlı ve dirençli davranırsa, ibadetinde, kulluğunda, cihadında sabırlı ve dirençli olursa, وَتَتَّقُوا, yaptığı işi de Allah'ın kitabına göre yaparsa, ayarı Allah'tan alırsa لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعَا, evet Allah onların yaptıkları, Müslümanlara karşı ortaya koydukları tuzaklardan hiçbir şekilde Müslümanlara zarar vermeyecektir. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط, evet Allah onların yapmakta oldukları her şeyi güç ve kuvvetiyle kuşatmıştır. Bizim gücümüz yetmese bile Allah'ın gücüyle onlar kuşatılmış durumdadır. Allah değişik bahanelerle değişik ordular göndermek suretiyle onların işini bitiriverir. İşte Kur'an'da bakıyoruz. Velillahi cunudus semavati vel ardı buyuruyor Rabbimiz. Göklerin ve yerin tüm orduları Allah'ındır. Müslüman ordularının sayısı az olabilir. Silahı az olabilir. Teçhizatı az olabilir. Ama Allah rüzgar ordusunu göndererek yok edebilir mi? Eder. Ad kavmini öyle yapmış. Sarsıntı ve depremle Semud kavmini yok etmiş. Lut kavmini yerin dibine batırmış. Firavun'u sular içerisinde boğmuş Kızıldeniz'de. Nuh'un kavmini Müslümanları gemiye bindirdikten sonra yerden su fışkırtmış, gökten de yağmur yağdırmış ve onları da tufanla helak etmiş. Allah'ın orduları çok. Kabe'yi yıkmak üzere gelen Ebrehe ordusuna bile Allah hiç kimsenin aklına hayaline gelmedik bir ordu göndermiş. Kuşlar ordusu. Her birinin gagasında bir, ayaklarında da iki tane mercimek tanesi büyüklüğünde bomba var. Atıyorlar ve 60 bin kişilik Ebrehe ordusunun işini bitiriyor. Öyleyse Müslüman silahımız yok, elemanımız az, asker sayımız az demesin, Allah kafirleri her yönden zaten kuşatmıştır. Allah gücüyle, kuvvetiyle kafirleri ve onların yapmakta oldukları her işi kuşatmıştır. Dilerse Allah onların makinalarını, silahlarını çalışmaz hale getiriverir. Dilerse Allah Müslümanlar tarafından o tarafa bir rüzgar estirir de kafirlerin tüm aleti, edevatı ve gözleri tozla toprakla doluverir. İşte Bedir böyle, Uhud böyle. Resulullah dönemindeki savaşlarda böyle olmuş. Müslümanların gücü, kuvveti yok ama Allah melek göndermiş, 3000 tane, 5000 tane. Gönderilen bu melekler İslam ordusuna yardımcı olmuş ve kafirlerin işini bitirmiş. Evet, tarih kitaplarında yazıyor. O dönemde katılan insanlar, o savaşa katılan insanlardan rivayet edilen şu rivayetler. Bir kafirin boynu koparılıyor, kafası yere düşüyordu. Onun arkasından da Müslümanın kılıcı oradan geçiyordu diyor. Ne demektir bu? Allah melekleriyle o kafir ordusunu hezimete uğratıyor ama formalite tamamlanmış olsun için de Müslümanın kılıcı o esnada oradan geçiveriyordu. İşte Allah her yönüyle, gücüyle, kudretiyle, bilgisiyle kafirlerin yapmakta oldukları şeyleri kuşatmıştır. Dolayısıyla siz Allah'a kul olursanız, ayarınızı Allah'tan alırsanız ve sabırlı ve dirençli davranırsanız la yedurrukum keyduhum şey'a, onların tuzaklarının size hiçbir zararı olmayacaktır. İnnallâhe bimâ ya'melûne muhît. Allah her şeyiyle, gücüyle, kuvvetiyle, bilgisiyle kafirleri kuşatmıştır. Böylece Âl-i İmrân suremizin 120. ayetini de okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 121. ayetten itibaren konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi rabbil âlemîn.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlıyan'ı dinlediniz. Allah!

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da ilk defle paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, salkım domates 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
12: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2.
1: 2000 Suriyeli Ege ve Akdeniz'de boğularak can verdi.
2: Limitin içinde mülteci dramlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Biri kız, 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
3: Milyonlarca insanı evinden ve yurdundan eden Suriye'deki kanlı iç savaş, yüz binlerce kişinin ölümüne yol açarken genç nesilleri de belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bıraktı.
4: Umuda yolculuğu hüsranla sonuçlanan minicik bir bedeni sudan böyle çıkardılar. Ama olmadı.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
0: Özel efendim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Sabahlar.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 0065.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
6: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
0: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمْ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Nebevi Hareket Okulu programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de Darul Erkam Eğitim Medresesi'nde inanç ve akidede başlatmış olduğu inkılap sürecini anlatırken, bu inkılabi süreçte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim tezgahında yetişen sahabelerin ismini zikrettiğimizde, bu sahabelerin özellikle seçildiğinden, Resulullah aleyhissalatü vesselamın tevhid davasını kuşanacak ve bu imanı son nefese kadar sürdürecek, istikamette sonrakilere örnek teşkil edebilecek özellikle isimler üzerinde durduğunu, Zübeyr bin Avvam gibi, Talha İbni Ubeydullah gibi, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi, Ömer İbnül Hattab gibi, Ebu Bekir Sıddık gibi, Osman İbni Affan veya Ali bin Ebi Talip gibi nicelerinin sonraki nesillere örnek teşkil edecek, imanda sebati ve ihlasta istikametiyle öncü olabilecek şahsiyetleri özellikle seçtiğini dile getirmiştik. Bu hafta Nebevi medreseden öğreneceğimiz hususu da özellikle istikamet olarak seçtik. Dolayısıyla istikametin lügat manasını, istikamette tutacak nasihatleri ve muvahhidlerin, hafizanallah, Rabbim muhafaza buyursun, istikametten sapma, yani iman üzere bir yaşam sürerken, istikamet üzere bir yaşam sürerken bu istikametten koparacak, müminleri tevhid yolundan uzaklaştıracak, ayaklarının kaymasına ve savrulmalara sebep olacak hususları dile getirip güncelleyecek ve inşallah bu hususta da nasihat alanlardan olacağız. Evvelen dediğimiz gibi, bugün Peygamber aleyhisselamın Nebevi Hareket Okulu'nda yetiştirmiş olduğu öncü şahsiyetlerin hangi merhaleden geçtiğini istikamet kelimesi üzerinden analiz etmeye ve daha sonra da istikamet hususunu miladi 6. asırda 1400 yıl öncesinde ortaya koyanların, istikamete muhafaza edenlerin, istikamet üzere yürüyenlerin bugüne güncellemesini de inşallah konu edecek ve bu haftaki dersimizi sonlandıracağız. Ragıp el-İsfahani'ye göre istikamet, düz bir çizgi üzerinde sapmadan dosdoğru yolda ilerlemek demektir. Ve bu kavram, aziz müminler, Kur'an-ı Kerim'de 9 ayette geçer. 9 ayette istikamet veya mustakim üzere geçen bu kavramlar, kayyim kelimesiyle de çokça pekiştirilmiş ve hemen hemen birçok dil alimi ve müfessirler tarafından kayyime ve istikamet kelimeleri aynı manada zikredilmiştir ki, özellikle Yusuf suresi 40. ayet-i kerimede hepimizce malum olan inil hukmu illa lillah emara ella te'budu illa iyyah ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Hüküm, hakimiyet Allah'ındır. O kendisinden başkasına ibadet, itaat edilmemesini emretmiştir. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ, işte dosdoğru din budur. وَلَاكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Buradaki kayyim, yani ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ, dosdoğru, İşte asıl din, dosdoğru din budur kelimesindeki kayyim, istikamet ile Kur'an-ı Kerim'de eş değer olarak mana bulmuştur. Başta okumuş olduğumuz Ahkaf suresi 13. ayet-i kerimede illellezine kalu rabbunallahu Yani o kimseler kalu derler ki Rabbunallahu, Rabbimiz Allah'tır. Ve sümme istekamu, ve istikamet üzere olurlar. Fela havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Onlar için korku yoktur ve onlar asla mahzun olmayacaklardır. Yani buradaki Rabbunallahu, yani Rabbim Allah cümlesiyle beraber sümme istekamu, Rabbim Allah dedikleri gibi bu söz üzerinde de istikamet üzere, sebat üzere olurlar. Ve Rabbimiz Allah sözünün aksine, Rabbimiz Allah sözüyle çelişecek bir hayata sahip olmazlar. قُلْ اِنَّ الصَّلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah Teala bizim adımıza nasıl söz vermemiz gerektiğini Resulü Muhammed Aleyhisselam nezdinde, ki ona kul diye, de ki diye başlar ayetlerin çoğu. İşte kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah gibi. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Bu ve buna benzer kul de ki diye başlayan ayet-i kerimelerde Rabbimiz Allah Teala müminlerin nasıl bir imana ve nasıl bir hayata sahip olmaları gerektiğini Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın lisanı ile öğretir. Burada da kul de ki innes salati, namazım ve nusuki, ibadetlerim ve mahyaya ve memati, hayatım ve ölümüm, yani hayat ve ölüm arasındaki tüm meselelerim, tüm yaşam tarzım, tüm hayatım alemlerin Rabbi olan Allah için onun razı olacağı şekildedir. İşte Rabbunallahu derler o müminler. Rabbimiz Allah derler. Yani hayatıma karışan, müdahil olan, hayat programımı çizen Allah derler. Hukukuma, siyasetime, ibadetime, eğitimime, vasiyetime, mirasıma, nikahıma, giyim kuşamıma, yeme içmeme. Yani hayatımın tümüne ve bu tümündeki hayatımın tümüne ve içerisindeki tüm meselelere hüküm veren, kanun ve yasa koyan Allah'tır. İşte burada Ahkaf suresi 13. ayet-i kerimede Rabbunallahu demeyi bildik. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ancak bir husus hemen arkasından geliyor. Sümme istekamu, Rabbim Allah'tır deyip istikamet üzere olanlar. Ve biz bu istikameti günde birçok kez isteriz. İhdinas sıratal mustakim. Ya Rabbi bizi sırat-ı mustakime hidayet et. İhdina, ya Rabbi sırat-ı mustakimde bizi sabit kıl. İnşallah Rabbim tüm mümin ve muvahhid kardeşlerimi istikamet üzerinde sabit kılsın. Ve bu hususla alakalı Süfyan bin Abdullah'ın radıyallahu anh bize rivayet ettiği bir hadis-i şerif vardır. Huneyn Savaşı, yani Mekke fethi tamamlanmış ki inşallah Nebevi Hareket Okulu programımızda Rabbim bizleri o günleri anlatmaya ulaştırsın inşallah. Şu an henüz Mekke'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iman, inanç inkılabı üzerine Mekke şirk toplumunu, cahiliye toplumunu, laik seküler toplumunu dönüştürme, yani muvahhid bir topluluk, bir ümmet haline çevirme ameliyesi içerisindeki olduğu süreci anlatıyoruz. Yani ilk iman sürecini anlatıyoruz ve bu imanı istikametle pekiştirip son nefese kadar imanda sebat eden aşeri mübeşşereden olan özellikle o ilk isimlerin hayatını bugün istikamet üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. İşte Huneyn günü, yani bu istikameti sürdüren ve Mekke'nin fethini gören ve daha sonrasında Huneyn gazvesinde bulunan birçok sahabenin yaşadığı istikameti anlatıyoruz. O Huneyn'den sonrası dönüşte, yani Medine yoluna dönüşte Taif kuşatılıyor. Fakat Taif bir türlü fethedilemiyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye dönüyor. Hatta dönüş yolunda sahabe, ey Allah'ın Resulü, bu Taif halkı için beddua et. Bize çok sıkıntı verdiler dediklerinde, hayır, onlardan öyle nesiller çıkacak ki inşallah İslam'ın müdafiliğini yapacaklar diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara icabet ediyor. Ve gerçekten de Taif kuşatmasında peygambere ve İslam'a gönlünü açmayan o Taif halkı kuşatma kalkar kalkmaz hatasını anlıyor ve Medine'ye heyet halinde geliyor. İşte o heyet içerisinde, o Taif heyeti içerisinde Süfyan bin Abdullah isminde bir şahıs imanını arz ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ve ondan sonra öyle bir soru soruyor ki, öyle bir cümle ile sorusunu ifade ediyor ki, aradan 1400 yıl geçmesine rağmen onun sorusu ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın cevabı üzerine birçok kitaplar yazılıyor, birçok örneklendirmeler yapılıyor. Nedir o soru? Düşünün, bu şahıs Mekke'deki sabikun evvelun olma nimetini kazanamadı. Habeşistan'a hicret sevabı alamadı. Medine'ye, Yesrib'e hicret sevabını alamadı. Bedir sevabını alamadı. Uhud'da, Hendek'te, Hayber'de, Mut'e'de yoktu. Huneyn'de yoktu, Mekke'nin fethinde yoktu. 20 yıl boyunca İslam'dan uzak kalan ve İslam'a dair bilgi alma hususunda geç kalan bu sahabe, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı öylesine tanıt ki, öylesine anlat ki, öylesine tarif et ki, bir daha senden başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim. Çok beliğ, çok edebi bir söz, edebi bir soru. Bana İslam'ı öyle anlat ki, bir cümleyle İslam'ı bana özetle ki, senden sonra eğer İslam'a dair bilgi alabileceğim insanla karşılaşamazsam, o söz bana ömür boyu nasihat olarak geçsin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı edebi soruya daha üst bir edebilikle, bir belagatla cevap veriyor. Ki Cevami'ül Kelim'dendir. Yani Peygamber aleyhisselama has özelliklerden bir tanesidir. Kısa cümlelerle çok manalar ihtiva eden cümleler sarf etme özelliğine sahiptir Peygamber Efendimiz. Ve Peygamber aleyhisselam diyor ki Süfyan bin Abdullah'a, قُلْ اَمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمُ, Allah'a inandım de ve dosdoğru ol. Bugün muvahhidlerin, müminlerin kulağına küpe yapacağı, asla unutmayacağı bir nasihat. Allah'a inandım de ve istikamet üzere ol. Yani bu inancında bir istikamet yakala, niyetinde bir istikamet yakala, ibadetlerinde bir istikamet yakala, hayatında, ölümünde ve her ikisi arasındaki Allah'ın razı olacağı amellerin tümünde istikameti yakala. Kul âmentu billah thumme istakim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu suale böyle cevap verdi. Yine aynı Hud suresinde Rabbimiz Allah Teala'nın beyan buyurduğu ki, Peygamber aleyhisselam benim saçlarımı ağırtan ve belimi büken bu Hud suresidir dedi. Bu Hud suresi içerisinde geçen şu ayettir dedi. Neydi o ayet? Festeqim kema umirte. Sana emrolunduğun gibi dosdoğru ol. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَدْغَوْ, seninle birlikte olanlar da istikamet üzere olsun ve aşırı gitmesin. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilen ve görendir. İstikamet üzere olup olmadığınızı kontrol eden, takip eden, bunu kavrayan sizden daha iyi bilendir. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam bu istikamet üzere ol emrini duyduğunda beli büküldü ve saçları ağarmaya başladı. Fahrettin Razi diyor ki bu ayetin tefsirinde, burada Allah Subhanahu ve Teala'nın istikamet üzere ol emri iman ve ameldeki istikameti işaret etmektedir. İmanda istikameti, niyette istikameti, ibadetlerde istikameti, ticarette istikameti, aile yaşantısında istikameti, yani Allah'ın razı olacağı dosdoğru yol üzere gitme ameliyesini, farziyetini, mecburiyetini, hassasiyetini gözetebilmektir istikamet. Şimdi bu istikamet üzere kalmayı anlattık, önemini arz etmeye çalıştık, istikameti tarif ettik. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Nebevi Hareket Okulu'nda Mekke'de ashabına öğrettiği inançta yakın ve istikamette sabit kalma öğretisini güncellemeye çalışacak ve Peygamber aleyhisselamın, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin, yaşamının, fiillerinin, nebevi yolunun bize öğrettiği istikamette kalma ipuçlarını inceleyeceğiz inşallah. Birinci olarak duada istikamet sahibi olabilmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğretmiş olduğu dualardan bir tanesi. Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinike. Ey kalpleri eviren çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzere sabit. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 1400 yıl sonra yaşayan ve ahir zaman fitnelerinin, cahiliyet taassubunun zirve yaptığı çağda yaşayan mümin muvahhid kardeşlerime, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği hayat ölçülerinden bir tanesi. İstikametin ölçülerinden bir tanesi. Ya mukallibel kulub febbit kalbi ala dinike. Bu duayı devamlı dilimizde tutacağız. Asla bu duanın olmadığı bir gün yaşamayacağız. Ve sahabenin çokça dile getirdiği sözlerden, ya Rabbi sebbitna, sebbitna, ya Rabbi ayaklarımızı sabit kıl. Dikkat edin, ayaklarımı sabit kıl değil, ayaklarımızı sabit kıl. Aynı İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in ayetinde olduğu gibi. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Dileriz, hep beraber yaparız. Cemiyen, cümlemizle, tüm müminlerle beraber bu ibadetleri, imanı, takvayı, istikameti gündeme getiririz. Ve ya Rabbi sebbitna derken ayaklarımızı sabit kıl. Bir avuç İslam toplumu da kalsak muvahhid müminler olarak, ya Rabbi ayaklarımızı sabit kıl deriz ve bunu cemiyen, yani hep beraber isteriz. Her birimiz için isteriz. Her mümin kardeşimiz için isteriz. İkinci olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe üzerinde uyguladığı nebevi hareket okulunda imanda istikameti yakalayabilmenin ikinci ölçüsü olarak günümüze güncelleyecek ve nasihat alacağımız husus zikirle istikameti yakalamaktır. Dikkat buyurun. Tevhid, tahmid ve tesbih. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devamlı sahabe üzerinde gündemde tuttuğu, ama Mekke ama Medine döneminde devamlı defaatle önemini vurguladığı bir husustur. Tevhid zaten bu davanın başıdır. Bu dinin çekirdeğidir. İmanın özüdür. Olmazsa olmayacak. Eğer o olunmaz ve yaşanmazsa İslam olunmayacak bir hakikattir tevhid. Yani zikirlerin en faziletlisi olan La ilahe illallah söz. Tahmid, yani Allah'a hamd etmek. Tüm methü sena, tüm ululuk, tüm yücelik ona aittir. Övgü onundur. Kimse ona denk olamaz. Bu hususu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de ashaba belletmiştir. Ebu Cehil gibi o asrın muasır müşrikleri, tağutları, putlarını överken, atalarının dinini överken, Kusay bin Kilab'ın bırakmış olduğu yönetimi, sistemi överken, cehaletin onlara verdiği ne kadar alçaklık ve değersizlikler varsa, devamlı Mekke'de, Kabe'de, Mescid-i Haram'da gündem ederek, atalarının gittiği batıl, küfür ve şirk yolunu ve içinde bulunmuş olduğu batıl, küfür düzenini överken, atalarını Allah'tan üstün tutarken veya Allah'a denk tutarken Mekke müşrikleri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha gür bir sesle hakikati gündeme getirmiş, hamd kelimesini, övgü ve yüceliğin, methü senanın ve ululuğun yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olduğunu, kimsenin ona denk olamayacağını, hiçbir tağutun ve tağuti düzenin Allah'a ve onun düzenine, nizamına denk olamayacağını müminlerle beraber haykırmıştır. İşte zikirde istikameti yakalayabilmek için bugünkü müminler de aynı şekilde tevhid kelimesinden, tevhid gündeminden sonra tahmid, yani hamd, büyüklüğün yalnız Allah'a ait olduğunu, Allah'ın yasalarının, Allah'ın hükümlerinin, Allah'ın ayetlerinin tüm insanlardan, tüm ideolojilerden, tüm fikirlerden ve düşüncelerden üstün olduğunu gündeme getirecek ve hamd ile Allah'ı her yerde tesbih edeceklerdir. Ve tesbih. Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikran kesira ve sebbihuhu bukraten ve asila. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Zikran kesira ve sebbihuhu bukraten ve asila, ve sabah akşam Allah'ı tesbih edin. Yani tüm noksan sıfatlardan münezzeh ve tüm kamil sıfatları muttasıf olan Allah'ı hatırlayın, dilinizden, zihninizden ve kalbinizden düşürmeyin. Müşriklerin yakıştırdığı, ki nedir o? İsrailoğullarının, Yahudilerin yakıştırdığı haşa Allah'a aciz gösterecek olan, Allah dünyayı yarattı, 6 gün yarattı, 6 gün sürdü yaratması ve sonra istirahate çekildi, haşa sözü üzerine, yani noksanlıkla, eksiklikle, acizlikle itham ettikleri bu görüşü tam aksine, Allah'ın hiçbir insana, hiçbir yaratılmışa benzemeyeceğini ve hiçbir yaratılmışın da Allah'a benzeyemeyeceğini, hiçbir yaratılmışın sözünün, beyanının, hükmünün, görüşünün, emir ve yasaklarının, düzen ve nizamının Allah'ın düzen ve nizamı ile, Allah'ın buyrukları ve yasaları ile, Allah'ın hükümleri ve ayetleri ile eşdeğer olamayacağını, Allah'ın ortaya koyduğu ölçünün hukukta, ticarette, siyasette, çarşı pazarda, ekonomide, eğitimde, kılık kıyafette, yeme içmede, defaatle zikrediyoruz bunları. Yani içtimai, sosyal hayat içerisinde insanların alacağı kararlarda, gündeme getireceği uygulamalarda Allah'ın koyduğu şer'i düzenin, Allah'ın koyduğu yasaların, buyrukların, emirlerin, nehilerin, kulların buyrukları ve düşüncelerin üzerinde olduğu ve kulların bu hususta asla Allah ile boy ölçüşemeyeceği, Allah'ın bu tür yakıştırmalardan ve bu benzetmelerden münezzeh olduğunu gündeme getirmek, yani tesbih etmek ve Allahu Ekber sözünü defaatle dile getirmek. Allahu Ekber, imanda istikameti yakalayabilmenin yollarından, ipuçlarından bir tanesi. Çocuklarımıza Allahu Ekber cümlesini doğru bir şekilde öğretmek. Allah büyüktür, kibriya makamının tek sahibidir. Allah her şeyden, herkesten büyüktür ve tek büyüktür. Tüm ülkelerden, tüm tağutlardan, tüm ölçülerden Allah'ın ortaya koyduğu ölçü en büyüktür, daha büyüktür. Ve kimse Allah'ın ortaya koyduğu, kulu Muhammed Aleyhisselam ile gönderdiği yeni dünya nizamının üstünde bir nizam kurmaya sahip değildir. Bir hayat belirlemeye sahip değildir. Ve üçüncü olarak şahitlikte istikamet. Duada dedik, zikirde dedik, bir de şahitlikte istikamet diyoruz. Özellikle bugün İslam coğrafyasının farklı farklı gruplara ayrıldığı, Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu yeni dünya nizamı diye isimlendirilen İslam dininin, İslami yaşam, İslami hayatın maalesef inkıtaya uğradığı ve insanların Kur'an'dan ve sünnetten koparılmaya çalıştığı bir çağda, bir avuç da olsa Allah'ın dinini, Allah'ın adaletini, müreffeh, refah bir hayatı, adil bir hayatı yeryüzüne hakim kılmak isteyen müminlerin asla gündeminden düşürmemesi gereken bir istikamet örneğinden bahsediyoruz. Şahitlikte istikamet nedir bu? Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'nel rasûle fektubnâ me'eşşâhidîn. Geçmiş kavimlerde de İsa aleyhisselamın ashabının ve birçok peygamberin, tevhid peygamberinin, tevhid dinini yeryüzüne hakim kılmak üzere gönderilen tüm nebi ve rasullerin ve onların ashablarının yaptığı bir istikamet örnekliği. Şahitlikte istikamet. Ne demişti onlar? Rabbena, Rabbimiz, âmennâ, iman ettik. Bime enzelte, inzal olunana, indirilen dine iman ettik. Uydurulan dine değil. Allah'ın Kur'an'da veya İncil'de hak olduğu dönem için veya Tevrat'ta hak olduğu dönem için veya Zebur'da hak olduğu, tarif olmadığı dönem için veya nebilerin sözleriyle, nasihatleriyle Allah'ın yeryüzüne gönderdiği orijinal, saf, arı duru haliyle inzal buyurduğun, indirdiğin kitaba, buyruklara, vahye iman ettik. وَاتَّبَعْنَا rasul ve göndermiş olduğun Resul'e de tabi olduk. فَكْتُبُنَا مَعَ الشَّاهِد۪ينَ bizi şahitlerden yaz ya Rabbi. Ne büyük dua. Bizi şahitlerden, tevhide şahit olanlardan, tevhid dininde ısrarcı olanlardan, senin hükümlerini, yasalarını, senin buyruklarını en üst kabul edenlerden ve tüm tağutlara ve tağuti düzenlere la diyenlerden, seninle boy ölçüşmeye, senin dinini yeryüzünden kaldırmaya senin ayetlerini hükümsüz bırakmaya çalışanlara la diyen bir imanla iman eden şahitlerden yaz bizi ya Rabbi diyerek şahitlikte istikameti yakalayabilmek işte üçüncü örneğimiz de buydu. Nitekim bu hususta nice peygamberler biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselam'ın Miraç hadisesinde bize haber verdiği Buhari'de geçen uzunca bir hadiste Peygamber Aleyhisselam öyle buyuruyor. Nice peygamberler gördüm bir toplulukla geçti. Nice peygamberler gördüm az bir cemaatle geçti. Nice peygamberler gördüm yanında 3-5 kişi vardı ashab olarak. Ve nice peygamberler gördüm ki tek başınaydı. Bir tek müntesibi, bir tek ashabı dahi yoktu. Çünkü bulunmuş olduğu kavim o peygamberi yalanladı. Hiçbirisi ona ashab olmadı ve Allah o kavmi helak etti. İşte bu hususta Allah Subhane ve Teala geçmiş kavimlerin durumlarını bize örnek gösterirken şahitlikte istikameti ve bu şahitlikteki istikameti de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yakaladığını ve sonraki dönemlerde yaşayan biz insanların da bunu örnek ve ibret alması gerektiğini beyan buyuruyor. Beşinci olarak Allah'ın dinine yardımla istikamet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de başlattığı tevhid mücadelesinin Nebevi Hareket Okulu'nda okuyan öğrencileri, talebeleri ve onların bu imanı gündeme getirdikten sonra son nefese kadar Allah'ın dininde ısrarcı olup dinden dönmeyerek istikameti yaşamalarını, istikametle beraber son nefesi yakalamalarını ve bu hususta da bize örnek olmalarını konu ediniyoruz. Bununla alakalı 5. örnekleme, 5. konu başlığıyla konumuza devam ediyoruz. O da nedir? Allah'ın dinine yardımla istikameti yakalamak. Ya eyyuhellezine amenu in tensurullaha yensurkum ve yuthabbit ekdamekum. Rabbimiz Allah Teala böyle buyurdu Muhammed suresinde. Ey iman edenler Allah'ın dinine yardım edin. Eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Ve yuthabbit ekdamekum. Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı dini üzere sabit kılar. Bu büyük bir müjdedir. Allah'ın dinine yardım ederek Allah'ın yardımına mazhar olmak ve Allah'ın imanda, ibadette, mücadelede, ilimde bizim ayaklarımızı sabit kılmasının hususunda Allah'tan yardım görebilmek. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Ey iman edenler, sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticaret şeklini size göstereyim mi? Tu'minune billahi ve rasulihi ve tucahidune fi sebilillahi bi envalikum ve enfusikum. Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz, idrak edebilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Dünyanın geçici metalarını kazanacağınız ufak bir ticarettense yevmül kıyamda mahşer günü ebedi cenneti kazanmanız eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlı bir akıbet, daha güzel bir neticedir. Allah'ın dinine yardım ederek Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olmasını, yeryüzünde Allah'ın vahyi, Allah'ın hükümleri, buyrukları egemen olmasını, Allah'ın egemenliğinin yeryüzüne yayılmasını isteyen müminler bu hususta ne kadar ortaya cehd koyarlarsa Allah-u Teala ve yuthabbit ekdamekum dedi. Eğer siz bana, benim dinime yardım ederseniz in tensurullahe yensurkum, ben de size yardım edeceğim ve yuthabbit ekdamekum ve sizin ayaklarınızı sabit kılacağım dedi. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nebevi Hareket Okulu'nda başlatmış olduğu tevhid mücadelesinin ilk öğrencilerine imandan sonra öğrettiği imanda istikamet olmuş ve onlar da bu imanda istikameti hayatlarıyla, azalarıyla ortaya koymuştur. Peki bizler bugün Allah'ın dinine yardım etmek istiyorsak ki Allah vaat ediyor ve va'dukel hak, Allah'ın vaadi haktır ve asla vaadinden dönmez, vaadinden caymaz. İşte Allah da mümin kullarına kendi dinlerine yardım ettikleri sürece, yeryüzünde Allah'ın vahyinin egemen olması için çalışan mümin kullarına yardım edeceğini vaat ettiğine göre,
2: Bugün bizlerin Allah'ın dininin yardımcısı olmak, Allah'ın dininin yeryüzünü hakim kılmak için çalışması ve bu vesileyle de istikameti yakalaması, bu ne şekilde olur? Bunu inşallah görmeye başlayacağız şimdi. Bir, Allah'ın dinine yardım malımız da olabilir. Ebu Bekir Sıddık ve Abdurrahman bin Avf ve Osman bin Affan, Allah cümlesinden ebeden razı olsun, mallarıyla ortaya koymuş olduğu mücadeleyi, cehdi, İslam adına gayretini her birimiz biliriz. İşte mal ile Allah'ın dinine yardımcı olmak, mallarımızı Allah davasına sarf etmek ile biz Allah'ın dinine yardım eder ve Allah'ın da bizim ayaklarımızı istikamette sabit kılabilmesi için ümit var olabiliriz. İkincisi, canımızla. Mus'ab bin Umeyr'in veya Hamza bin Abdülmuttalib'in ve nice şehitlerin, şühedanın yaptığı gibi. Bedenimizle. Bedenimizi Allah'ın dini uğrunda kullanmak. Vücudumuzu, pazularımızı, gücümüzü, ayaklarımızı, ellerimizi, yani azalarımızı ve bedenimizi Allah davasında dava adamı olarak kullanmakla Allah'ın dinine yardım edebiliriz. Kalemimizle, unutturulmaya, terk edilmeye veyahut da hükümsüz, geçersiz bırakılmaya çalışılan Allah'ın buyruklarının, vahyinin insanlar ile buluşması, insanlara bu hakikatlerin ulaşması için kalemimizle Allah'ın ayetleri üzerinden ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın buyruklarıyla kalemimizi İslam davasında kullanabiliriz. Davetimizle, davetçiliğimizle, sesimizle, hitabımızla Allah'ın dinine yardımcı olabilir. İlim tahsil ederek öğrenmiş olduğumuz hakikatleri insanlarla buluşturabilir ve bu sayede de Allah'ın dinine, tevhid davasına yardımcı olabiliriz. Yönlendirmemizle, yani insanları hayra yönlendirmekle, derslere, sohbetlere, nasihatlere yönlendirmekle veya ayetlere, hadislere, kitaplara yönlendirmekle. Yani hidayet yollarını insanlara kolaylaştırmak, insanların hidayetle buluşması için çalışmak ve bu hususta yönlendirici olmakla Allah'ın dinine yardım edebiliriz. Eğitim ile, talebe yetiştirerek, çocuklara ve gençlere Allah'ın dinini sevdirmek ve onların bu hususta eğitimlerini, tahsillerini tamamlatmak üzere onlara yardımcı olabiliriz. Ve bu sayede Allah'ın dinine yardımcı olmuş ve ayaklarımızı da Allah'ın dinine sabit kılması için ümit var olmuş olabiliriz. Çocuğumuzla Allah'ın dinine yardım edebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ediyor. Birçok sahabe Peygamber aleyhisselamın yanına gelip hediyeler sunuyor. Ey Allah'ın Resulü, şunu buyur, bunu benden kabul buyur ey Allah'ın Resulü. Herkes de Medine'de zaten aylardır beklenen bir bekleyiş neticesinde Medine'ye ahir zaman peygamberinin gelmesi ve oraya yerleşmesi, devletin orada kurması, Medine'yi baş şehir kabul etmesi ve İslam medeniyetinin temelinin o Medine şehrinde atılması zaten Medinelileri heyecanlandırmak için yetmişti. Bununla beraber peygamberi orada misafir etmenin heyecanıyla herkes Peygamber aleyhisselama hediyeler getirmeye başladı. İşte bu anda Enes bin Malik, Allah ondan ve annesinden razı olsun, annesi diyor ki herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediyeler getirince ben Resulullah'a bir şey götüremedim, dul bir kadındım. O sırada daha küçücük yaşta olan Enes bin Malik'i alıyor, elinden tutuyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü, herkes sana mallarla, hediyelerle geldi. Senin kalbini, hoşnutluğunu ve bu sayede de Allah'ın rızasını kazanmayı umdu. Benim sana getirecek hiçbir şeyim yok. Ancak ben sana bu evladımı veriyor, vakfediyor, İslam davasında seninle beraber bu mücadelenin içerisinde olmasını istiyorum ve senin yanına hizmetçi olarak veriyorum dedi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok uzun yıllar boyunca yanında hizmetçisi, yanında arkadaşı, yanında çokça ondan hadis rivayet eden ve ondan çok çok nasihatler dinleyen ve Resulullah'ın o güzide ahlakıyla yetişen bir çocuk olarak Enes bin Malik 90'lı küsürlü yaşlarına kadar yaşadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam davası için evladını vakfetti Enes bin Malik'in annesi. İşte çocuğumuzu da İslam davasında Allah'ın yeryüzüne hakim olmasını istediğimiz vahyinin ve hükümlerinin, Allah'ın yasalarının ve buyruklarının egemen olması için çalıştığımız bu dünya hayatında çocuklarımızı da İslam ve tevhid üzere, iman ve ahlak üzere yetiştirerek Allah'ın dinine yardımcı olabiliriz. 6. Hak ile batılı iyi kavrayarak istikamet sahibi olabilmek. İstikamette kalabilmenin şartlarından bir tanesi, ki 6. madde, hak ile batılın arasını ayırabilecek bir kabiliyete, bir ferasete sahip olabilmek. İlme sahip olabilmek. Hazreti Ömer öyle diyor. Cahiliyeyi bilmeyenler türediği zaman İslam'ın ilmikleri birer birer çözülür. İslam'dan önce cahiliyenin bilinmesini, yani hakkı tanımazdan evvel batılın idrak edilmesi ve ondan içtinab edilmesini nasihat ediyor Hazreti Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh. Ve Rabbimiz öyle demiyor mu? Ve kulil hakku min rabbikum. Hakkı, mutlak doğruyu anlayabilmemiz için Rabbimiz Allah Teala ve kulil hakku min rabbikum diyor. De ki hak yalnız Allah'tan gelendir. Mutlak doğru, tek hakikat, gerçek hukukta, adli vakalarda, sulh meselesinde, muamelatta ve ukubatta, eğitimde ve ticarette, giyim kuşamda, yeme içmede, siyasette ve ibadette, yani hayat içerisinde karşılaştığınız hangi mesele olursa olsun, o hususta hüküm beyan etme hakkı, o işin doğrusunu ortaya koyma hakkı ve bunları insanlara uygulatma hakkı alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ela lehul halku vel emr. Tebarakallahu rabbul alemin. Emretmek de, yaratmak da Allah'a aittir. Yani tekvin ve teşri, yaratma ve sevk, idare etme, yaratma, sevk ve idare etme Allah'ın hakkıdır. Söz O'nundur, hüküm O'nundur, yasa O'nundur, ferman O'nundur. Ve kulil hakku min rabbikum, hak yalnız Allah'tan gelendir. Ayeti Kehf suresinde ve birçok ayeti kerimede gündeme gelmiştir. El hakku min rabbike fela tekunenne minel mumterin dedi Allah. Hak Rabbinden gelendir. Sakın bu hususta şüpheye düşenlerden olma. Hakikatin Allah'tan geldiği hususunda sakın şüpheye düşenlerden olma. Sakın zaman, mekan, konjüktür, coğrafya, düzen, değişim seni aldatmasın. 1400 yıl önce de hak Allah'tan gelendi. Evvelde de ahirde de hak Allah'tan gelendir. Vallahu galibun ala emrih velakinne ekseren nasi la ya'lemun dedi Rabbimiz Allah Teala. Allah emrinde galip olandır, fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Allah her çağda emri galip olandır. Her coğrafyada emri galip olandır. Her hususta, her meselede hüküm O'nundur. İşte bunu yakın bir imanla kavramak istikamet üzere kalmanın yollarından bir tanesidir. Yedinci olarak istikamette kalabilmenin şartlarından, yollarından bir tanesi olarak yedinci maddede tevhidi öncelemek ve hayatın merkezini almak. İşte istikamette kalabilmenin yollarından, yöntemlerinden bir tanesi bu. Tevhidi hayatın başında, İslam'ın girişinde, meselelerin özünde kabul ettiğimiz gibi, tevhidi hayatta gündemden düşürmeyecek bir bilince, şuura sahip olmak da istikameti muhafaza etmenin yollarından bir tanesidir. Bakınız Nisa suresi 36. ayet-i kerime. Medine'de nazil olmuş bir ayet-i kerime. Yani Mekke'de tevhid mücadelesini veren nebevi yolun, nebevi okulun öğrencilerinin Yesrib'e hicretinden sonra orayı Medine, medeniyete, şehre dönüştürmesi, İslam devletini kurması, müesseseleriyle İslam'ın devletinin, ahkamının, hukukunun Medine'ye hakim olması, ama Allah Subhanehu ve Teala böyle bir coğrafyada, böyle bir dönemde, böyle bir devlet sürecinde dahi Nisa suresini inzal buyurdu ve dedi ki: "Ya eyyuhellezine amenu aminu billahi." Ey iman edenler, iman edin. İmanı ve tevhidi Rabbimiz Allah Teala devamlı gündemde tutuyor. Ayetel Kürs, Bakara suresi değil mi? Bakara suresi tamamıyla medeni bir suredir. Medine döneminde nazil olmuş bir suredir. Ama bu sure içerisinde Rabbimiz Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum dedi. Allah, ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hay, diri ve kayyumdur, yönetendir. Medine döneminde dahi Allah Subhanehu ve Teala tevhidi ve imanı gündemden düşürmemiştir. Veya fe'lem ennehu la ilahe illallah, hemen ilk aklımıza gelen örneklerden örneklendirecek olursak, Muhammed suresinde "Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur" ayeti. Muhammed suresi de Medine döneminde nazil olmuş medeni bir suredir. Tevhidi asla gündemden düşürmeyecek, iman noktasında asla gaflete ve gevşekliğe mahal vermeyecek bir şuura sahip olmak istikameti yakalamanın 7. kuralıdır. Bakınız, bu hususa destek olması sadetinde bir örneklendirme yapmak istiyorum. Buhari'de geçen bir söz, Enes bin Malik söylüyor bunu. Enes bin Malik ömrünün son ahir dönemlerinde genç tabiün neslinin olduğu bir mecliste şu cümleyi sarf ediyor: "Siz kıl kadar önemsemediğiniz öyle işler yapıyorsunuz ki biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında helak edici şeylerden sayardık." Yani o kadar önemli meseleleri hafife alıyorsunuz ki biz onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapsaydık acaba bize azap dokunur mu? Allah bizi helak eder mi diye endişeye kapılıyorduk diyor Enes bin Malik radıyallahu anh. Bugün insanlar inanç noktasında yapmış olduğu fiiller ve sarf etmiş olduğu sözlerin akideye taalluk edeceğini, imanını zedeleyeceğini düşünmeden o kadar kolay cümleler sarf edip o kadar basit fiiller ortaya koyuyorlar ki imani meseleleri önceleme hususunda, tevhidi gündemde tutma hususunda gevşeklikler veya eksiklikler yaşadığımız bir çağda yaşıyoruz. İşte istikameti son nefese kadar muhafaza edebilmenin yollarından bir tanesi de tevhidi, yani imanı devamlı gündemde tutabilmek, güncel olarak her gün bu hususta yenilenmek. 8. Kur'an ile bir bağ kurarak istikamete sahip olabilmek. Rabbimiz Kur'an ile bağ kurmamızı ve Kur'an ayetleri ile de imanımızı arttırmayı, pekiştirmeyi bize birçok yerde defaatle nasihat buyurmuştur. İnnemel mu'minunellezine, müminler ancak o kimselerdir ki, şüphesiz o kimseler müminlerdir ki, kimdir onlar? İzâ zükürallah, Allah anıldığında ve cilet kulubuhum, kalpleri ürperir, titrer. Abdullah İbn Abbas bunu şuna benziyor: hurma dalları nasıl ateşte çıtır çıtır ses çıkartır, bir titreme olur. İşte müminin yanında Allah anıldığı zaman, Allah'ın ayetleri, Allah'ın kanunları, Allah'ın yasaları, Allah'ın buyrukları, Allah'ın kevni ayetleri, Allah'ın insanlara hayat bahşeden hükümleri, sözleri anıldığında, Allah hatırlandığında o müminler ki onların kalpleri ürperir. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmâne, ve o müminlerin üzerlerine Allah'ın ayetleri tilavet olunduğu zaman bu onların imanlarını ziyadeleştirir, yani artırır. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn, ve onlar yalnız Rablerine tevekkül eder, yalnız Rablerine güvenirler. Birbirimize iman hakikatlerinin, tevhid hakikatlerinin konu olduğu ayetler hatırlatılarak imanı, istikameti muhafaza edebilmek, yine sahabenin imanda, tevhidde istikameti sürdürebilmenin örneklerinden bir tanesiydi. Abdullah İbni Revaha, Allah ondan razı olsun, öyle derdi: gel bir saat imanımızı arttıralım diyerek bir sahabeyi çeker ve beraber

Rabbimiz bizim imanımızı arttırdı. Önce iman öğrenildi, sonra Kur'an öğrenildi. Maalesef bugün inanç esaslarını, İslam'ın akide hususlarını, tevhidin nefi ve kabul edatlarını, tevhidin nefi ve kabul kaidelerini bilmeden, La ilahe illallah cümlesini sarf ederken ne dediğini bilmeden insanların Kur'an okuduğunu, yüzünden Kur'an'ı tilavet ettiğini görüyoruz. Ve yüzünden Kur'an'ı tilavet eden bu insanların aynı zamanda faizle iştikal ettiğini, Kur'an'ın şirk dediği, bid'a dediği, fısk dediği işlerle uğraştığını, insanların inancını temelden sarsacak görüşlere, düşüncelere sahip olduğunu görüyoruz. Maalesef iman anlaşılmadan Kur'an'la buluşan, iman idrak edilmeden Allah'ın Kur'an'daki buyruklarının, kanunlarının, hukukunun, yasalarının ne manaya geldiği idrak edilmeden insanların Kur'an'ı sadece yüzünden lafızlarıyla okuduğunu müşahede ediyoruz. Oysa imanda istikameti yakalayabilmenin yollarından bir tanesi Kur'an ile bağ kurmak derken kastımız Kur'an'ın mesajını idrak etmek ve Kur'an'ın insanlara hayat bahşeden hükümleriyle insanları buluşturmayı kastediyoruz. Kur'an'ın yüzünden okunması elbette ki fazilet olarak her harfe bir sevap verirken ilk evvela Kur'an'ın tilavet olunması değil Kur'an'ın kıraat olunması yani okunması yani anlaşılması kalp ve akıl ile idrak edilme emrinin tilavetten önce geldiğini bilmemizden dolayıdır. Kur'an okunsun ve anlaşılsın için indirilen bir kitaptır. İdrak edilsin için indirilen bir kitaptır. Kur'an'ı lafzıyla okumaktan evvel mesajını anlamak müminler üzerine farzul ayn'dır. Ve dokuzuncu olarak imanda istikameti yakalayabilmek için sadık kimselerle beraber olmak, onların olduğu meclislerde bulunmak imanda istikameti yakalayabilmenin yollarından bir tanesidir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittekullah, Allah'tan korkun, sakının ve kunu ma'as sadikin, ve sadıklarla beraber olun. Kimdir bu sadıklar ya Rabbi? Sadıkları bize Kur'an'da Rabbimiz tarif etsin. İnnemel mu'minunellezine. Müminler o kimselerdir ki, ancak o kimseler müminlerdir ki, amenu billahi ve rasulihi, Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sümme lem yertabu, ve bunda da asla tereddüt yaşamazlar. Konjüktür, zaman, düzen, yaşam, insanlar, kalabalık, çoğunluk değişsin. Dünya değişsin. Kainat içerisinde insanlar Allah'a kulluktan uzaklaşsın. Hiç önemli değil. İşte müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sümme lem yertabu. Ve asla bu imanlarında da tereddüt yaşamazlar. وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve onlar mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ederler, cehd ederler. وَاُولَٰئِكِ هُمُ الصَّادِقُونَ İşte onlar sadık olanların ta kendileridir. İşte sadıklar kimlerdir ya Rabbi? Sualinin cevabı budur. Allah istikamette ayaklarımızı sabit kılmamız için sadık kimselerle, muvahhid kimselerle beraber oturup kalkmamızı, onlarla birlikte cemiyet kurmamızı, onların meclislerinde birbirimize ayet, hadis ve hikmetli sözlerle imanlarımızı zinde tutmamızı bize emretmektedir. Nitekim Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin. Oturup kalktığımız teşriki mesai içerisinde olduğumuz insanların muvahhid müminlerden olduğuna, tevhid ehli, tevhidi önceleyen ve hayatının merkezinde hakim kılan insanlar olduğuna emin olmak zorundayız ki imanımızdan ve istikametimizden emin olabilelim. Ve maalesef Medine'de özellikle Rabbimiz Allah Teala'nın bu buyruklarını dikkate almayan insanların daha sonra münafıklaştığını görüyoruz. Siyer bize bunu vakada örnek olarak, bir hakikat olarak önümüze seriyor. Allah Subhanahu ve Teala Yahudilerin ve Hristiyanların ve müşriklerin olduğu, Allah'ın ayetleriyle alay edildiği, Allah'ın hükümlerinin hiçe sayıldığı, dikkate alınmadığı, tağutilerin sözlerinin, onların buyruklarının başüstü yapıldığı meclislerde, oturumlarda ve bu şahıslarla beraber oturanların buna son vermesini,

0: Maide suresinde ve Ali İmran suresinde defaatle zikretmesine ve emretmesine rağmen Allah celselerimizi, oturumlarımızı, meclislerimizi Yahudi, Hristiyan ve müşriklerle ayırmamızı emretmesine rağmen o dönemde hafife alan insanlar, bu hususta dik durmayan, Rabbimiz Allah Teala'nın bu buyruklarını dikkate almayan insanlar Yahudi ve Hristiyanlarla beraber oturmaya devam etti Medine'de ve daha sonra münafıklaşan zümrelerden oldular. Ayetlerden bugüne güncel nasihatler çıkartmamız gerekiyor. O gün o insanları bekleyen o tehlike bugün biz müminler için de geçerlidir. Tevhidi hayatının merkezine almış olan insanlarla, salih amel işleyen insanlarla, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden insanlarla beraber olmak zorundayız. Sadıklarla beraber olmak zorundayız. Ve son olarak şüpheli şeylerden ve şüphe ehlinden uzak durmak, imanda, yakinde, istikamette imanımıza zarar verecek insanların bizi aldatmaya yönelik ideolojilerine, felsefik görüşlerine, Kur'an, vahiy ve sünnet ile çelişen tüm buyruklara kulakları kapatarak, Allah'ın Kur'an'ı ve kitabı ile baş başa kalarak imanı zinde tutabilmek, işte bu da istikameti yakalayabilmenin son maddesiydi. Bize ayrılan sürenin sonuna geldiğini görüyoruz. Bu haftada Nebevi Hareket Okulu programımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de ilan etmiş olduğu yeni dünya nizamı olan İslam dini ve bu İslam dininin akaidini anlatan tevhid hakikatleri ve buna sıkı sıkıya bağlı olan ilk öncü Müslümanları, onların değişim sürecini ve bu değişimle beraber tevhid hakikatini istikamette Medine'ye ve daha sonra da Yevmül Kıyam'a taşıyacak ipuçlarını gördük, güncellemeye çalıştık. Rabbimiz Allah Teala ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan, siyasetinden, metodundan bizleri ayırmasın. Ve inşallah tüm mümin ve muvahhid kardeşlerim ve siz dinleyicilerimizle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Livaul Hamd sancağı altında bizleri haşru cem eylesin. Ve inşallah razı olduğu kulların zümresine de ilhak eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 16. 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
17: www.özelfm.net. Özelfm.net.
18: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

azgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Kasas 21-24. Hazreti Musa'nın duası. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı.
1: Rabbim, beni zalimler güruhundan kurtar, dedi.
0: Medyen'e doğru yöneldiğinde,
1: umarım Rabbim beni doğru yola iletir, dedi.
0: Musa Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını suyun olduğu yerden geri çeken iki kadın gördü. Onlara derdi nedir dedi. Şöyle cevap verdiler. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine sokulup hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır. Bunun üzerine Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve
1: Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım, dedi.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
8: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
9: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
13: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
14: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
17: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
18: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
19: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
20: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
21: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
24: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

0: Özel FM. Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu hafta da bir konu bir konuk programımızda yaklaşık bir saat kadar birlikte olacağız sizlerle inşallah. Efendim malumunuz önümüz kurban. Sayılı günler kaldı. Müdavim dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bizler Ramazan'da ve kurbanda adetimiz olduğu üzere Ramazan ve kurban faaliyetleri, yardım faaliyetleri daha yoğun olması hasebiyle bu işlerle iştigal eden STK'larımızı, yardım kurumlarımızı daha çok programımıza konuk ediyoruz ki hem muhtelif İslam coğrafyalarındaki bu değerli STK'larımızın faaliyetlerini dinleyicilerimize aktarabilelim. Hem de nispeten bu kıymetli derneklerimizi sizlere tanıtmak arzumuzdan dolayı bu süreler, bu haftalar biraz daha böyle faaliyetleri sizlere aktarmakla geçiyor. Efendim bu hafta müdahale dinleyicilerimiz de aşina olacağı, yakinen tanıdığı, belki bir şekilde de teşvik mesaileri olduğuna inandığım derneğimiz ve değerli başkanı konuğumuz olacaklar. Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özal Beyefendi bu haftaki konuğum olacaklar. Kemal Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Değerli dinleyicilerimize hayırlı günler diliyorum.
1: Kemal Hocam girizgahta da belirttik. Malum sayılı günler kaldı kurbana. Bu yıl kaç ülkede gerçekleştireceğiz inşallah bu faaliyetlerimizi?
2: Evet öncelikle teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum tekrar. Biz Sadakataşı Derneği olarak bu yıl 16. kurban organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. 16 yıldan bu yana başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde kurban organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Tabii bu çalışmalara başlarken çok önemli hazırlıklar icra ediyoruz. Çok önemli süreçleri beraberinde yürütüyoruz. Her şeyden önce kurban organizasyonuna bir bakış açısı getirmeye gayret ediyoruz. Yani bu hazırlık süreci içerisinde kurban kampanyası ile ilgili yapmış olduğumuz çağrıdan tutun da biz Sadakataşı Derneği olarak her yıl kurban çalışmasına birçok kurumumuz olduğu gibi bir tanıtım organizasyonuyla çalışmasıyla sürdürüyoruz bu çalışmaları, bu günleri değerlendiriyoruz. Ama bir anlamda biz bu günleri bir fırsat olarak görüyoruz. Bu vesileyle halkımıza, bizi takip edenlere, insanımıza, yurt dışı ve yurt dışındaki çok sayıda bölgeye biz bir manada bir mesaj da götürmeye gayret ediyoruz. Çünkü kurban organizasyonu sadece kurban kesmekle yerine getirdiğimiz bir organizasyon, bir çalışma değil aslında. Bir fiil değil yani sadece yapmış olduğumuz bir kurban kesme eyleminden ibaret olmadığını hatırlatmaya çalışıyoruz. Ben şimdi siz girizgah yaparken aklıma hemen şöyle bir sıralama geldi. Daha detaylı belki dinleyicilerimiz sonra araştırırlar. Zilhicce ayının içerisindeyiz. Son birkaç günü yaşıyoruz. Bu çok ilginçtir. Zilhicce ayının birinci gününden 10. gününe kadar içerisinde çok olağanüstü durumların, gelişmelerin yaşandığı her bir günün 10. güne kadar, bayram gününe kadar ayrı bir değeri olduğunu görüyoruz. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam, Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Hazreti Adem Aleyhisselam, Hazreti Peygamber Efendimiz, bütün böyle çok adeta Allah-u Teala kurban bayramına kadar İslam ümmetini bir hazırlık içerisinde tutuyor. Bir defa hicretin yaşandığı ayın içerisine giriyoruz. Yani 10 Muharrem'de inşallah büyük bir hicret, biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye yürüyüşü. Yani Zilhicce ayı, işte Muharrem günleri, bunların hepsi arka arkaya gelen ve bizi bir anlamda bir şeylere hazırlayan bir manası var. Evet. O bakımdan değerlendirmek lazım. Yani işte Kurban Bayramı'nın hemen öncesi Arefe günü Arafat Dağı'nda milyonlarca Müslüman dünyanın her tarafından bir araya gelerek adeta bizim anlayışımız, bizim bakış açımız doğrultusunda değerlendirdiğimizde Müslümanların yıllık büyük olağan kongresi olarak değerlendiriyoruz. İşte yani İslam ümmetinin bu anlamda yapmış olduğu her eylemi, her fiili de bu çerçevede değerlendirmek lazım. İşte biz bu yıl Sadaka Taşı Derneği olarak Türkiye'den, Türkiye'li Müslümanlar olarak işte yüzlerce gönüllümüzle birlikte 34 tane ülkeye, Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara, ta Uzak Asya, Vietnam'a kadar inşallah ekiplerimiz gidecekler. Kurban organizasyonu vesilesiyle kurban sevincini, işte bu anlamda o gün bayram, Arefe günü yapılacak olan kongrenin devamı niteliğinde aslında. Yani bir çalıştay gibi düşünün. Bu çalıştayda masalar oluşturuluyor. Her tarafa dağılıyor ve her konu masaya yatırılıyor. Biz kurban keseceğiz ama kurban keserken oradaki kardeşlerimizin dertlerini dinleyeceğiz. Onların sıkıntılarına tercüman olacağız. İhtiyaçlarını belirleyeceğiz. Varsa katkılar alacağız. Yani çünkü katkı aldığımız yerler de var. Daha önceki yayınlarımızda konuşuyoruz sizlerle. Mesela biz Kosova'da kurban organizasyonu düzenliyoruz. Yıllardır Ramazan ayında unutmuyoruz oradaki kardeşlerimizi, gidiyoruz. Yani bir Ramazan ayında dağıtacağımız bir paket gıda yardımıyla o insanın yıllık işte ihtiyacını karşılayacağız anlamı taşımıyor tabii ama bu bir manada o oradaki kardeşlerimizle olan bağımızı, ünsiyetimizi devam ettiriyor olmamız açısından çok önemli. Bir bakıyorsunuz birkaç ay sonra Kosovalı Müslümanlar diyorlar ki ya biz sizi gördük, Afrika'da su kuyusu faaliyetleri yapıyorsunuz, biz de su kuyusu açtırmak istiyoruz. Şimdi buna benzer çok sayıda bizim ülkeden etkinliğimiz var. Örneğin işte biz geçtiğimiz günlerde Hatay'da böyle kurban şeyinden girdik ama değerlendirme aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Hatay'da depremde yaşanan gelişmelerin ardından o bölgedeki işte sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, medya işte temsilcilerinin deprem dönemindeki tecrübelerini aktardığı, paylaştığı bir çalıştay vardı. Bizi de valiliğimiz davet etti Sadaka Taşı Derneği olarak. Biz de orada bir sunum gerçekleştirdik. Şimdi orada şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Burada biz sivil toplum kuruluşları olarak kendi etrafımızı, çevremizi harekete geçirip dünyanın birçok bölgesinde, özellikle afet bölgelerinde aldığımız tecrübeleri deprem bölgesinde sahaya yansıtıp oradaki çalışmalara katkıda bulunduğumuz gibi, katkıda bulunduğumuz çalışmalardan bir tanesi de dünyanın birçok bölgesinde işte Ramazan kurban olsun, işte değişik vesilelerle yardım organizasyonları yaptığımız yerlerdeki, ülkelerdeki çalıştığımız kurumlar kendi çaplarında, kendi çevrelerinde, kendi ülkelerinde deprem bölgesine yönelik kampanyalar düzenlediler. Şimdi bakıyorsunuz Bulgaristan'dan çok ciddi yardımlar geldi, Bulgaristanlı Müslümanlardan. Endülüs, biliyorsunuz Sadaka Taşı Derneği'nin Endülüs Granada'da bir cami var, camisi var. Ramazan kurban organizasyonları ve diğer dönemlerde gidip oradaki kardeşlerimizle yardım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Onlar bir program bile tertip ettiler, yardım kampanyası düzenlediler ve topladıkları yardımları Endülüslü Müslümanlar Sadaka Taşı Derneği aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırdılar. Daha bir sürü örneği var. Macaristan olsun, Vietnam olsun, işte Sri Lanka'dan, ta Nepal'den oradaki Müslümanlar da bu anlamda harekete geçtiler. Bu birlikteliği, bu kardeşliği, bu ruhu eğer kurban çalışması gibi çalışmalar vesilesiyle meydana getirebiliyorsak bu anlamda bu çalışmalar başarıya ulaşmış demektir. Bu vesileyle biz her yıl çağrımızı yeniliyoruz. Bu yılda kurban kardeşliği yaşatır diyoruz. Yani İslam dünyasına baktığımızda bugün başta Gazze olmak üzere Lübnan'da, Somali'de, Sudan'daki bütün bu bölgelerde yaşanan kargaşaların hepsinin aslında Filistin meselesiyle bağlantılı olduğunu daha önceki yayınlarımızda da görüşmüştük. Yine Yemen'deki gelişmeler, Bangladeş'teki Müslümanların durumu ve bütün bunların hepsi bu anlamda yine bu kurban bayramına buruk bir şekilde Müslümanların girdiğini gösteriyor. Hala bombalar yağıyor. Hala milyonlarca kardeşimiz mülteci olarak çok zorlu şartlar altında hayatlarını sürdürüyor. İşte Mısır'a gidip geliyoruz uzun zamandan bu yana. Mısır'da 200 bin civarında Gazze'den göç etmiş, çoğu hasta, yaralı, tedavi gören.
1: Son dönemde.
2: Evet evet, 7 Ekim'den bu yana Mısır'a tedavi amaçlı çıkan Yaklaşık 200 bin civarında insan var. Bunların hepsi tabii yaralı hasta değil, refakatçileriyle beraber çıkanlar. Dolayısıyla orada o insanların ihtiyaçlarının karşılanması, orada kaldıkları süreç içerisinde tedavileri, beslenme ihtiyaçları, kira gibi destekler bir şekilde devam ediyor. Biz bütün bu bölgelerin hepsinde inşallah başta Gazze ve ülkemiz olmak üzere dünya genelinde 34 ülkede Sadaka Taşı Derneği olarak inşallah 30 bin civarında kurban kesip dağıtmayı planlıyoruz.
1: Eyvallah. Şimdi aslında yanlış hatırlamıyorsam her geçen yıl bir öncekinden bir çıta daha üste oluyor. Yani zaten böyle olması da biraz o deminki bahsettiğiniz şeylerin de neticesi. Yani şimdi bir bölgeye gidip orada belki bir ibadet ifa ediliyor. Fakat o onunla kalmıyor tabii ki. Yani her gidilen bölgede mutlaka o ifa edilen vazifenin neticesini de bir süre sonra görülüyor. Yani siz şimdi dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır, müdavim dinleyicilerimiz. Farklı özellikle Asya'da, farklı coğrafyalarda artık yardımın ötesine, yani bildiğimiz fiziki yardımın ötesine daha sosyal faaliyetler yönelik evet, çalışmalara dönüşüyor bu başlangıç yardım faaliyetleri. Bu hemen hemen bütün İslam coğrafyalarında bu şekilde de olması lazım. Çünkü ila nihaye yani hayati bir gıda yardımı, ne bileyim sağlıkla alakalı yardım, o zaten boynumuzun borcunu yapacağız zaten. İla nihaye yapacağız. Elimiz gücümüz yettiği müddetçe. Ama o insanlarla da bizim tarihi bir bağımız zaten var. Unutulmuş, kopartılmış, köreltilmiş. Bunları da gün yüzüne çıkartmak, mesela Endülüs diyorsunuz. Yani şimdi diyebilir ki kimileri bilmeyenler, ya ne alakası var Endülüs? Endülüs ne demek? Göz bebeğimiz, bizim kalbimizin bir parçası orada.
2: Evet.
1: Yani oralarla alakalı bizim bağımızı inkar edemeyiz, yok sayamayız da. Avrupa'nın muhtelif yerleri, Balkanlar mesela. Balkanlar düne kadar işte 90'lara kadar orada sosyalizm baskısı altında ezilen Balkanlar, sosyalizmden sonra yani muazzam, bizlerin her şekilde sadece yardım anlamında değil, yani bizlerin manevi desteklerine de ihtiyacı olan coğrafyalardan bahsediyoruz. Yani onlarla alakalı siz zaman zaman programlarda da belirtiyorsunuz, anlatıyorsunuz yani o bölgelerdeki çalışmalarınızı, faaliyetlerinizi. Dolayısıyla dediğiniz aslında çok güzel bir tespit hocam. Yardım işin belki başlangıç kısmı.
2: Evet. Sadece kurban döneminde bu çağrıları yapıp birkaç gün kurban organizasyonu yaptıktan sonra sahada görünmemek gibi bir durum olmaması lazım. Sivil toplum kuruluşlarının, kesinlikle, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin, milletimizin bu anlamda buna da çok dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi biz en başında söylediğim gibi bu kurban organizasyonuna bir mana, bir misyon yüklemeye çalışıyoruz. Bir sürdürülebilirliği olması lazım. Her kurban organizasyonunun arkasından mutlaka yepyeni projelerle dönüyor olmamız lazım. Bölgeleri yeniden ihya etmek, yeniden o insanlara gidebilmek için çeşitli vesileler aramamız gerekiyor. Bu anlamda biz çalışmalarımızı işte belli kategorilere ayırıyoruz. Hangi bölgelerde kurban kesiyoruz? Niçin bu bölgelerde kurban kesiyoruz? Şimdi 34 tane ülke belirlemişiz. Her birine ayrı bir misyon, hep her birine, yani gelişi güzel kurban döneminde gidelim, böyle bir faaliyeti icra edelim. İşte gönüllüler gitsin, insanlar bir hoş vakit geçirsinler, manevi olarak kendilerini tatmin etsin, dönsünler değil. Öncelikle bir emaneti biz yükleniyoruz. Bir sorumluluğu üstleniyoruz ki bu çok önemli bir sorumluluk. Çünkü Allah-u Teala'nın müminler için belirlemiş olduğu bir ibadeti icra ediyorsun ve bunu vekaleten yapıyorsun. Dolayısıyla çok hassas ve dikkatli olmak gerekiyor. En ince ayrıntısına kadar, kurbanın kesim sürecinden dağıtım sürecine kadar ibadetin usulleri ne gerektiriyorsa aynı dikkatle bunları yerine getirmek gerekiyor. Bunu yaptık ama kurban çalışmasını yapacağımız bölgeleri belirlerken biz ne diyoruz? Bir, İslam coğrafyasında savaşların devam ettiği, krizlerin devam ettiği, Müslümanların üzerine bombaların yağdığı ve milyonlarca kardeşimizin halen mülteci olarak yaşadığı bölgeler bizim önceliğimiz. Neresi? Gazze. Gazze'de inşallah bu yıl hem Mısır'da hem Hindistan'da geçtiğimiz yıl olduğu gibi kesmiş olduğumuz kurbanları, kurban kesim ve dağıtım süreçleri ile alakalı bütün aşamalar tamamlandıktan sonra bölgelere inşallah intikalini gerçekleştireceğiz. Bu anlamda sosyal medya hesaplarımızdan zaman zaman zaten kurban çalışmasının nasıl icra edildiğini ve geçtiğimiz yıl kurbanları nasıl ulaştırıldığı ile ilgili bilgileri paylaşıyoruz. Diğer taraftan Lübnan

0: kesilmesini daha verimli bir şekilde bu kurban çalışmasını yürütmek istiyoruz. Hindistan'da kesilecek olan kurbanlar Lübnan'a gemi yoluyla ulaştırılacak ve orada Lübnan'ın tamamında hiçbir halk arasında ayrım gözetmeksizin 4-5 kuruluşumuzla birlikte ortak bir dağıtım organizasyonu gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla tabii bunun çok ayrıntıları var ama zamanımız el verdiği ölçüde yine Suriye'de, Yemen'de, Bangladeş'te, Afganistan'da, Sudan'da, biliyorsunuz Sudan'da çok zorlu günler geçiriyor. Hem Sudan'ın içerisinde hem Çat gibi ülkelere sığınmış olan Sudanlı mültecilere yönelik kurban dağıtım organizasyonlarımız gerçekleştiriyor. Bütün bu bölgelerin hepsine Sadaka Taşı Derneği'nin yıllardan bu yana bölgelerde kurban çalışması için gitmiş olduğu tecrübeli ve yetkili arkadaşlar inşallah eşlik edecekler. Başta belirttiğimiz gibi 16. kurban organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Sadaka Taşı Derneği'nin saha tecrübesi, dağıtım organizasyonlardaki kabiliyeti, kurumlarla olan ilişkisi inşallah bu organizasyonu hızlı bir şekilde, temiz bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak. Diğer taraftan işte Afrika gibi sömürgecilik, yoksulluk tehdidi altında bulunan bölgeleri tabii ki ihmal etmeyeceğiz. Çok sayıda Afrika ülkesindeki yine sosyal medya ve internet sitesi hesaplarımız üzerinden hangi ülkelerde kurbanların kesileceğiyle ilgili bilgilere de dinleyicilerimiz ulaşabilir. Ve unutulmuş İslam coğrafyaları dediğimiz yerler, işte Vietnam gibi, Sri Lanka gibi, Nepal gibi, Endülüs gibi, Kudüs de aslında bunlardan bir tanesi. Çok bilinmez ama biz Sadaka Taşı Derneği olarak 16 yıldır Kudüs'te kurban kesim ve dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Kriz bölgeleri hep ön plana çıkıyor ama hem biliyorsunuz Mescid-i Aksa avlusundaki iftar organizasyonlarımız, ki maalesef ilk defa bu geçtiğimiz yıl tamamen Mescid-i Aksa kapalı olduğu için gerçekleştiremedik. Onu da dışarıda evlere iftar ikramlarında bulunarak yaptık ama Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, Batı Şeria'yı, buraları da asla unutmuyoruz. Çünkü İsrail, Lübnan, Gazze gibi bölgelere, Sudan gibi bölgelere krizler çıkartarak, yoğun saldırılar düzenleyerek aslında diğer bölgelerde yapmış olduğu girişimleri de gölgelemeye çalışıyor. Batı Şeria'da her artık iyice, yani askerin de dışında sivillerle birlikte her gün çok dehşet verici manzaralara şahit oluruz. Daha dün izledim, bir Yahudi yerleşimci kendi evinden getirmiş olduğu halıları Filistinli Batı Şeria'da yaşayan bir Müslüman evinin bahçesine atıyor, oturuyor ve artık burası benim evim diyor. Bu kadar olayı bu noktaya getirdiler maalesef. Dolayısıyla bizim orada bulunmamız, oradaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermemiz, en azından onların yanında olmak, bu anlamda onlara karşı da verilmiş mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz.
1: Eyvallah. Peki Kemal Hocam, bu yıl bir sayı verebiliyor muyuz hisse olarak? Yani bu 34 ülkede hedeflenen bir rakam var mı? Yoksa son ana kadar değişebilir mi diyorsunuz bu?
0: Evet, geçtiğimiz yıl Sadaka Taşı Derneği olarak yine 30'un üzerinde ülkede 23.000 kurban hissesinin kesimi ve dağıtımını gerçekleştirmiştik. Bu yıl inşallah hedefimiz 30.000. 30.000 kurbanın kesim ve dağıtımını hedefliyoruz. En azından şimdilik 25.000 kurban kesimi için planlama yapmış durumdayız. Son günlerde gelecek kurban bağışlarıyla birlikte diğer farkı da bütün bölgelere dağıtmak üzere planlamalarımızı yapmış durumdayız. Bu yıl inşallah 3 ayrı kategoride biz kurban çalışmasını gerçekleştiriyoruz.
1: Bölge olarak ve fiyat olarak.
0: Bölge ve fiyat olarak tabii ki. Birinci bölgede ağırlıkta Afrika ülkeleri bulunuyor ve fiyatımız 5500 TL. Burada birkaç ülkeyi sayacak olursak, yine Suriye ve Lübnan diyoruz. Buralarda normalde kurban fiyatları yüksek ama biz Suriye ve Lübnan için Hindistan'da kesimleri gerçekleştireceğiz. Soğuk zincirle birlikte inşallah Lübnan ve Suriye'ye ulaştırıp dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Bu anlamda hem fiyat daha düşük olmuş oluyor hem daha fazla et dağıtma imkanına sahip olacağız. O yüzden bu yolu tercih ediyoruz. Afganistan, Burkina Faso, Çad, Tanzanya, Somali, Mali, Kenya, Nijer, Etiyopya, Sudan, Sri Lanka, Vietnam, Myanmar, Bangladeş, Patani, Bangladeş'te tabii Arakanlı mülteciler de var. Hem Bangladeş vatandaşlarına hem Arakanlı mültecilere. Ama ayrıca Myanmar'da yaşayan Arakanlı kardeşlerimize de dağıtımlar gerçekleştirilecek. Patani, Uganda. Patani'de biliyorsunuz Tayland ülkesi içerisinde bulunan özerk bir bölge. Yemen, Togo, Nepal ve Moğolistan. Burada 5500 lira hisselerimiz. İkinci bölge Gazze. hem Hindistan

0: Yunanistan kesimleri hem de Mısır kesimleri, Irak, Bulgaristan, Arnavutluk. Bu bölgelerde 12.000 TL kurban bedelimiz. Yani Gazze için kurban bedelimiz 12.000 TL. Üçüncü bölge Türkiye, Filistin, Kudüs, Macaristan, İspanya, Kosova ve Kıbrıs. Bu bölgelerde 20.000 TL olmak üzere fiyatlarımızı belirledik. Bağışçılarımız diledikleri bölgelerde kurban kesimi için bize vekalet verebilirler. Diledikleri ülkeleri tercih olarak seçebilirler. Kurban organizasyonu bildiğiniz gibi vekalet yöntemiyle yapılan bir organizasyon ama artık günümüzde teknolojik imkanlar oldukça genişledi. Bize başta online olarak ya da bankacılık sistemi üzerinden bağışçılarımız hızlı bir şekilde sadakataşı.org.tr internet sitesi üzerinden de yine online olarak bağışlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Yine derneğimizin 0216 614 0461 numaralı çağrı merkezini arayıp detaylı bilgi alabilirler. İnşallah biz de kurban çalışması için bağışlarımıza yardımcı olacağız. 34
1: ülkede, 3 kıtada ve çok geniş bir alanda bu faaliyetler devam edecekler. Aslında dediğiniz gibi yani zahiren bakınca bu bir ibadet ifası aslında. Ama neticelerini, daha doğrusu bu faaliyetlerin sonraki aşamalarını da o kalan 360 günde gerçekleştirmeyi.
0: Yani evet. Şimdi Macaristan'da bir cami açılışımız olacak mesela. Yani biz Macaristan gibi ya da hangi bölgede faaliyet yapacaksak ilk önce ya Ramazan ya da kurban organizasyonu vesilesiyle gidiyoruz, tanışıyoruz. Dolayısıyla sonradan ortaya çıkan bu projelerin hepsinde kurban ve Ramazan çalışmaları vesile oldu.
1: Doğru söylüyorsunuz. Bir şey sorayım bir de hocam. Şimdi onu da aslında hatırlatmakta fayda var. Çünkü kimi dinleyicilerimiz hala yıllardan beri artık bu detaylı bir şekilde her kurban öncesi açıklanmasına rağmen şöyle bir sıkıntı var. Mesela Gazze'de kurban kesilemiyor. Yani bu fiili olarak mümkün değil. Ama Gazze adına Mısır'da ya da Hindistan'da kesilip yakın bir coğrafyada ya da oraya irtibat olacak bir coğrafyada kesilip ya soğuk zincirle ya da konserve halde, evet, uygun bir zamanda Gazze'ye aktarılıyor. Onu da dinleyicilerimize belirtmekte fayda var. Çünkü bazen mesela bizi de arıyorlar. Israrla Gazze'de kurban, yani Gazze'nin içinde Gazze'de kurban kesmek isteyen, tabii samimiyetinden istiyor ki orada bu fiili gerçekleştirelim ama malum teknik olarak orada böyle bir şey mümkün değil. Çünkü Gazze'de bir şey kalmadı neredeyse.
0: Kurban yok. Canlı kurban maalesef Gazze'nin içerisinde bulmak mümkün değil.
1: Yani o bölgedeki en yakın Mısır üzerinden geliyor. O biraz daha kolay görüyor. Bir de demin şeyden bahsettik. Onlara yönelik bir çalışma olacak galiba, değil mi Kemal Hocam? Şimdi 200 bin civarı Mısır'da, evet, yani refakatçileriyle beraber bulunan insanlar var, hastalar var.
0: Evet.
1: Netice itibariyle burada bir nüfus 200 bin.
0: Tabii.
1: Ufak bir
0: şey. Ve Gazze'li savaş mağduru hepsi. Şehit ailesi. Ben hemen isterseniz geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğum ziyaretten bir anekdot bahsetmek istiyorum. Şimdi gerçekten Gazze halkı çok büyük bir bedel ödüyor. Bunu televizyonlarda görüyoruz. İşte orada yaşanan drama şahit oluyoruz. Sosyal medyadan yakından takip ediyoruz. Ama canlı olarak yaşayanlardan dinlemek ve gerçekten bu bombardımanda işte uzuvlarını kaybetmiş, ailesini kaybetmiş insanlardan dinlemek ayrıca bu anlamda bir şey veriyor bize. Biz Mısır'da geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğumuz, ki Sadakataşı Derneği olarak 2 yıldan bu yana düzenli olarak bölgeye gidiyoruz ve oradaki kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. En son 3-4 hafta önce ben bölgedeydim ve daha birkaç gün önce, yani biz oradayken birkaç gün önce Gazze'den tedavi amaçlı çıkabilmiş çok sayıda, yani yaklaşık 13-14 aileyle bir araya geldik. Onların hepsinin hikayelerini dinledik. Hepsinin çarpıcı, gerçekten insanın yani dayanamayacağı ağırlıkta, büyüklükte dehşet verici hikayeler dinledik. Bir tanesini müsaadenizle anlatayım. Bir tane hanım kardeşimiz. 2 tane bacağı birden diz kapaklarından yukarıdan kesilmiş. Bir hava saldırısı düzenleniyor. Eşi şehit oluyor. 5 tane çocuğu var, bir de hamile 6. çocuğuna. 3 tane çocuğu orada şehit oluyor. 2 çocuğu şehit oluyor, özür dilerim. Bir tane de karnındaki çocuğu şehit oluyor o saldırıda. Eşi şehit oluyor. Kendisi işte yaralı olarak kurtuluyor ama 2 bacağını kesiyorlar. 3 tane geride kalan çocuğu var. Onlarla birlikte Gazze'ye tedavi olmak için gelmiş. 2 tanesi çocuğu sağlam. Evet, Mısır'a gelmiş. 2 tanesi sağlam. Bir tanesine de şarapnel parçası isabet etmiş. O da ağır bir tedavi geçiriyor. Ve gelmeden, Gazze'den çıkmadan birkaç gün önce de erkek kardeşi bir saldırıda şehit oluyor. Aynı anda çok sayıda dram, çok sayıda acıyı taşıyabilen bir insan yani. Ve onun o anki psikolojik durumu, yani orada bize anlatıyor ama onları anlatırken gerçekten sanki bir hayal aleminde yaşıyormuş gibi, o odanın içerisinde yokmuş gibi bir görüntü, tablo ile karşı karşıya kalmıştık. Dehşet verici bir manzaraydı tabii. Ve bunun gibi onlarca hikaye var Mısır'da yaşayan Gazze'liler. Dolayısıyla bunlar Gazze Savaşı'nın canlı tanıkları. Biz bunların hepsinin hikayelerini kayıt altına aldık. Bir belgesel olarak önümüzdeki günlerde. Az önce bahsettim ya, bu insani yardım çalışmaları bir kurban günlerinde ortaya çıkıp, yani bunu ifade etmek istiyorum. Sosyal medya üzerinden, işte WhatsApp gruplarından, Afrika'ya kurban kesmeye gidiyorum diyerek kurbanlarınızı bize emanet edebilirsin diyerek çağrı yapan o kadar çok insan var ki. Birincisi, bu tarz organizasyonlar kurban çalışmasına bizim yüklemeye çalıştığımız misyonu tamamen baltalıyor. Gayri safi milli hasılasına göre dünyada Amerika'dan sonra en fazla dış yardım yapan ve iftihar ettiğimiz bir olayı, yardım hissiyatının da anlamına çok büyük darbe indiriliyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani biz Mısır'a gidiyoruz, oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tabii bu çok kolay değil yani, gidiyorsunuz geliyorsunuz Mısır'a, gidiyorsunuz bir sürü. İşte Lübnan'a biz savaş devam ederken tam 4 sefer gemi yoluyla yardım göndermişiz. Ve her birine ekiplerimizle birlikte bizzat ben de gidip katılmışım. Yani biz gemiyi karşılıyoruz, basın toplantısı yapıyoruz. Bakanlar var, adam havada drone uçuruyor ve hemen yakınımıza bomba atıyor. Yani bu şartlar altında biz şu anda inşallah bayramdan sonra 5. gemi yoluyla birlikte Sadaka Taşı Derneği ve 4-5 kuruluşumuzla beraber ortak bir şekilde gemi yoluyla yardım göndereceğiz. Bu kadar kolay olmamalı yani.
1: Ya şu tabii, siz aslında bunu biz zaman zaman da belirtiyoruz programlarımıza, sizin gibi değerli STK'larımızı temsilcilerine, yöneticilerine konuk ettiğimiz zaman, dediğiniz gibi hani o özellikle de biraz böyle sonu ünlemli bir şekilde de belirtiyoruz. Yani kimi yapılanmalar olayı gerçekten sadece kurban ve namazanla tutuyorlar. Ve bu teknik olarak bir yardım tabii ki. Yani netice itibariyle buradan insanların şeylerini oraya ulaştırıyorlar. Fakat işin arkasındaki ruhtan tamamen uzak. Yani o yapılan fiili, şimdi siz demin bahsettiniz. Biraz sonra onları biraz daha detaylı anlatacağız belki kurban faaliyetinden sonra. Kurban, gıda yardımı vesaire yardımlar işin belki bir anlamda bahanesi oluyor. Yani başlangıcı oluyor, oraya atılan bir adım oluyor. Halbuki onun arkasında çok büyük projeler var. Çok geniş, yıllar içerisinde yayılmış projeler var. Yani çok çok daha derin manalar içeren bağlar, yani o kardeşler arasında, o coğrafyalar arasında bağları canlandırmak, onlarla olan hukukumuzu, onlarla olan tarihi geçmişimizi ihya etmek için yapılan çabalar var. Şimdi bu çabaların yanında kurban faaliyeti, işte Ramazan faaliyeti ya da falan faaliyet filan faaliyet sadece işin bir şey, puntası oluyor. Yani bir başlangıcı, bağlantısı oluyor. O bahsettiğiniz maalesef yapılanmalar çokça var. Hani bunlarla alakalı tabii mutlaka yasal, yani
0: denetleme, takip
1: mutlaka tabii vardır. Ama sizin dediğiniz doğru. Evet. Yani işi biraz daha, yani daha doğrusu şöyle söyleyelim, dinleyicilerimize şunu bilmelerinde fayda var. Bakın, bir bölgeye, bir İslam coğrafyasına gönderdiğiniz, niyetlendiğiniz, işte kurban olur, farklı olur yardımın, emin olun ki o coğrafyaya sadece fiili olarak ya da o coğrafyada bir partnerle yerine getirilmesi ne kadar yavan bir şey olduğunu fark edeceksiniz. Böyle daha kapsamlı, daha köklü kurumlarımızın oradaki faaliyetlerini gördüğünüz zaman. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
2: Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili Özel FM dinleyicileri.
2: Kemal Hocam, bu muhtelif coğrafyalarda, İslam coğrafyalarında 3 kıtada onlarca ülkede böyle özet mahiyetinde oradaki devam eden faaliyetlerinizi, düşünülen, biten, işte 365 gün boyunca evet, devam eden faaliyetlerinizi şöyle bir dinleyicilerimiz hatırlatalım dilerseniz hocam.
3: Evet, teşekkür ediyorum. Tabii yine kurban mevsiminde günlerinde olduğumuz için kurban organizasyonu vesilesiyle bu bahsetmiş olduğumuz bölgelerin tamamına ekiplerimiz gittiğinde orada hem biten projelerimizin açılışını gerçekleştirecekler hem de devam eden projelerimizi denetlemiş olacaklar. Bangladeş'te çok büyük bir eğitim kompleksimiz var. İnşallah arkadaşlarımız oraya gittiğinde bu projeyi yerinde denetlemiş olacaklar. Yaklaşık 400 öğrencimizin yatılı olarak eğitim alacağı büyük bir eğitim kompleksi projesi var. Yine Bangladeş'te bir cami açılışını inşallah gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Macaristan'da destek verdiğimiz, yapımını tamamen üstlenmediğimiz ama biliyorsunuz Macaristan'da daha önce yapmış olduğumuz cami çalışması, kitap tercümeleri, faaliyetleri, Ramazan kurban organizasyonları, kış yardımları gibi çalışmalarımız devam ediyor. Orada anaokulu faaliyetleri düzenleyen gönüllü kardeşlerimiz var. Müslüman çocukların anaokulu eğitimi ile ilgili çalışmalara, eğitimlerine destek veriyoruz. Yine inşallah buradaki mescidimizin bir tanıtımı orada gerçekleştirilecek. Bayramdan hemen sonra da açılışını yapmış olacağız. Yine Nijer'de bir cami açılışımız olacak. Bu vesileyle Vietnam'a giden arkadaşlarımız, Vietnam'da devam eden hem bir eğitim kompleksi projemiz ve orada yaz aylarını gerçekleştireceğimiz kurslarla alakalı projeler ve yine o bölgelerde gelir temini projeleri, meslek edindirme konuları ile ilgili başlıklarımız var. Onları inşallah arkadaşlarımız gözden geçirecekler, değerlendirmelerini yapacaklar. Mısır'daki faaliyetlerimizi zaten bahsetmiştik. Burada protezle ilgili Gazze'den Mısır'a gelen yaralı kardeşlerimizin özellikle protez tedavileriyle ilgili süreçleri devam ettiriyoruz. Bunları inşallah yerinde denetleyeceğiz, göreceğiz. Yine Suriye'de yoğun bir şekilde olmaya devam ediyoruz. Suriye çok kritik bir yer. İsrail'in bölgemizi ateşe verdiği ve burada bu kavgayı büyütmeye çalıştığı,
2: taciz ettiği zaman zaman,
3: taciz ettiği süreçler hala Suriye'nin güney bölgesindeki sınır hatlarında, gerek işte PKK gibi terör örgütleri, PYD gibi terör örgütleri olsun, işte İsrail'le birlikte hareket eden Dürzi gruplar olsun, gerekse de Kuneitra bölgesinde özellikle, biliyorsunuz Kuneitra Suriye toprağı ama İsrail şu anda Golan Tepelerinden sonra fiilen bölgeye giriş çıkış yapıyor. İşte gündüzleri şehre iniyor ve orada teftiş yapıyor, denetleme yapıyor, yol kesiyor, haraç kesiyor. Bu bize çok yabancı gelmeyen girişimler. Biliyorsunuz katil Netanyahu helikopterle birlikte Kuneitra topraklarına indi. Burada gövde gösterisi yaptı. Suriye devleti şu anda bu bölgede yeni bir büyük çatışma olmaması için toleranslı davranıyor. Burada oraya müdahale etmemeye çalışıyor. Ama gündüz vakitlerinde serbest olduğunda, işgalcilerin bölgeden çekildiği dönemlerde oradaki halkın ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Onların yanında olduğumuzu göstermiyor. Onların bölgeden ayrılmaması gerekiyor. Dolayısıyla biz sivil toplum kuruluşları olarak buradaki kardeşlerimize el uzatıyoruz. Geçtiğimiz hafta 500 gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdik. Kıyafet yardımları, ilaç yardımları gibi ihtiyaçları neyse onları bölgede bulunan farklı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte devam ettiriyoruz. Bu işler, bu çalışmaların bir süreci. Bunların hepsini gözden geçirmek durumundayız. Hala Süveyda'dan göç etmiş olan Sünni aileler kırsaldaki köylerde, barınaklarda zor şartlar altında yaşıyorlar. Suriye hala toparlanabilmiş değil. O yüzden bu bölgedeki çalışmalarımıza devam ediyor. Yine az önce bahsetmiş olduğumuz gibi Lübnan'a 5. gemi yoluyla yardım organizasyonunu hazırlık aşamasındayız. Filistin'e destek platformu, İHA, Yetim Vakfı, Yeryüzü Çocukları Derneği, Umut Ol gibi, Deniz Feneri gibi derneklerimizle birlikte inşallah ortak bir gemi çalışması gerçekleştireceğiz. Bu şekilde bölgelerde hem sağlık alanındaki faaliyetlerimiz bir taraftan, inşallah hemen Kurban Bayramı'ndan sonra ki kurban için yine bölgelere gidecek olan arkadaşlarımız hazır oraya gittikleri için o planlamayı gerçekleştirecekler. Nijer'de, Afganistan'da Pakistan'da ve Nepal'de katarak çalışmaları planlamamız var. Bu bölgelerde önümüzdeki aylar içerisinde katarak çalışmalarını inşallah hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Biliyorsunuz geçen yıl Nijer'de 5000 katarak ameliyatı gerçekleştirdik Sadaka Taşı Derneği olarak. Bu yıl içerisinde de inşallah kurban organizasyonundan sonra bahsetmiş olduğum ülkelerde bu çalışmalar başlayacak. Diğer taraftan işte zaten su kuyusu organizasyonları gibi, gelir temini gibi, yetim destekleme gibi çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bütün bu gelişmelerin içerisinde Gazze'de yaşananları yakından takip ediyoruz. Gazze'de evet kurban organizasyonu için az önce siz belirttiniz. Hem Mısır'da kesilen kurbanlarımız, çokça bu anlamda soru geliyor dediniz. Mısır'da kurban kesimleri gerçekleştireceğiz ve soğuk zincirle. Geçen yıl Mısır'da kesilen kurbanların bir kısmı soğuk, bir kısmı da konserve olarak Gazze'ye geçişi sağlandı. Ama malumunuz, takdir edersiniz, bölgeye girişlerle ilgili çok büyük kısıtlamalar var. Halen İsrail biliyorsunuz hem Lübnan'da hem Gazze'de ateşkes, bu ateşkesi artık uygulamıyor. Bir baskı aracı olarak kullanıyor. Dolayısıyla yardımların girişini engellemeye devam ediyor. Ama yani uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Bir şekilde hem dünya kamuoyunun baskısıyla hem Mısır gibi, Ürdün gibi ülkelerin bu anlamda sıkışmasıyla bir takım anlaşmalar çerçevesinde yardımlar zor da olsa, güç de olsa, biraz maliyetli de olsa bir şekilde geçiyor. Parça parça da olsa geçiyor. Yani konservelerin en az 3 yıl en ağır hava şartlarına kadar bekleme ömürleri var. Dolayısıyla bu anlamda biz biraz da zamanı göz önünde bulundurarak bu işe giriyoruz. Yapılan bir işin de konserveler yapıldı. Kurbanlar kesildi. Bölgeye yakın noktalara ulaştırıldı. İşte Mısır'dakiler zaten orada. Bitti işlemleri, kapıya geldi. Biz ne yapıyoruz? Baskı kurmaya başlıyoruz. İlgililere, yetkililere her taraftan bunların girmesi lazım. O baskı baskıyı oluşturuyor. Doğal olarak bir kapı aralanıyor, açılıyor. Yine Hindistan'da kesilecek olan kurbanlar da başka bir bölgeye intikal ettirilecek. Oradan konserve haline gelecek. Konserve haline geldikten sonra yine öncelikle Ürdün, olmazsa Mısır üzerinden tekrar Gazze'ye geçişiyle ilgili süreçleri inşallah takip edeceğiz.
2: Siz onu söylemediniz de söylemeye de lüzum yok. Zaten dolaylı olarak dinleyicilerimiz onu anlamışlardı mutlaka. Şimdi biz kurbanda dağıtıyoruz ya, Gazze'de kurbanda dağıtma diye bir şey yok. En yakın zamanda, en önemli zamanda bu konserve olarak daha uzun ömürlü, daha kullanışlı olması açısından belki tercih edilebilir. Ya da soğuk zincirle orada teslim ediliyor. Bunun için tabii İsrail'in keyfi de eşref saate denk gelmesi de beklenmiyor. Yani muhtelif yollar, yani bu yolun legal ya da illegal olmasının hiçbir önemi yok. Asıl olan oraya kardeşlerimize bir şekilde o yardımların iletilmesi. Yani bunu programımızın sonunda yine dinleyicilerimize zaman zaman hatırlatıyoruz. Değerli dostlar, yani şuna emin olun ki ne yardımı yaparsanız yapın oraya. İsterseniz adak, akika, kurban, gıda yardımı, sağlık yardımı vesaire. Emin olun, hani bunu bildiğim için söylüyorum, en kolay olanı siz yapıyorsunuz. Yani parayı vermek, yani o meşakkatı gördükten sonra emin olun işin belki de en kolay olan tarafı, yani 3 bin lira verdim, 5 bin lira verdim, 20 bin lira verdim. Tabi Allah kabul etsin, bu hayırdır netice itibariyle, ama emin olun iş ondan sonra başlıyor aslında. Yani o bölgelere ulaşmak gerçekten çok zor, çok meşakkatli.
3: Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Ben de bir not iletmeden geçemeyeceğim. Lübnan'a gemi yoluyla yardım gönderiyoruz demiştik. Şimdi öncelikle eğer bize aynı bağışlar gelirse biz bu aynı bağışları bir tasnif ediyoruz. Bunları belgeliyoruz, işte liste haline getiriyoruz. Resmi olarak işlem yapmak üzere. Bunları depoluyoruz. Yani gemi limanının kalkacağı yerdeki depolama, gümrükleme yerlerimiz var. Buraya ulaştırıyoruz. Burada tabii satın almacılarımız, bağış kabulcülerimiz, gümrükleme işlemini yapan arkadaşlarımız ve bütün bu iletişimi kuran her birinin ayrı ayrı karşılığı olan birimler var. İlgili yetkili merciler var. Sonra gemi firmasıyla, yani gemiyi taşıyacak, malzemeyi taşıyacak olan gemi firmalarıyla, transport şirketleriyle sözleşmelerinizi yapıyorsunuz. Ondan sonra gemiye bindiriliyor malzeme ve geminin gideceği yerde bunun karşılanması. Öyle buradan
2: orada kim karşılansa diye bir şey yok. Bir de onun oradaki organizasyonda var.
3: Yani bu da bir resmi süreç ve sizin akredite olmanız gerekiyor. Lübnan hükümeti Sadaka Taşı Derneği Lübnan hükümeti tarafından akredite edilmiş, tanınmış bir organizasyon. İşlemler, yardım gönderme usulü normal ticari mal gönderme gibi değil. Bütün bu usulü, hepsinin yöntemini doğru bilip ona göre, dediğiniz gibi arkada çok büyük bir işlem yürüyor. Kesinlikle. İndikten sonra da çok büyük aşamalar kesinlikle var. Yani onu karşılıyorsunuz, orada depolanması gerekiyorsa depoluyorsunuz. Bir sürü kurum var, onlar eliyle ülkenin dört bir tarafını dağıtmanız gerekiyor. Müthiş bir eyvallah tempo var. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım.
2: Aslında biz tabii hep bu işin yardım boyutundan bahsediyoruz. Doğal olarak tabii dinleyicilerimiz belki onu daha çok bilmek isterler ama hani bazen çok güzel film izlersiniz de filmin bir de kamera arkası vardır böyle. Aslında keşke müsait olsanız bir de o kamera arkasını falan böyle yansıtabilsek dinleyicilerimize. Kemal Hocam, programımızın sonuna geldik aslında. Dilerseniz iletişim bilgileriyle ve evet, şeyleri de bir kez son kez bir hatırlatalım isterseniz programımızın olur sonunda. Kurban bilgilerini.
3: Evet, Sadaka Taşı Derneği olarak bu yıl 16. kurban organizasyonumuz. 34 ülkede inşallah gerçekleştireceğiz. Bu ülkelerin içerisinde Kırım var, Endülüs var, Kudüs var, Gazze var, Vietnam var, Sri Lanka var. Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlarla inşallah buluşmak için yola çıkacağız. Yüzün üzerinde arkadaşımız bu seferberliğe gönüllü olarak iştirak edecek. Kurban vekaletlerini bizzat yerinde kesimlerini gerçekleştirecekler, dağıtımlarını gerçekleştirecekler. Bağışçılarımıza kurbanları kesildiği andan itibaren SMS'ler gelmeye başlayacak. Kurban organizasyonu biliyorsunuz 3 gün devam ediyor. Bazı bölgelerde 2000-3000 civarında hisseler kesilecek. Dolayısıyla benim kurbanım birinci gün, ikinci gün mü kesildi, üçüncüden bir SMS gelmedi diye endişe etmesin bağışçılarımız. Kesildikçe göndereceğiz. Bu bölgenin şartlarına göre günleri değişebilir. Dolayısıyla SMS'de ilk önce bir bildirim gelecek. Bazen teknik şartlardan dolayı SMS'ler gelemeyebiliyor, işte spam oluyor vesaire. Onlarla da endişe etmesinler. Mutlaka derneğimize ulaşıp bilgi alsınlar. Bayram boyunca da derneğimiz açık kalacak. Bir de şunu da ifade etmiş olayım. Kurban bayramının ikinci günü akşama kadar bağışlarımızı kabul edeceğiz. Çünkü ekiplerimiz sahada olacak. Hindistan, Nepal gibi ülkelerde bizden bir gün sonra başlayacak yine bu yılda kurban. Dolayısıyla bize göre dördüncü ama onlara göre üçüncü gün olacağı için biz Türkiye'ye göre dördüncü günde kurban kesimlerine devam edebileceğiz.
2: Onu da hatırlatalım. Olur ki belki son anda bir evet imkan sahibi olan dinleyicilerimiz de dördüncü günde dese
3: planı değişebilir. Eyvallah. Kurban burada yetiştiremeyebilir, kesemeyebilir, başka bir durum olur. Bize ulaşırlarsa biz inşallah ekiplerimize ulaştırıp daha sonrasında inşallah kesilen kurban ve yılların tamamını kayıt altına alacak ekiplerimiz. Ve videolarını bütün bağışçılarımıza bir SMS linki vasıtasıyla göndereceğiz. Burada da bir takım tabii aksaklıklar yaşanabilir. Bunu da bağışçılarımız videosu, videolar tabii ekiplerimiz döndükten sonra gelecek. Çünkü o videoların depolanması, tasnif edilmesi gerekiyor. Daha sonra bulundukları yerlerde internet problemi olabiliyor. Telefonlar yoğun bir şekilde video çekimi olacağı için hepsini aynı anda gönderemeyebiliyorlar. Ama bayramdan hemen sonra bir hafta içerisinde bütün bağışçılarımıza videoları da gönderilecektir. Gelmeyen bir aksilik olan olursa, bize ulaşırlarsa biz onu oluruz. Bazen şöyle şeyler de olabiliyor. O kadar yoğun bir tempoda geçen sene ben Mısır'daydım mesela. 2000 hisse kurban kesimi gerçekleştirdik. 2000 küsür tane. Şimdi çok büyük bir tabii kesimhanede yapıyorsunuz ama çok hızlı kesmeniz lazım kurbanları. Zamanla yarışıyoruz adeta. O esnada telefonumuzun hafızası doluyor, pili bitiyor, mikrofonla şey yapmamız lazım, konuşmaları almamız lazım çünkü çok büyük gürültü var içeride, o mikrofonun pili bitebiliyor, müthiş bir telaş oluyor. Bu arada bazı çekimler sessiz olabiliyor mesela. Bir kardeşimizin kurbanı, atıyorum 167. kurbanın ses kaydı yok.
2: Ama şey var.
3: Yani dolayısıyla böyle aksaklıklar da bu kadar yoğunluğun içerisinde olabiliyor.
2: Tabii sabah Türkiye'de bayram havuzunu kıldıktan sonra abi bizim kurban ne oldu diye
3: sormayalım evet.
2: Çünkü o meşakkatli ortamlarda evet biraz gecikebilir.
3: Gruplarımız 3 grup dedik. 5500 lira, 12 bin lira ve 20 bin lira. Gazze kurbanları 12 bin lira. Afrika ve civar ülkeler 5500 lira. Derneğimize sadakataşı.org.tr internet sitesi üzerinden ulaşıp online olarak bağış yapılabilir. Bankalar üzerinden EFT ile FAST ile 7/24 kurban bağışları yapılabilir. Açıklama kısımlarına mutlaka kurban vekalet sahiplerinin isimleri ve telefon numaralarının yazılması gerekiyor. Hem vekaletlerini almış oluyoruz böylelikle, hem de telefon iletişimlerini kaydetmiş oluyoruz. Ayrıca derneğimize 0216 614 04 61 numaralı telefondan çağrı merkezimize ulaşabilir dinleyicilerimiz. Bir de genel merkezimiz Üsküdar Kısıklı'da bulunuyor. Oraya kadar gelen olursa derneğimiz bayramın 3. günü akşama kadar açık olacaktır. Burada da fiilen gelip bağışlarını yatırabilirler diyorum.
2: Eyvallah. Çok çok teşekkür ederiz. Çünkü bayramda tahmin edebiliyorum zaten o yoğunluktan hengameden, belki gerçekten oradaki arkadaşların da gittiğinizde göreceksiniz. Bir çay da ikram edersiniz değil mi? Ne kadar yoğun olursunuz.
3: Mutlaka.
2: Eyvallah. Kemal Hocam çok teşekkür ederim. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Yoğun bir gündeminiz var. Bize vakit ayırdınız. Programımıza teşrif ettiniz. Bu vesileyle biz de sizin gibi değerli bir SDK'mızın Kurban Bayramı vesilesiyle farklı vesilelerle de tabii davet ediyoruz. Muhtelif İslam coğrafyalarındaki faaliyetlerini dinleyicilerimize aktarma imkanı bulduk. Rabbim daim etsin bu faaliyetlerinizi. Biz sizi tabii sadece kurban ve Ramazan için değil, farklı faaliyetlerinizi de dinlemek için, yani özet olarak belki verdiniz. Daha detaylı dinlemek için de programımızda konuk etmek isteriz açıkçası. Efendim, bu haftaki konuğumuz Sadakataşı Başkanı Kemal Özdal Beyefendi'ydi. Önümüz kurban olması sebebiyle ağırlıklı olarak kurban faaliyetlerinden bahsettik. Fakat bu kıymetli derneğimizin yurt içi ve yurt dışı muhtelif İslam coğrafyalarındaki faaliyetlerinden de özet mahiyetinde de olsa bahsettik, değindik. Haftaya farklı bir konu ve konukla sizlerle olacağız inşallah. Allah'a emanet olun.
0: Bir konu bir konu. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
2: Umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30 Umut ol İnsani Yardım Derneği.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065
0: Reklamları dinlediniz.
12: Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
13: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var. La.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
1: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212-569-3333 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 1761 orkeasansor.com. Gün gören.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
11: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 18.
19: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
21: 6 milyar insan. Dinleri, dilleri, ırkları, renkleri farklı milyarlarca insan dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milyonlarca kilometre karelik alan üzerine yayılmış yaşıyor. Dünyanın bir yüzünde gecenin çökmesiyle birlikte kimi insanlar tatlı rüyalara dalarken kimileri bir gözü açık diken üstünde yatıyorlar. Diğer yüzünde ise yeni günün ilk ışıklarıyla insanlar hayallerine koşarken kimileri de savaşın yeni bir sabahına gözlerini açıyorlar.
22: Dünyanın bir yerinde tabii afetler yaşanıyor, bir başka yerinde festivaller kutlanıyor. Bir bölgesinde insafsız bir savaş hüküm sürüyor, bir diğer bölgesinde barış turları yapılıyor.
21: Bir tarafta insanlar yoklukla sefaletle kavga veriyor, bir diğer tarafta insanlar eğlencenin türevini alıyor.
22: Ülkenin birinde açlıktan mideler yapışıyor, bir diğerinde perhiz kitapları, zayıflama salonları sektör haline geliyor.
21: Kimi bir saltanat beşiğinde hayata gözlerini açarken, kimi cami avlusunda hayata merhaba diyor.
22: Batı alemi denilen dünya nüfusunun %15'ini bile bulmayan bir kesim dünyanın kaymağını yerken asıl büyük kesim yalanmakla yetiniyor.
21: Evet, dünya tuhaflıklar, çelişkiler dünyası. Dünyanın böylesine çelişkili, böylesine tuhaf olmasının da bir tek müsebbibi var. İnsanoğlu. Tek suçlu insanoğlu ve onun bitmek tükenmek bilmeyen hükmetme duygusu ve daha iyi yaşama uğruna her şeyi mübah gören hayat felsefesi ve hep bana, hep bana diyen açgözlü nefsi.
22: Dünya güzel, yaşamak da öyle. Dünya malı da güzel, can kadar olmasa da. Velhasıl dünya hayatı güzel, bir gün gelip kopmak olsa da.
21: Nedir insanoğlunu hayata böylesine bağlayan? Geçmişte yaşadığımı yoksa yaşayacak olduğumu, elde ettiğimi yoksa beklediğimi, kazandığımı kaybettiğimi.
22: eskimeyen, solmayan, bitmeyen ne var? Her şeyden evvel biz kendimiz tükeniyoruz. Bir şeylere erme uğrunda kendimizi bitiriyoruz. Bir şeyler tutku oluyor içimizde, peşine düşüyoruz. Derken tüm hayatımızı kapsayacak bir kovalamacaya dönüşüyor bu hırsımız. Şansımız yaver giderse yakalıyoruz. Bu sefer de ya kaçırırsak endişesiyle kahroluyoruz. Elde etmenin verdiği sevinç bir gün gelip kaybetme düşüncesiyle kursağımızda kalıyor.
0: Böyle bir an, bir zaman geliyor, yorulduğumuzu hissediyoruz, soluklanmak için kısa bir ara veriyoruz. Değer miydi diyoruz. Kimimiz için geldiğimiz bu noktada yapacağımız muhasebe artık bir anlam taşımıyor. Çünkü her şeyi baştan almaya ya yeterli zaman ya da cesaret kalmıyor. Kimimiz içinse muhasebe onur kırıcı oluyor. Nelerin tükendiğini düşündüğümüzde bunları kendimizin tükettiği gerçeği onurumuzu zedeliyor. Kimimiz içinse muhasebeye imkan kalmıyor. Çünkü ilahi mühür geçit vermiyor.
22: Öyle ya da böyle. Her verdiğimiz çaba zaman tüketiyor. Neticede tüketim faturası önümüze geliyor. Kalem kalem inceliyoruz, görüyoruz ki hiçbir çaba boşa çıkmamış. Bize bir şeyler kazandırmış, bir şeyler öğretmiş. Ama iyi ama kötü. Beraberinde de bir şeyler de alıp götürmüş bizden. Ama değmiş ama değmemiş.
0: Sözlerimiz dünya için çabalamayı gereksiz bulduğumuz anlamına gelmesin. Hepimiz şartlar el verdiğince ve gücümüz yettiğince hayatımızı idame ettirme, topluma ve müsbet bilime katkıda bulunma gibi konularda gerektiği kadar çabalamayla zaten mükellefiz. Ayrıca dünya hayatının nimetlerinden meşru bir şekilde faydalanmak, yine meşru olmak şartıyla bir yerlere gelebilmek için çaba sarf etmek, yani genel anlamda meşru hayat mücadelesinin neticesinde elde ettiklerimizden yararlanmak, yüce yaradan tarafından bizlere tanınmış haklardandır. Ancak burada önem arz eden çabayı ne uğruna yaptığımız ve sınırının ne olacağıdır.
22: Ebu Berse radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nerede kazandığından ve nerede harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden.
0: Günlük yaşamımıza baktığımızda en yoğun çabaları nefsimizin tatmini için verdiğimizi görüyoruz. Bununla birlikte çabalara bir sınır koyma, bir ölçü belirleme şansını da ekseriyetle yitiriyoruz. Çünkü arzu ve heveslerimiz başımızı döndürüyor, bir anda her şeyin önüne geçiyor ve gem vurma kudretimizi kırıyor. Nefis dediğimiz şey bizi bunların peşine öyle bir takıyor ki bir çabanın neticesini almadan bir başka çabanın içerisinde buluyoruz kendimizi. Koskoca ömrü, telafisi olmayan yegane sermayemizi, gözümüzü diktiğimiz çok da önemli olmayan o şeylere kavuşabilmek uğruna hiç acımadan harcıyoruz. Hiç sınır tanımaksızın birçok şeyi teperek ve birçok şeyden de vazgeçerek verdiğimiz bu çaba bize meşru kılınanı da gayrimeşru hale getirmemize sebep oluyor. Çünkü dünya hayatının nimetleri olarak nitelendirebileceğimiz bu arzu ve hevesler uğruna bedenimizi, ruhumuzu, hatta hayatımızı nefsimizin ipoteği altına veriyoruz. Nefsimizin kulu ve kölesi haline geliyor, bir diğer deyişle nefsimizi ilahlaştırıyoruz. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresi 14. ve Câsiye suresi 23. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır. Arzu ve hevesini ilah edinen, bilgisi olduğu halde Allah'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar, anlamaz mısınız? Sadakallahül azim.
22: Nefsimiz hayatımızın her anına ve her alanına müdahale ediyor. O ömrümüzü harcıyor, bize ise kefil olup altına imza koymak düşüyor. Hayata gereken değeri vermiyoruz. Önemsiz, çok ucuza edinilmiş bir eşya muamelesi yapıyoruz. Birçoğumuz gelmişken yaşayalım bari gibisinden yaşıyoruz. Bir daha yaşayamayacağımızı da biliyoruz ama hiç oralı olmuyoruz. Yaşam niye var? biz niye varız, ne olacağız diye hiç sorgulamıyoruz. Ne hayatı ne ölümü biz insanlar yarattık. Haşa biz yaratmış olsaydık en azından ölüme yer vermezdik. Hayata gelme ile ölüm arasındaki ömür denilen süreci de biz kararlaştırmadık. Bunların tesadüfen olması da imkansız. Peki bütün bunlar niçin var?
0: Hiç düşündük mü? Hayata gelmeyi biz istemedik. Bizim irademiz söz konusu bile olmadı ama geldik. Ölmeyi de biz istemiyoruz ama ölüyoruz ve öleceğiz. Hayatımızdaki en önemli iki nokta, başlangıç ve bitiş, tamamen bizim irademiz dışında. Yaşama gelip gelmeme veya zaman, mekan, şart belirleyebilme gibi bir şansımız yok. Hürriyetimiz en öneme haiz bu birkaç noktada tamamen kısıtlı. İstemesek de kabulleniyoruz.
22: Yüce Allah'ın diledikleri müstesna, kainatta neye bakarsanız bakın, her şeyin öncekisi bir sonrakinin olabilmesi için gerekli şart, gerekli ortam durumundadır. Yani bir diğerinin oluş sebebidir. Hangi şey olursa olsun o şeyin olabilmesi kendinden evvelki şeyin daha önceden oluşmasına bağlıdır. Misal olarak dün olmasaydı bugün olmayacaktı. Bugün olmayınca yarın da olmayacaktı. Benzer şekilde hayata gelme olmasaydı yaşamak olmayacaktı. Yaşamak olmayınca ölüm de olmayacaktı.
0: İşte ömür sürme hayata gelmenin, ölüm ömür sürmenin, ahiretse ölümün bir sonucudur. Bu insanoğlunun takip edeceği mutlak seyridir. Bunun aksini iddia edenlerin, bu gerçeğe direnenlerin, hayatın, ölümün, insanın, bitkilerin, hayvanların, havanın, suyun, dünyanın, güneş sisteminin, bu sonsuz kainatın ve burada sayamayacağımız milyarlarca dengenin nasıl ve niçin var olduğuna açıklık getirmeleri gerekir.
22: İnsanoğlu gerçeğe niçin direnir? Varsayımlarının sağlam olmasından mı? Gururundan mı? İlahlaştırdığı nefsinden mi? Putlaştırdığı hayat felsefesinden mi? Terk edemeyeceği menfaatinden mi? Gerçeği bir kere bile olsun düşünmekten kaçtığından mı? Gerçek sorumluluk getirdiği için mi? Yoksa kendini yargılamanın, hatasını kabullenmenin güçlüğünden mi? Hangisi olursa olsun bu sebeplerden herhangi biri veya birkaçı veya daha başka nedenlerle hakka göz yummak gerçeği değiştirir mi? Veya akıbeti değiştirir mi?
0: Şu veya bu şekilde hayattan nasiplenmiş her insanoğlu tıpkı hayata gelme ve ölme gibi seçme şansının olmadığı bir diğer süreci daha bu mutlak seyir içerisinde yaşayacak ve bir zaman gelip yüce mahkeme huzurunda bir ömrün hesabını verecek. Yüce Rabbimiz En'am suresi 73. Rum suresi 43. ve 60. Câsiye suresi 27-29. Kaf suresi 41-45. Ayetlerinde şöyle buyurmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yeri gerçekle yaradan odur ki ol dediği gün hemen olur. Sözü gerçektir. Sura üfleneceği gün hükümranlık O'nundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. O hakimdir, haberdardır. İnsanların fırka fırka olacağı Allah katından kaçınılmaz o günün gelmesinden önce kendini dosdoğru dine yönelt. Sabret ki Allah'ın sözü şüphesiz gerçektir. Kesin olarak inanmayanlar seni hafife almasınlar. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıl sözlere uymuş olanlar hüsranda kalırlar. Her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir. Bu kitabımız gerçekten sizin aleyhinize konuşur. Biz yaptıklarınızı şüphesiz bir bir kaydediyorduk. Bir çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. O gün yer yarılır, onlar çabucak ayrılır. Bu bize göre kolay bir toplanmadır. Onların dediklerini biz biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Söz verdiğim günden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Sadakallahül Azim.
0: Bundan çok uzun zaman önce insan henüz yeryüzünde ikamete başlamamışken Arş-ı Ala'da Yaradan tarafından insan ve onun zürriyetinden çok önemli bir ahit alınmıştı. Bu ahitleşmeyle insanoğlu hayata gelme karşılığında üzerine binecek olan sorumluluğunun bir nevi kabul mukavelesini yapmış oluyordu. Halk arasında Kalu Bela diye bilinen bu ahitleşme nasıl yapılmıştı, zaman, mekan, şartlar, şekil neydi bunu hatırlayamıyoruz. Ancak bildiğimiz kadarıyla her ahitleşme gibi bu ahitleşmenin de bağlayıcı bir niteliği olduğu kesin. Bu haseple bu ahitleşmenin bedenimizin, ruhumuzun, kalbimizin bir köşesinde saklı kalan ve hayat seyrimizi etki eden bir yanı olduğu muhakkak. Yüce Rabbimiz bu konuda Araf suresi 172. ve 173. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ve onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz için veya atalarımız daha önce şirk koşmuşlardı. Biz ise onlardan sonra gelme bir nesiliz. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Sadakallahu lazım.
3: Evet. Bir zaman insanlar Arş-ı Ala'da yani Yaradan katında belirlenmiş bir süre için hayata gelmenin tasdikini bir diğer deyişle sözleşmesini yapmışlardı. Bu sözleşme için başlangıçtan kıyamete kadar hayata gelecek tüm nefisler bir kerede ve bir yerde toplanmış, akıl ve irade yetenekleri üzerlerinde olduğu bir halde Yüce Yaradan'ın huzurunda ondan başka ilah ve Rab tanımayacaklarına dair söz vermişlerdi.
0: Bu ahitleşme Kur'an-ı Kerim'de insanlığa bir hatırlatma olarak yeniden sunulmaktadır. Çünkü bu ahitleşmeyle kişiler işledikleri fiiller karşısında şuurlu ve tam mesul hale gelmektedirler. Dolayısıyla suçlarından ötürü hesaba çekileceklerini de ahitleşmeyi bozmanın bir maddesi olarak başından kabul etmiş bulunmaktadırlar. Yine bu hatırlatmayla bağlantılı olarak kişiler işledikleri fiilleri bilgisizlik sebebiyle işlediklerini söyleyerek temize çıkma veya işlediği suçların sorumluluğunu kendinden evvelkilere atma şansını otomatik olarak yitirmektedirler.
3: Bu ahitleşmeyi hatırlamıyoruz, şuurunda değiliz. Peki nasıl oluyor da hatırlamadığımız, farkında olmadığımız bir ahitleşmeyle bağlı kılınabiliyoruz? Bu hakkaniyete uygun mudur gibisinden bir soru akla gelebilir.
0: Bunun cevabı şöyle olacaktır. Bazı bilgiler ve bazı hisler hayata gelirken vardır. Yani kişiyle birlikte depolanmış olarak gelir. Bu depolanmış bilgiler şuur altında saklı yetenekler olarak yatar ve hiçbir veçiyle silinmez. Potansiyel olarak şuur altında muhafaza edilen bu bilgiler keşif, sezgi ve dahili faktörler uyarıcılığıyla şuur haline gelir ve harici etkenler vasıtasıyla da günlük eylemlerimize yansıdıkları zaman var olduklarını gösterirler. Şuur altı bilgiler gibi insanın kin, sevgi, kıskançlık, sevinç, korku, hüzün ve benzeri hisleri de şuur altında hazır güçler olarak gelir ve harici faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar.
3: Burada bir örnek teşkil etmesi gayesiyle şu önemli olayı zikretmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 31. ve 39. ayetleri arasında Hazreti Adem'in yaratılışı ve sonrasındaki hikayesine kısaca değinilir. Bu kıssada bir bölümde Yüce Allah Hazreti Adem'den kendine vahyettiği, meleklerin bile bilmediği bir takım bilgileri meleklere anlatmasını ister. Ve Hazreti Adem'e meleklere eşyaların isimlerini say diye emreder. Bu emirle birlikte Hazreti Adem Yüce Allah'tan öğrendiklerini anlatır. Melekler Hazreti Adem'in ilmi karşısında hayrete düşer ve ''Ya Rabbi, senin bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktu.'' derler. İşte melekleri hayrete düşüren bu bilgi, Yüce Allah'ın insanoğluna depo ettiği o muhteşem bilgidir. İnsanlık ne başardıysa hepsi Hazreti Adem'le birlikte gönderilen ve ondan sonra da nesilden nesile aktarılan bu potansiyel bilginin, hafızanın bir köşesinde saklıyken, eğitim öğretim gibi harici etkenlerle, keşif ve sezgi gibi faktörlerle zaman gelip gün yüzüne çıkmasıyladır.
0: O anı her ne kadar hatırlamasak da
21: O gün verilen söz kalbimizin, beynimizin derinliklerinde bir yerde bir fıtri bilgi olarak durmakta ve şuur altında potansiyel olarak muhafaza edilmektedir. Hatıramızdan niçin silinip gittiği sorusuna gelince, eğer bu sözleşmenin tesiri hafızamızda canlı olarak kalsaydı, imtihanın ve yargılanmanın bir anlamı kalmazdı. Yaratılış gayesi anlamsızlaşırdı.
22: İnsanoğlu adil bir imtihanla muhataptır. Hayata daha başından inanma eğilimiyle gelen insanoğlu, sonucunu önceden kestirebileceği bir imtihanla karşı karşıyadır. Çünkü bu yolda kendi için gerekli olan tüm veriler kendine ulaştırılmıştır. Kendine her şeye yetecek bir ömür ve üstelik hiçbir bedel ödemeden edindiği bu ömrü dilediği gibi kullanma ve harcama serbestisi verilmiştir. İlahi mesajları alması ve neyle mükellef tutulduğunu bilebilmesi için din ve peygamberler gönderilmiştir.
21: Bütün bunlara ek olarak kişiye yüce yaradan katından çok çeşitli vesilelerle ve süreklilik arz eden bir şekilde inanmaya, iyiliğe doğru bir yönlendirme olarak nitelendirebileceğimiz ilahi bir yardım da gelmektedir. Hidayet diye adlandırdığımız bu ilahi yardım ahirete giden yolda adeta bir yön levhası gibi sürekli kişilerin karşısına çıkmaktadır.
22: Kişilerin günlük yaşantısında bir sıra takip etmeyen ancak sıklıkla karşılaştıkları kimi olaylar vardır. Mesela biriyle tanışmak, bir olaya şahit olmak, bir kitaptan bir paragraf okumak, bir görüntü, bir ses, bir tartışma, bir hatırlatma gibi. Bütün bunlar yaşandıkları esnada sıradan olaylar gibi gelir kişiye ve önemsenmez. Ama gün olur, devran döner, aradan geçen zaman kişiyi bir yerlere getirip koyar. Kişi bir şeylerin içinde buluverir kendini bir anda. Ne oldu, nasıl geldin buraya diye sorar ve takvimi geriye doğru işletmeye başlar.
21: Tahlil ettiğinde görür ki geçmişte bir veya birden fazla karşılaştığı bir olayın veya buna benzer başka şeylerin kendi üzerinde bıraktığı o an için küçük kabul edilebilecek bir etki, sonraları hayatının seyrini değiştiren bir unsur haline gelmiş. İşte bunlar her kişinin hayatı boyunca sıkça karşılaştığı, o an için atlayıp geçtiği ancak sonradan hayatının kilometre taşları olarak adlandıracağı kısacık karar verme anlarıdır. Yani hidayettir. Ve yüceler yücesi Allah'tandır. Bunu yaşayanlar iyi bilir.
22: Bunun tersi de mevcuttur. Kişi yine yönlendirmelerle karşı karşıyadır ve yine küçük karar verme anları yaşamaktadır. Ama bu seferki tersi istikamette yanlışa ve yanılışa doğrudur. Birçok kişi dünyevi ve uhrevi geleceğini karartacak kararları bu anlarda alır. Lakin bunlar Allah'tan değil, ya nefsinden ya da şeytandandır. Bunu da yaşayanlar iyi bilir. Yüce Rabbimiz hidayet hususunda şöyle buyuruyor. Bakara suresi 213, Ali İmran suresi 85-86, Nisa suresi 137, Enam suresi 125, Tevbe suresi 115, Nahl suresi 9, İsra suresi 15, Kasas suresi 56. ayetler.
4: Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmetti. Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak kitaplar indirdi. Ancak kitap verilenler kendilerine belgeler geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler. Allah inananları ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah dilediğini hidayete eriştirir. Kim İslamiyet'ten başka bir dine yönelirse onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir. İnandıktan, peygamberin hak olduğuna şehadet ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl hidayete eriştirir? Allah zalimleri hidayete eriştirmez. Doğrusu inanıp sonra inkar edenleri, sonra inanıp tekrar inkar edenleri, sonra da inkarları artmış olanları Allah bağışlamaz. Onları hidayete eriştirmez. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun kalbini İslamiyet'e açar. Kimi de saptırmak isterse göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah böylece inanmayanları küfür bataklığında bırakır. Allah bir millete hidayet verdikten sonra sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça sapıklığa düşürmez. Allah şüphesiz her şeyi bilir. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Kim hidayete ererse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin ama Allah dilediğini hidayete eriştirir. Hidayete erecekleri en iyi O bilir. Sadakallahülazim.
21: Evet, bütün bunları adil bir imtihan için yeterli bulmayıp hala itiraz edenler çıkabilir. Oysa buna itiraz edenler, dünya yaşamında beşeriyetin koyduğu ve sorumlu tuttuğu kurallar çerçevesinde bundan çok daha az fırsat, uyarı ve bilgilenmeye rağmen nice hayati konularda mükellef olmayla karşı karşıya olduklarını hiç düşünmezler.
22: Bir öğretmenin adil bir sınav yapabilmesi için üzerine düşen nelerdir? Birincisi, sınav yapacağı konuda öğrencileri bilgilendirip bunun dışındaki konularla öğrenciyi mesul tutmamak. İkincisi, sınav sonuçlarını en adil şekilde değerlendirmek. Öğrenciye düşen nedir? Bu dersten sınava tabi tutulacağının şuurunda olarak mesul olduğu konulara gerektiği veçiyle çalışmak. Şimdi öğrenci, ben bu dersten sınav olduğunu bilmiyordum veya çalışamadım veya ben bu sınavı gereksiz görüyor ve girmiyorum türünden bahanelerle sınavın getireceği sonuçtan kendini kurtarabilir mi? Veya bu sınavın adil bir sınav olmadığını iddia edebilir mi? Veya itiraz etse neticeyi değiştirebilir mi?
21: Bu telafisi mümkün basit bir misaldi. Ancak ahiret imtihanı ağır bir sorumluluktur ve telafisi de yoktur. İnsanlar şunun şuurunda olmalıdırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne itiraz getirirlerse getirsinler, bu mukadder gidişatı değiştiremezler, ölüme direnemezler. İlk yaratılışın önüne nasıl geçemedilerse, yeniden yaratılmanın da önüne geçemezler. Dolayısıyla tekrar dirildiklerinde de ben hesap vermeyeceğim diyemezler.
22: Din, dünya hayatı boyunca insanları diledikleri tercihi yapma hususunda serbest bırakır. Ve bu konuda zorlama yapılmasını yasaklar. Kişi kendi eliyle kendini helaka sürüklemekte ısrarlı ve kararlıysa bunu onun tercihi olarak görür. Dolayısıyla insanlar dünya hayatı boyunca kabul etmek veya reddetmek hürriyetine sahiptirler. Bu dünyada yaşadıkları müddetçe bu iki seçenekten birini diledikleri anda seçebilirler. Yaratılan bunca şeyin, kurulan bunca dengenin arkası olmayan bir son için yaratıldığına inanıyorlarsa, yani ölümle her şeyin bittiği düşüncesindeyseler, reddedebilir, inanmayabilir, dilerse isyan edebilirler. Bu serbestliğe sahiptirler. Bu konuda son ve önemli bir şey daha var. Mülk, yüce Yaradan'ın. Yaradan O, hükmeden O. Hükmünde, tasarrufunda bağımsız, kimseye hesap vermek zorunda olmayan O. Gücü, yaratmayı, yok etmeyi, emretmeyi, hülasa her şeyi kudret eli altında toplayan O.
21: İnsan ırkının önüne geçemediği ölümde dahil birçok konuyu bir tarafa bırakalım ve insanoğlunun gün gelir insanoğlu buna da bir çare bulur diyemeyeceği cinsten bir örnek verelim. Öyle bir örnek olsun ki insanoğlunun Yaradan karşısındaki acziyetini bütün çıplaklığıyla ortaya koysun. Soralım. Güneş patlamanın eşiğine gelse, İnsanoğlu bunun önüne geçebilir mi?
22: Şimdi bir başka soru soralım. Yüce Yaradan böylesine adil ve merhametli olmayıp, haşa, zalim, insanları eziyetten eziyete sürükleyen, insanları gücünün üzerinde mükellefiyetlerle mesul tutan bir Yaradan olsaydı, kim müdahale edebilir, kim karşı durabilirdi? Bizlere bu adil imtihan hakkını vermeyip, cennet hakkını tanımayıp, sadece zulmetmek için yaratsaydı, bizleri bilemediğimiz bir şekilde var edip, çok daha kötü şartlar altında yaşamaya mecbur etseydi, önüne kim geçebilirdi? Kimse geçemezdi.
21: Evet, ahiret bilgisi ilk insandan günümüze kadar uzanan bu büyük zaman diliminde kimi zaman doğru ama genellikle de yanlış olarak fert ve toplum vicdanlarında yer tutmuş ve bunların davranış biçimini belirleyen önemli bir etken olma özelliğini her fırsatta korumuştur. Ahiret bilgisi ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le gelmiştir. Onun ardından kendisini takip eden peygamberler bu değişmez mesajı içinde bulundukları topluluklara yinelemişlerdir. İnsan toplulukları peygamberlerin getirdikleri bu bilgiyi korumak yerine sürekli dejenere etmişler ve aslından saptırmışlardır. gelen her peygamber bu tahrifata uğramış bilgiyi düzeltmeye uğraşmış ama sürekli direnmeyle karşılaşmıştır.
22: Yazılı tarihin M.Ö. 3000'li yılların başlarında Güney Mezopotamya'da yaşayan Sümerler denilen bir kavimle başladığı kabul edilir. Sümerler birçok dini metinleri, destanları, edebi metinleri ve ticari anlaşmaları kaleme almışlardır. Bu metinleri çivi yazısı denilen bir yazı çeşidiyle kilden yani topraktan yapılmış tabletler yani levhalar üzerine kaydetmişlerdir. Bu levhaların deşifre edilip okunmasıyla birlikte o dönemin insanının inanç yapısı hakkında bilgi sahibi olmak tarihi açıdan mümkün olmuştur.
21: İslam tarihi kaynakları Hazreti Adem'den sonra oğlu Hazreti Şit'in daha sonra da Hazreti İdris'in geldiğini bildirirler. Hazreti İdris'in ismi Kur'an'da da zikredilir ancak başından geçen olaylar anlatılmaz. Kur'an-ı Kerim'de peygamber topluluk ilişkisi bazında bir kıssa olarak insanlığın bilgisine sunulan en eski toplumsal olay Hazreti Nuh'la kavmi arasında geçen olaydır. 950 sene sürdüğü bildirilen bu olay tufan felaketiyle son bulmuştur. Bu felaket neticesinde Hazreti Nuh ve kendisine tabi olan küçük bir grubun dışında kalan insanlar tamamen yeryüzünden silinmiştir.
22: Şimdi Hazreti Nuh'a tabi olan küçük bir grup ifadesinden de anlaşıldığı gibi o dönemin insanının tahrifata uğramış bilgileri peygambere karşı savunmada ne derece ısrarlı olduğu hemen anlaşılmaktadır. Bu ısrarlı tutum neticesindedir ki 950 sene gibi bir süreye rağmen kavminin çoğunluğu Hazreti Nuh'un safında yer almamıştır.
21: Sümerlerin daha önce tek tanrılı din için uyarıldığı lakin çok tanrılı dinde karar kıldıkları günümüze ulaşan tabletlerin deşifre edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu tarihi bulguyu doğrulamakta hatta Sümerlerden daha önce yaşamış bulunan Hazreti Nuh döneminde bile çok tanrılı inancın hakim olduğunu bildirmektedir.
22: O dönemin insanların tek tanrılı din için uyarıldıklarını Sümerlerden günümüze ulaşan ve deşifre edilen tabletlerde tahrifata uğramış da olsa o dönemin dini öğretilerinin Kur'an'daki kimi bilgilerle uyuşmasına bağlıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki tevhid dediğimiz inanç öğretisi, ahiret bilgisi, cennet, cehennem, ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiç değişmemiştir.
5: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
6: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
20: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
23: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gimdes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
24: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
25: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
26: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik 0506 680 4564.
27: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
26: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
27: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
26: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87.
26: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
10: يا رحمن.
12: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
5: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: Özel FM
5: 103.2.
14: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahumme ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve aqdif fi kulubihimul khawf min ve anza' min kulubihimul khawf min el kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك

0: göremezsin beni," dedi. "Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin." Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: "Şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim."

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, salkım domates 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
16: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
17: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
20: www.özelfm.net. özelfm.net.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

şeytanı geride bırakan münafıklar. Şeytan, Müslümanların birleşip tek bir ümmet olmasını, güçlenmesini istemez. Böyle bir şeyden çok nefret eder. Bu konuda şeytan birinci midir? Hayır. Onun önünde bir takım münafık din baronları vardır. Onlar, Müslümanların birleşmemesini şeytandan daha fazla ister. Şeytan, Müslümanların birleşip tek bir ümmet olmasını, bu tek ümmetin başında raşit ve adil bir imam bulunmasını, müminlerin bu imama biat ve itaat etmesini istemez, bundan nefret eder. Bir takım münafık din baronları bu konuda şeytandan daha aşırı ve ileridir. Şeytan, her Müslümanın öğrenilmesi ve bilinmesi farz olan ilmihalini öğrenmesini ve öğrendiği bilgileri hayata geçirmesini kesinlikle istemez. Bir takım münafık hainler bu isteksizlikte şeytanın önündedir. Şeytan, divit et imperia, böl, parçala hükmet kuralı gereğince Müslümanları birbirinden kopuk bin parçaya ayırır. Müslümanlar arasında düşmanlık, fitne, fesat, çekişme, çatışma çıkartırlar. Bu parçalanmışlık ve bölünmüşlük yüzünden Müslümanlar güçlerini yitirir, aslında çoğunluk oldukları halde azınlık durumuna düşerler ve zelil olurlar. Dıştan Müslüman görünen bir takım münafıklar bu konuda şeytanı geride bırakmışlardır. Şeytan, birbirlerini sevmeleri, desteklemeleri, tutmaları, yardımlaşmaları gereken müminleri, cemaat ve parça asabiyetleri, meşrep çeşitliliği, holiganlıklar yüzünden birbirinden koparır, atalarına düşmanlık tohumları eker. Bir takım münafıklar bu konuda şeytandan daha aşırı ve tahripkardır. Şeytan, bütün Müslüman liderlerin, idarecilerin, hocaların bir araya gelip ehliyetli kimselerden oluşan bir komite kurup, İslam öğretilerine ve çağın şartlarına uygun ortak bir ıslah, kurtuluş ve yüceliş projesi yapmalarını hiç istemez. Böyle bir şeyden alabildiğine nefret eder. İster ki her parçanın ayrı bir programı veya programsızlığı olsun. Lakin azılı münafıklar bu konuda şeytandan daha nefretli ve bozguncudur. Şeytan, ehli sünnet ve cemaat kelimesini bile duymak istemez. O, ehli sünnet fırkayı naciyesinin yıkılmasını, dinin içinin boşaltılmasını, şeriatsız ve fıkıhsız, suya sabuna dokunmaz, ismi var kendisi yok bir İslam türetilmesini hararetle ister. Bazı münafıklar bu konuda şeytandan daha hararetlidir. Şeytan, Müslüman kadınların Kur'an'a, sünnete, şeriata, İslam ahlakına, İslam hikmetine, iffete, haysiyete uygun gerçek tesettüre bürünmesini istemez. Kadınların alaca bulaca, rengarenk, allı pullu, zilli, çıngıraklı, dikkati açık kadınlardan daha fazla çeken iblisi tesettüre girmelerini ister. Bazı münafık bezirganlar bu konuda şeytandan daha tahripkardır. Şeytan, liseli ve üniversiteli gençlerin kültür, ahlak ve sanat bakımından iyi yetişip vasıflı insanlar, güçlü Müslümanlar olmasını istemez, onların cahil kalmalarını, ahlaklarının yetersiz olmasını, estetik boyuna sahip olmamalarını ister. Bir takım münafık din baronları bu konuda şeytandan önde gelir. Şeytan, Müslüman halkın namaz kılmasından, musalli olmasından nefret eder. Bir takım münafıklar namaz konusunda şeytandan daha fazla gaflet vericidir. Şeytan, Müslümanları israfa, şatafata, saçıp savurmaya, gurura, kibre, ihtişama, şaşaya, debdebeye, gösterişe yönlendirir. Bir takım münafıklar bu konuda şeytandan daha gayretlidir. Şeytan, haram gelir elde edilmesinden, haram yenmesinden, haramla şişip zengin olunmasından yanadır. Şeytan, rüşvete, ribaya, gayrimeşru rantlara, ihalelere, fesat karıştırılmasına, hortumlamaya bayılır.
bazı münafıklar bu konuda şeytanı geride bırakırlar. Şeytan emri maruf ve nehy-i münker yapılmasını istemez. Bazı münafıklar bu konuda şeytandan daha isteksizdir. Şeytan emanetlerin ehliyetli Müslümanlara verilmesinden nefret eder. Bazı münafıkların bu konudaki nefreti daha üstündür. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alikni bis salihin. Amin. Değerli kardeşlerim, bir Kur'an iklimi programında daha sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabına öğrettiği tarzda Kur'an-ı Kerim'i onlar nasıl yaşadılarsa, nasıl okudularsa, nasıl anladılarsa öyle okumaya, anlamaya ve yaşamaya gayret etmeliyiz. Bu konuyla ilgili bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, yazdıklarımızı sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz elhamdülillah. Kur'an'ı nasıl yaşadılar başlığı altında daha önceki derslerimizde daha farklı başlıklar altında konular gördük. Onlar Kur'an-ı Kerim'i elbette Efendimiz'den öğrendikleri tarzda yaşadılar. O Kur'an sayesinde yaşayan Kur'anlar oldular. Efendim adaletli oldular. Kardeş oldular. Kardeşlerini kendi nefislerine tercih ettiler. Efendim o Kur'an sayesinde elbette dünyaya örnek teşkil ettiler. Onlar her bakımdan örnek insanlardı, sahabe-i kiram. Onları bu hale getiren, örnek hale getiren de Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o Kur'an'ı nasıl yaşayacaklarına, uygulayacaklarına dair yönlendirmeleri ve elbette onun örnekliğiydi. Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek aldılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an'ı yaşadı, yaşayan Kur'anlar oldular. Bugünkü konumuz Kur'an'ın talimatıyla infak ettiler. Kur'an'ın infakla ilgili ayetlerini, mallarını Allah yolunda, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerini yine Allah yolunda harcamanın en güzel örneklerini verdiler. Bu konu üzerinde duracağız. Tabii ki hep örneklikler üzerinden gidiyoruz ve elbette onların örnekliklerini işlerken de konuyla ilgili ayetler, hangi ayetleri kendilerine kılavuz, ilke olarak edindiler, onları birlikte görüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fakir ve yoksulları doyurma konusunda Kur'an'ın talimatlarını harfi harfine uyguladığını ve bunu en yakınlarına da öğrettiğini biliyoruz. Konuda en hassas olanların başında, fakir ve yoksulları doyurma konusunda en hassas olanların başında bizzat Efendimizin kızı Hazreti Fatıma ve yanında büyüttüğü, evladı gibi büyüttüğü ve sonra can paresi, ciğer paresi kızı Hazreti Fatıma ile evlendirdiği Hazreti Ali geliyordu. Ehl-i Beyti geliyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabalarından ona ilk biat eden o olmuştu. Bu sebeple Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ali'ye kardeşimsin, vezirimsin dediğini biliyoruz. Bu iltifatlarına mazhar olduğunu biliyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeden önce elinde bulunan tüm emanetleri sahiplerine verilmek üzere, sahiplerine iade etmek, teslim etmek üzere bizzat Hazreti Ali'yi görevlendirdiğini de biliyoruz. Hatta onu o gece kendi yatağına yatırdığını ve Hazreti Ali gibi bir kahramanın, bir fedainin, gözünü budaktan sakınmayan birinin bu tehlikeleri, bu efendim riski göze aldığını biliyoruz. Bundan sonraki bütün savaşlarda da o evinde yatması ve onun yerine kendini koyması olayından sonraki bütün savaşlarda da Hazreti Ali'nin yer aldığını, çoğunlukla eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona başka bir görev vermemişse, ki bazen onu Medine'de vekil olarak bırakıp savaşa gittiği de olmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bütün savaşlarda ciddi kahramanlıklar gösterdiğini, Bedir Savaşı'nda, keza Hayber Savaşı'nda ciddi kahramanlıklar gösterdiğini ve Allah'ın aslanı sıfatını aldığını da biliyoruz. Evet, Bedir Savaşı'ndan sonra Hazreti Fatıma ile Efendimiz onu evlendirdi. Nikahlarında bizzat Efendimiz kıydı. Efendim Tebuk seferine çıkarken Hazreti Ali radıyallahu anh'ı Ehl-i Beyt'in muhafazası için Medine'de bırakmıştı Efendimiz. Ve hatta o sırada biraz tereddüt de etmişti Tebuk seferine çıkarken. Efendimizin kendisini Medine'de bırakmasını, yani ben niye savaşa gitmiyorum ve bu kadınlarla çocuklarla kalıyorum gibi adeta bir miktar yürümüştü de Efendimizin yanına kadar da gelmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu şöyle teselli etmişti. Evet, ben seni Medine'de kalmakla görevlendirdim. Musa'ya göre Harun neyse sen de bana karşı öylesin. Peki böyle olmak istemez misin? Musa'ya karşı Harun gibisin benim için. Sen de bana karşı öylesin. Peki böyle olmak istemez misin? Deyince Hazreti Ali tebessümle ve tabi sevinerek elbette ya Resulallah dediğini yapacağım diyerek geri dönmüştü. Yine o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından çok farklı iltifatlarla da karşılaşmıştı. Bunlardan bir tanesi de ilim beldesinin kapısı, ilmin kapısı diyerek ümmetinin en alimlerinden biri olduğunu, en alimi olduğunu da ifade etmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Medine'de Müslümanların durumu biraz düzelince Hazreti Ali ve eşi Fatıma annemiz, kızı Fatıma Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı, Hazreti Ali'nin eşi Fatıma annemiz bir hizmetçi alsak diye düşünmüştü ve bu durumu Efendimiz'e arz etmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona, Hazreti Fatıma ve eşi Ali'ye şöyle buyurdu. Ben dedi size hizmetçiden daha hayırlısını haber vereyim mi? Yatarken, akşam yatağınıza yatarken 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Elhamdülillah, yine 33 kere Sübhanallah deyin. Evet, bakın bunu biz genelde namazlardan sonra da söylüyoruz. Böyle bir rivayet de var elbette ama yatmadan da yatarken de bunlar söylenebiliyor. Ama bu her türlü işte dünya nimetlerinden değerlidir. Onları isteyeceğinize bunu söyleyin anlamına geliyor. Yine yiyecek çok az yemekler olan Hazreti Ali bir gün eşi Hazreti Fatıma ile oruçlu oldukları bir günün akşamında iftara hazırlanıyorlar. Ve tabii ki yani iftara hazırlanırken de bizim gibi böyle mükellef sofralar kurmuyorlar. Bir miktar bir onların oruçlarını aşabilecekleri ve işte karınlarını kısmen doyurabilecekleri bir yiyeceği sofraya tam koyuyorlar ki kapıdan bir dilenci geliyor. Bir sail eski ifadesiyle. Onlar da o yemeği onlara, o dilenciye veriyorlar ve oruçlarını su ile açıyorlar. Ertesi gün tabii oruca devam ediyorlar yine. Ertesi gün yine bu sefer iftar vakti yine bir yetim geliyor. Bu sefer o yiyeceği yine ona veriyorlar. Yine suyla iftar açıyorlar. Üçüncü gün yine bu kez de bir esir geliyor. Bakın önce fakir, dilenci arkasından bir yetim, arkasından da bir esir. Yemeklerini bu kez de ona veriyorlar. Ve bunun üzerine bakın İnsan suresinin 5. ayetinden başlayarak 11. ayetine kadar gelen ifadeler onların bu fedakarlığını, bu infak bilincini, bu fakir fukaraya, yoksula, yetime sahip çıkma bilincini tebcil ediyor, övüyor, kutluyor. Şüphesiz en iyiler mizacı kafur olan bir tastan içecekler. Yani cennette onların yerini beyan ediyor Allah Teala. Allah'ın kullarının taşıra taşıra içeceği bir kaynak bu. Adağı yerine getirirler ve şerri yaygın olan bir günden korkarlar. İçleri çektiği halde yiyeceklerini, taamlarını, yemeklerini miskine, çok fakir olan kimseye, yetime ve esire yedirirler. Bunu yaparken de biz sizi ancak Allah'ın rızası için doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz derler. Yine doğrusu biz oldukça asık suratlı zorlu bir günün azabından ve bugünden dolayı Rabbimizden korkuyoruz derler. Allah da bugünün şerrinden onları korur, onlara parlaklık ve sevinç verir, yüz aydınlığı ve sevinç verir. Bakın bu İnsan suresinin 5. ayetinden 11. ayetine kadar olan bu övgü tam da tarif edilen Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın önce miskine, sonra yetime, sonra da esire ard arda 3 gün verdikleri yiyeceklerini, hem de iftar açacakken verdikleri yiyeceklerini, kendileri de çok muhtaçken, içleri çektiği halde, bakın o yiyeceği yani tam da yemek üzereler ama fakiri tercih ediyorlar, yetimi tercih ediyorlar, miskini. Bugünün dünyasındaki Müslümanların da kardeşleri ya da insanlar herhangi bir yerde açken, açlıktan ölürken, açlıkla boğuşurken kendileri efendim gönül rahatlığıyla ellerindeki imkanları har vurup harvan savurmayacağı gibi kendi canı çekse dahi, ihtiyacı olsa dahi daha muhtaç olana verme bilincini bu kıssadan edinmeleri gerekiyor ve tabii ki bu ayetten, İnsan suresinin 5 ve 11. ayetlerinden. Keza Bakara suresinin 274. ayetinde de mallarını gece ve gündüz gizli ve açık olarak infak edenlerden bahsediyor. Rabbimiz onlar için Rableri katında karşılıkları vardır ve onlar için ecirler vardır. Onlar üzülecek değildir. Peki bu ne ile ilgili söylenmiş? Bu ayetin esbab-ı nüzulü, bu ayet kim hakkında inmiş diye araştırdığımızda Hazreti Ali'nin yine bir gün elinde 4 dirheminin olduğunu, bunlardan birini açıktan, birini gizliden gizliye verdiğini, birini gündüz verdiğini, birini de gece infak ettiğini görüyoruz. 4 dirhem açıktan, gizli, gündüz ve gece. Onun üzerine gece ve gündüz gizli ve açık olarak infak edenler diye Rabbimizin bahsettiği Bakara 274'teki bu kasıt Hazreti Ali'nin o infak algısıyla, o infak bilinciyle alakalı, uygulamasıyla alakalı deniyor rivayetlerde. Bu olay üzerine bu ayet-i kerime geldi. Yine Hazreti Ali ve Fatıma, her ikisinden de Allah razı olsun, kendi canları çektiği halde ellerindeki yiyecekleri fakire, miskine, yetime yedirmekten haz alıyorlar. Bunu anlıyoruz. Cömertlikte ve salih amelde birbirleriyle yarıştıklarını görüyoruz. Sadece bununla yetinmiyorlar. Ahzab suresinde yer alan şu aşağıdaki ayet-i kerime, onlar ve tabii diğer ehl-i beyt, yani Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve ehl-i beyte Efendimizin dahil ettiği diğerleri, bunlar hakkında inmiş şu ayet-i kerime. Ey ehl-i beyt, Allah ancak sizden her çeşit pisliği gidermeyi ve sizi tertemiz yapmayı dilemektedir. Keza biz sana Kevser'i verdik. İnne a'taynake el Kevser. İnne a'taynake el Kevser. Evet, bu Kevser elbette bir ırmak, bir havuz, bir Efendimiz için tükenmeyen bir nimet anlamına geldiği gibi, Fatıma için, yani Kevser'in Hazreti Fatıma'yı kastettiği de rivayet edilmiştir. Bunları toparlarsak, yani Allah Teala'nın onlardan her türlü kiri, pası, pisi arındırıp temizlemeyi dilediğini ve Kevser olarak da Hazreti Fatıma'nın isimlendirildiğini bir görüşe göre düşünürsek, onların kıymetini daha iyi anlayacağız demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin kıyamet gününde arşın altında bir kubbeyiz buyurduğunu da naklediyor rivayetler. Ayrıca de ki, ben bu tebliğime karşı akrabalıkta sevgiden başka bir mükafat istemiyorum. Şura suresinin 23. ayetindeki yakın akrabayı soran sahabelere Efendimiz şu cevabı veriyor. Kim bu? Tebliğime karşı akrabalıkta sevgiden başka bir mükafat istemiyorum. Benim akrabalarımı seviniz anlamında ehl-i beytimi. Bunu soran sahabelere Efendimiz, bu Hazreti Ali, Fatıma ve çocuklarıdır diyor. Neden peki böyle? Şimdi biraz bu konuyla ilgili diğer örnekleri görelim. Mesela Hazreti Ali özellikle hak hukuk konusunda, efendim infak konusunda, insanların birbirleriyle ekonomik ilişkileri, maddi ilişkileri konusunda son derece hassas bir insan. Bir dirheme bir gün bir hurma almış Hazreti Ali. Bir dirhem vermiş, bir miktar hurma almış ve onu abaya benzeyen bir elbisenin eteğinde taşımaya başlamış. Ona, ey müminlerin emiri, müsaade et de biz taşıyalım demişler. Ben taşıyayım demiş bir tanesi. Hayır demiş Hazreti Ali. Çocukların babası onların yemeğini taşımaya herkesten daha müstahaktır. Bu kadar da mütevazi insanlar, kimseye bir yüklemeyen, kimseye sıkıntı vermeyen, efendim onlara herhangi bir angarya, bir iş yüklemeyen insanlar. Ben çocuklarımın babasıyım, onlara bir efendim yiyecek aldım, hurma, onu taşımaya ben müstahakım, ben layıkım. Hazreti Ali halifeyken de böyleydi, normal zamanlarında hayatında da böyleydi. Halife olduktan sonra çarşıda dolaşarak yolunu şaşırmış olanlara yol gösterir, onların kaybettiği eşyalarını, hayvanlarını vesaire beraber araştırır, güçsüzlere, fakirlere, fukaralara yardım eder. Ama satıcıların yanından geçerken de onları adalet için, dikkat için aldatmamaları konusunda şiddetle uyarırdı. Şu ayeti okurdu, Kasas suresinin 83. ayetini okurdu Hazreti Ali. İşte ahiret yurdu, onu yeryüzünde böbürlenmek ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere veririz. Ahiret yurdunu yeryüzünde böbürlenmeyenler, bozgunculuk yapmak istemeyenlere verir. Sonuç sakınanlarındır, takva sahiplerindir. Allah'a karşı onun helal haram sınırlarını dikkatle koruyan, bu sınırları çiğnemek istemeyen, çiğnemekten çekinen ve sorumluluk bilincine sahip olanlarındır. Bu ayet hakkında şöyle derdi Hazreti Ali, adalet ve tevazu gösteren, idareciler ve halk üzerinde nüfuz sahibi, otorite sahibi kimseler hakkında inmiştir derdi. Hazreti Ali pazarı gezer ve Allah'ın takvasını ve güzel alışveriş yapılmasını emrederek şöyle derdi: takvalı olun, ittika edin, sakının günahlardan derdi. Güzelce alışverişin dürüstçe yapılmasını isterdi. Ölçüyü ve tartıyı hakkıyla yapınız derdi. Çünkü özellikle alışverişlerde insanlar bu ölçü ve tartıyı hep kendi lehlerine kullanmak isterler. Karşı tarafın hakkını efendim yeme eğilimine girerler bazı insanlar. Vücudunuzu şişirmeyin, yani böyle böbürlenmeyin, kibirlenmeyin derdi Hazreti Ali. Yine bir seferinde de develerin satıldığı bir pazara gitti Hazreti Ali.

Hazreti Ali. O yüzden bu kadar güzel davranışlar sergiliyordu. Rabbimizin övgüsüne de mazhar olmuştu. Öyleyse biz de bu konularda mala, mülke, paraya, dünyaya değer vermeyen ama infakı, fakire, fukaraya yardımı önceleyen, önemseyen bir tutum içinde olmalıyız. Tabi bu sadece Hazreti Ali'ye mahsus bir güzellik değildi. Yani Hazreti Ali ashabın güzidelerinden, önde gelenlerindendi. Yani bir Hazreti Ebu Bekir de öyleydi, bir Hazreti Ömer de öyleydi, bir Hazreti Osman da öyleydi. Bunlardan biri de mesela Ebu Dehdah idi. Şimdi bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de, iki yerde aynı formda geçiyor. Hadid suresinin 11. ayeti, bir de daha önce Bakara suresinin 245. ayeti. Bu ayet mealen şöyle: kimdir Allah'a güzel, bereketli bir borç verip de onu kat kat fazlasıyla geri alacak olan? Burada Allah'a borç vermek kelimenin motomot çevirisi cümlenin, ibarenin böyle. Yani Allah'a kim güzel, borç, bereketli bir borç verip de onun karşılığını kat kat geri almak ister? Böyle yapanlar değerli ve anlamlı bir mükafat göreceklerdir, diyor ayet-i kerime. İbn-i Mesud'un rivayetine göre, Abdullah İbn-i Mesud'un, Ebu Dehdah el-Ensari, Ensardan olan Dehdah'ın babası Resulullah'a geliyor aleyhissalatü vesselama bu ayeti duyunca. Ya Resulallah, Allah bizden borç mu istiyor diye soruyor. Öyle ya, kimdir Allah'a güzel bir borç verip onun karşılığını geri fazlasıyla alacak olan? Ya Resulallah, Allah bizden borç mu istiyor diye soruyor. Efendimiz de evet ya Ebu Dehdah, Allah borç istiyor diye cevap veriyor. Şimdi burada tabii ki Allah Teala'nın bir yardıma haşa ihtiyacı olmadığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok iyi bildiği gibi Ebu Dehdah da biliyor. Ama bu soru onun mecazi anlamda, yani Allah kendi davası için, kendi kulları için, kendi dini için, dininin yücelmesi için, İslam davası için insanlardan borç, yani bu noktada harcamak üzere infak yapmasını mı istiyor? Efendimiz de evet diyor, Allah borç istiyor. Aynı Kur'an'ın kullandığı tabiri her ikisi de kullanıyor. Bunun üzerine Ebu Dehdah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a elini uzatıyor. Ya Resulallah, elinizi uzatır mısınız diyor ona da. Ve elini tutarak ben bağımı, yani bu bir büyük bir bahçe, hurma bahçesi, Allah'a borç, karz-ı hasen olarak veriyorum diyor. Yani uzat elini, bak bunu karar verdim. Madem ki Allah borç istedi, karz-ı hasen istedi, ben de verdim. Rivayete göre, İbn-i Mesud'un rivayetine göre Ebu Dehdah'ın o bağında, bahçesinde 600 adet hurma ağacı vardı ki bu büyük bir rakamdır, önemli bir rakamdır. Onun bağı içindeki evinde de ailesiyle birlikte oturduğu rivayet edilir o esnada. Yani bağın içinde bir evi var, o orada oturuyor. Bu olaydan sonra Ebu Dehdah evine geliyor, o bahçedeki evine. Hanımına hemen sesleniyor: ey Ümmü Dehdah, Dehdah'ın annesi. Araplarda ilk doğan çocuklarının babası ya da annesi anlamında, babasına Ebu Dehdah, işte efendim annesine Ümmü Dehdah deniyor. Bu bağı diyor, ey Ümmü Dehdah, bu bağı ve evi hemen boşaltmamız gerekiyor. Bahçeyi de bırakacağız, efendim evi de terk edeceğiz. Çünkü ben bu bağı Allah'a borç verdim. Ümmü Dehdah, yani hay Allah iyiliğini versin, niye böyle yaptın? Yani işte bir kısmını bıraksaydın, ne bileyim evi bıraksaydın demiyor ya. Ey Ebu Dehdah, çok karlı bir alışveriş yaptın, tebrik ediyorum seni gibi. Bakın, buna hemen arkasında ve onu tasdik ediyor. Çünkü onun karşılığında gelecek ecrin ne olduğunu her ikisi de biliyor. Kat kat fazlasını Allah Teala'nın bu infakın karşısında vereceğini biliyorlar. Bu kat kat fazla derken de 600 hurmaya 6000 hurma verecek, Allah ağacı verecek anlamına değil bu. O 600 hurma ağacından elde edilen imkanın Allah yolunda, din yolunda, İslam yolunda, fakir fukarayı doyurma yolunda, onların ihtiyaçlarını giderme yolunda kullanılmasının sosyal hayata, Müslümanlara, Allah'ın davasına yansımaları ve tabii ki elbette cennette, öbür dünyada Ebu Dehdah'ın ve Ümmü Dehdah'ın hanesine yazılması, olsun bekledikleri bu. Ama onların sosyal hayatına, iman ve ahlak ve ibadet boyutuna da yansır. Onlar daha teslimiyetlerini artırır, imanlarını artırır. Bu açıdan geri dönüşü böyle anlamak lazım ve elbette Allah Teala'nın onlara vereceği nimetler hepsinden kat kat fazladır kıyamet gününde. Evet, daha sonra da eşyalarını çocuklar alarak bağdan çıkarlar. Bu güzel infak örnekliğinde efendim ayetli kifadeyle Allah'a güzel bir borç verme örnekliğinde Ebu Dehdah kadar eşi Ümmü Dehdah'ın da Allah'ın rızasını tahsil için ne kadar

0: örnek bir güzel bir fedakarlık yaptıklarını, birbirlerini desteklediklerini, birbirlerini teşvik ettiklerini görüyoruz. Bugün de eşlerin birbirlerini böyle teşvik etmeleri gerekir. Bakın onlar sadece bununla, bu konuda fedakarlık yapanlar sadece biraz önce saydığımız ve işte örneklerini verdiğimiz gibi 3 akşam ard arda yoksula, yetime, esire, kendileri ihtiyaç olduğu halde, aç oldukları halde yiyeceklerini veren Hazreti Ali ve Fatıma annemiz ya da Ümmü Dehdah ve Ebu Dehdah değil, Ebu Talha da benzeri bir fedakarlık yapıyor. Ebu Talha'nın şöyle bir ayeti duyunca, Ali İmran suresinin 92. ayeti, Estağfirullah Arapçasıyla hatırlıyorum. Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sevdiğiniz mallardan Allah yolunda harcamadıkça birre eremezsiniz ayeti gelince Ebu Talha doğru Resulullah'a, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a koşuyor. Ya Resulallah diyor, Cenab-ı Hak sana bu ayeti mi gönderdi? Bu ayeti gönderdi. Yani ben duydum bunu. Hani biraz tasdik ve tabii ki hatırlatma anlamında. Sevdiğiniz mallardan Allah yolunda infak etmedikçe erdemli olma düzeyine, sağlam ve gerçek bir mümin olma düzeyine eremezsiniz. Evet deyince de ya Resulallah benim en sevdiğim malım, herkes de bilir ki şu karşıda duran Mescid-i Nebi'nin karşısındaymış Beyruha hurmalığı. Bu hurma bahçesini Allah rızası için hemen sadaka veriyorum diyor. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azı olmasını diliyorum diyor. Çünkü sevdiğimiz mallardan verin dedi. Ben de en sevdiğim malım bu. Beyruha'yı Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan diye Efendimiz'e veriyor. Bunun üzerine Efendimiz tabii ki diyor ki aferin sana. Çok karlı bir ticaret yaptın. İşte karlı mal dediğin budur. Seni duydum. Ama diyor ey Ebu Talha, sen onu akrabalarına versen daha iyi olur. Bunu daha uygun görüyorum. Ebu Talha da öyle yapayım ya Resulallah diyor ve hemen tabii ki onu akrabalarına, amcaoğullarına taksim ediyor. Özellikle amcaoğullarına. Efendimizin yönlendirmesiyle. Bakın bu kıssa Buhari'de geçiyor. Efendim Müslim'de geçiyor. Zekat bölümünde her iki taraf, her ikisinde de ve diğer bazı bölümlerde. Buradan bir şey daha çıkarıyoruz tabii ki. Yani amcaoğulları, yakın akrabaları, çevresinde kollamaları, gözetmeleri gereken insanlar varken ve onlar muhtaçken öncelikli olarak kollayıp gözetmeleri gereken yakın akrabalara aç ve bir ilaç, bugünkü tabirle, yani farklı bir tabirle söyleyecek olursak, bu durumdayken onu farklı bir alana harcamak, mesela işte Allah rızası için Beytül Mal'e veya işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşlarda elde edilen ganimetlerin 1/5'ini harcadığını biliyoruz. Buna verilecekti ama amca çocukları fakr-ı zaruret içerisinde, bazen insanlar böyle yapabiliyor, böyle olabiliyor. Belki bu talha bunun farkında olmadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu fark ettiği için sen öncelikle onlara vermelisin dedi. Çünkü Ebu Talha varlıklı bir insandı, öyle anlaşılıyor. Akrabalarından, amca çocuklarından böyle zor durumda bulunanlar varken başka yere infak etmesi, hem İslam'ın bu yakın akrabayı gözetme, Allah'a iman, ona ışık koşmama, ana babaya itaat, ana babaya iyilik, ihsan, hemen arkasından yakın akrabaya iyilik gelir. Sonra yetimlere, yoksullara ve diğerlerine gelir. Bu sıralamayı Efendimiz bozmamasını, bu sıralamaya dikkat etmesini ona söylüyor. O da hemen yerine getiriyor tabii ki. İşte bu, bakın, bize bir yeni ders, bir başka ders daha veriyor. Yani evet, mallarınızı Allah yolunda hem de sevdiğiniz mallardan infak edin ki edin, ama bir de yakın akrabadan başlayarak gözetmeye, efendim infakınızı oradan başlayarak yapmaya dikkat edin. Bir şeye daha, sevdiğiniz mallardan vermek. Evet, diyor ki benim en sevdiğim mal Beyruha hurmalıydı. Yani şehrin diyelim ki uzağında, yani hani belki çok fazla içinde ağaçları, ne bileyim, şey olmayan, çok böyle verimli bir arazisi olmayan bir yere de vermek mümkün olabilirdi. O da infak olurdu ama Allah Teala diyor ki sevdiğiniz mallardan vereceksiniz ki, bu Ali İmran suresinin 92. ayetinde, keza benzer bir ifade Bakara suresinin 177. ayetinde ve diğer yerlerde de geçer. Ala hubbihi, yani seveceksiniz, beğendiğiniz mallar olacak. Söz gelişi koyundan, keçiden, hayvandan veriyorsanız onların en iyilerinden olacak ki erdemli ve gerçekten bir sahibi, iyilik sahibi bir gerçek mümin olasınız. Yoksa zaten Efendim ıskartaya çıkmıştı. Zaten işte hani çok da fazla şey değildi. Hadi onu verelim. İnsanlar maalesef zekatlarını verirken diyelim ki işte 40 keçiden bir tanesini verecek. Sürünün en gerisinde kalan, en zayıf, kaburgaları uzaktan böyle sayılan keçiyi seçer, onu verir. Halbuki bakın, evet gerçekten maalesef zekat keçisi tabiri böyle kullanılmış, bu hale gelmiş. Demek ki zekat bilinci, infak bilinci yerleşmeyen ve yasak savma kabilinden bir şeye dönüşünce farziyete bu hale geliyor. Ama Allah Teala diyor ki Alâ hubbihi, sevdiğiniz mallardan verin ki gerçek mümin, erdemli mümin olasınız. Rabbim sevdiği mallardan infak etmeye nasip etsin ki sevdiğimiz mallardan verince biraz içimizdeki mal arzusu, mülk arzusu, yani mala ve mülke karşı aşırı bağlılık, iştiyak gitsin ki biz gerçekten arınmış olalım. Çünkü zekat kelimesinin manası arınmak demektir. Tezkiyeden gelir. Yani mal sevgisi, mal tutkusu, mala bağımlılık, mülke bağımlılık, dünya nimetlerine bağımlılık bizi Allah korusun dünyevileştirir. Dünya nimetlerine ne kadar bağımlı ve ne kadar tutkun hale gelirseniz Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda bir cihattan, Tevbe suresinin 24. ayetinde beyan edildiği üzere daha sevimli hale gelirse bunlar, dünyaya ait bir takım değerler, nimetler, sevilenler, ilgi gösterilen şeyler. Yani ayet-i kerimenin mealini hatırlayalım. De ki babalarınız, evlatlarınız, tabii anneleriniz başta sayılmıyor ama onu da dahil etmek gerekiyor. Anne baba bir arada zikredilir genelde. Evlatlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, biriktirdiğiniz mallarınız, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, çok beğendiğiniz, çok hoşunuza giden meskenleriniz size Allah'tan, Resulullah'tan ve onun yolunda, Allah yolunda bir cihattan daha sevgili, daha sevimli geliyorsa Allah'ın azabını bekleye durun. Ve Allah fasıklara hidayet etmez. Demek ki bize mal, mülk ve dünyevi bu tür şeyler Allah'tan, Resulullah'tan sevimli gelmeyeceği gibi bir cehd. Bakın zekat vermek de, infak etmek de bir cehddir. Bir gayret ister, bir fedakarlık ister. Bunları göstereceğiz ki mal hırsı içimizden arınsın. Bakın bu sevdiklerinden infak noktasında sahabenin birçoğunun benzer bir takım refleksler ve tepkiler gösterdiğini, yani olumlu anlamda tepki kastediyoruz efendim, ve bunu refleks haline getirdiklerini görüyoruz. Mesela Rebi isimli sahabe, Allah ondan razı olsun, nakledildiğine göre felç hastalığına yakalanmış. Rebi gelen bir dilenciye, kendisi de şekeri çok sevdiği için şeker vermesini söylemiş hanımına. Demiş buna şeker ver. Başka bir zaman da canı o gün tavuk eti çekmiş. Fakat rivayete göre 40 gün nefsine hakim olmak için hanımından istememiş. Nihayet 40 gün sonra dayanamayıp hanımına canının tavuk eti istediğini söylemiş. Hanımı demiş ki Sübhanallah, Allah bunu sana helal kıldığı halde şimdiye kadar neden söylemedin demiş ve hemen pazara gidip bir tavuk satın almış, pişirmiş, önüne getirmiş. Tam da yiyeceği sırada bir dilenci gelmiş. 40 gün bakın nefsiniyle mücadele ediyor. Ya bu nefislerini terbiye etmek için bu sahabede efendim bu tür konularda ne kadar hassas davranıyorlar. Evet, zaten işte sahabeyle bizim farkımız da bu. Yani kıssanın sonunu söyleyeceğiz ama Hasan-ı Basri tabiinden, yani sahabeden birçoğunu tanımış. Ondan sonraki gelenlere de, tabiinden sonra gelenlere de tebe-ül tabiin deniyor. Sahabeden sonraki neslin arkasından gelen nesil. Onlar Hasan-ı Basri'ye diyorlar ki ya Hasan-ı Basri, sen diyorlar sahabeden birçoğunu tanıdın. Bize onlardan bahseder misin? Biraz düşünüyor. Diyor ki onları size nasıl anlatayım ki? Siz onları görseydiniz eğer onları deli zannederdiniz. Bakın dava delisi, infak delisi, ibadet delisi, yani Allah'ın emir ve yasaklarını gerçekleştirme konusunda gözünü kırpmadan uygulayan cihat delisi, yani tabiri yerindeyse tırnak içinde insanlar, bunları deli zannederdiniz. Ama onlar da sizi görseydi acaba bunlar Müslüman mı derlerdi. Allah muhafaza. Bakın ne yapıyor? Nefsini terbiye için 40 gün aslında canı tavuk eti istediği halde hayır diyor ben yemeyeceğim, yani erteliyor 40. gün bunu tam söylüyor, hanımı da hemen Madem biraz da rahatsızsın, niye bunu erken söylemedin? Hemen gidiyor, alıyor, pişiriyor, getiriyor, koyuyor önüne. Tam yiyeceği zaman bir dilenci geliyor. Bana tasadduk edin diyor dilenci. Yani bana bir sadaka verin. Allah da size ziyadesiyle versin. İfade de çok. Bana tasadduk edin ki, bana sadaka verin ki Allah da size kat kat fazlasını versin. Rebi tavuğu hemen yemekten vazgeçiyor. Hanımına diyor ki bunu da dilenciye ver. Hanımı, ya ona parasını verelim gitsin diyor kendisini. Ne istiyorsa alsın. Sen diyor önündekini ye. Yok, hayır. Parasını da veriyor. Efendim o parayı da veriyor. Tavuğu da o dilenciye veriyor. Daha önce de ne vermişti? Şekeri çok sevdiği için şeker vermesini söylemişti. Yani benim canım çektiği halde verirsem, nefsim o verdiğim şeye karşı ciddi bir zaaf içinde ve onu arzuluyorum. Efendim ona karşı isteğim var ayetteki gibi. Bakın nefisleri onu istemesine rağmen yetime, yoksula, fakire, fukaraya, dilenciye verirler. Hazreti Ali'nin yaptığı gibi Rebi radıyallahu anh da böyle yapıyor. Evet, benzer bir örnekte Urve bin Zübeyir radıyallahu anh'tan geliyor. Allah ondan razı olsun. Çok cömert bir sahabe. Medine bahçelerinin en büyüklerinden birisi ona aitmiş. Büyük bir bahçesi var. Tabii bu hurma bahçesi, bazen üzüm oluyor. Mesela bunda ne varmış? Bir göz gezdirelim bilgiye. Evet, o bahçede tatlı su var içinden. Gölgelikli güzel ağaçlar var. Yüksek hurma ağaçları var. Evet. O hayvan ve çocukların zararlarından bahçesini korumak için etrafını çitlerle çevirmiş. Anadolu'da yapılır bakın. Meyveler olgunlaşıp da insanların canı onları yemek isteyince duvarları daha da yükseltip çitleri daha da kalınlaştırıp bekçi dikip falan bir şey yapmamış ya, tam tersine. Halkın bahçeye kolayca girebilmesi için çitlerin çoğunu kaldırırmış. Bakın. Hani meyveler olgunlaştı, rastgele zarar verilmesin, şimdi yiyebilirsiniz, buyurun der gibi. Halk işlerine gidip gelirken oraya girerlermiş. Yiyebildikleri kadar meyvelerini yerler. Hatta yanlarına alabildikleri kadar da alır götürürlermiş. Yani buyurun, bu bir sebil derler Anadolu'da hani. Allah rızası için ben bunu sebil ettim. Buyurun istifade edin. Tabii bana dua edin. Ve bunu Allah için yapıyorum ben. Rivayete göre o zat Kehf suresinin 39. ayetini de bu esnada okurmuş. Hani bahçesini olgunlaştı meyveler, daha önce korudu, çitleri kaldırdı, şimdi buyurun dedi, istediğiniz kadar yiyin ve alın götürün. Şu ayet okuyor: bahçene girdiğin zaman maşallah, Allah dilerse, la kuvvete illa billah, kuvvet ancak Allah'a aittir, Allah'ındır, Allah'tan başka bir güç ve kuvvet yoktur demeli değil miydin ayetini okuyor. Yani maşallah, Allah dilerse, Allah diledi ve böyle bana bunu ikram etti. Güç ve kuvvet Allah'a ait, kudret Allah'a ait, o verdi. Bunu hatırlayarak buyurun o zaman diyor adeta. Yani bu bir teslimiyet. Kehf suresinin 39. ayetini okuyor. Son bir örneğimiz var bu konuda. Tabii ki bu konuda yani infak, mala mülke değer vermemek, elindeki malları infak etmek, fakire fukaraya, yetime yoksula dağıtmak ve zenginlerin de varlıklıların da bunu fakire fukaraya dağıtması konusunda onları uyarmak konusunda çok duyarlı, çok ileri giden bu konuda simge bir isim Ebu Zer radıyallahu anh. Ebu Zer radıyallahu anh insanları altını ve gümüşü biriktirenlere Allah'ın elim azabını müjdele. Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlara elim azabımı müjdele şeklindeki ayet-i kerimeyi, Tevbe 34. ayeti insanlara çok sık hatırlatırmış. Dünyaya hiç değer vermeyen bir insan. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu özelliğinden dolayı kendisine Mesihul İslam lakabını takmış. İslam'ın Mesih'i. Yani adeta Hazreti İsa gibi yaşayan İslam'ın Mesih'i. Hazreti Ebu Zer için kullanıyor. Bu ilginçtir. Yani her sahabenin adeta bir hikayesi var. Her sahabenin bir öyküsü var. Böyle Efendimiz tarafından bazılarına verilen lakaplar var. Özelliklerini teşvik ettiği insanlar var. Ebu Zer için de bu kullanılmış. Mesihul İslam. Nitekim Ebu Zer, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam irtihalinden sonra bu lakaba uygun olarak dünya ile alakasını kesen bir insandı. Hazreti Ebu Bekir zamanında vefat etti. Efendim, Hazreti Ebu Bekir vefat ettiği zaman yaşadı Hazreti Ömer dönemine kadar efendim ve Şam'a yerleşti. Hazreti Ebubekir vefat edince bir bakıma onun üzüntüsünü de yaşayarak onun, Hazreti Ebubekir'in o mal infakı, malının tamamını dağıtması vesaire konusunda çok örtüşen bir tarafı vardı. Ondan sonra biraz daha da içe kapanmış, Şam'a gitmiş, yerleşmiş Ebu Zer. Efendim Hazreti Ömer devrinde, Hazreti Osman devrinde yaşamaya devam etmiş. Hazreti Osman devrinde onun biraz yöneticilere karşı, emirlere karşı, zenginlere karşı bir tavrı var. Çünkü onlar biraz sadelikten ayrılmışlar. Biraz o İslam'ın yiyin için ama israf etmeyin yahut işte harcamalarda saraylar, köşkler, konaklar, hizmetçiler vesaire gibi böyle bir şaşalı, tantanalı bir hayat yaşama İslam hoş görmez. Böyle yaşayanlara karşı da Ebu Zer çok şiddetli uyarılarda bulunuyor ve Hazreti Osman devrinde bunu daha çok yaptığını görüyoruz. Çünkü o yıllarda artık Müslümanlar çok daha fazla fetihler yaptılar. İmkanları çok daha fazla arttı. Maddi imkanları çok daha fazla güçlendi, zenginleştiler. Yine tabii ki o dönemde Hazreti Ebubekir'in sadeliğini, Hazreti Ömer'in sadeliğini de biraz unuttular. Yani şunu hemen söyleyelim. Hazreti Ömer bir rivayete göre 12 yerinden yamalı elbise giyiyordu. Kendisine yeni elbise almasını, halife olduğunu, hani bir takım diplomatik görüşmeler yaptığını ve böyle bir yeni elbise ihtiyacı olduğunu hatırlattıkları zaman siz benim işime karışmayın, benim kıyamet günündeki hesabımı, işimi zorlaştırmayın diyerek bu istekleri reddettiğini ve yamalı elbise giymeye devam ettiğini biliyoruz. Hazreti Ebubekir de Hazreti Ömer'den daha zengin, ticaret ehli bir insandı ama hep mahviyet içinde, hep sade yaşamışlardı. İşte bu sadeliği aynen yaşayanlardan ve unutmayanlardan biriydi Ebu Zer. Asla mal ve servet biriktirmiyordu. Ve tabii ki bunu biriktirenlere de bu biriktirdiklerinin hesabının sorulacağını ve bunun hesabının da çok kolay olmayacağını hatırlatıyordu. Tevbe 34, altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda sarf etmeyenlere elim azabımı, elemli azabımı, çok can yakıcı azabımı müjdele. Devamı şöyle 34-35, onların biriktirip Allah yolunda harcamadıkları nesneler, biriktirdikleri nesneler kıyamet gününde o cehennem ateşiyle ısıtılacak, kor haline getirilecek. Onunla alınları, sırtları, böğürleri dağlanacak. Tadın biriktirdiklerinizin azabını denecek. Tabii ki Hazreti Ebubekir bunu hatırlatırken o kardeşlerine yardımcı olmaya çalışıyor. Yani bu biriktirdikleriniz sizin azabınız olmasın. Sizin, Allah muhafaza, kıyamet gününde hesabınızı zorlaştırmasın ve size azap olarak, azap vesilesi olarak geri dönmesin diye uğraşıyordu. Bugün de Müslümanların birbirlerini yıkayan eller olmaları, birbirlerine hayra teşvik etmeleri, birbirleriyle hayır yarışına girmeleri gerekiyor. İnfak konusunda fakiri, fukarayı, yetimi, yoksulu doyurmak, onlara sahip çıkmak, onların ekonomik düzeyini geliştirmek için azami gayret sarf etmeleri gerekiyor. Rabbena hep bana türünden debdebe içinde, şaşa içinde, saraylar, köşkler içerisinde yaşamayı değil, tam tersine imkanlarını dağıtmayı öngörüyor. Elbette daha çok kazanalım, daha çok büyüyelim ama bu büyümeyi kendi çıkarımız, kendi keyfimiz, kendi rahatımız, konforumuz için değil, insanların, Müslümanların, efendim tüm fakir fukaranın, tüm yoksulların ihtiyacını gidermek için kullanalım. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu, okuttuğu, öğrettiği ve yaşadığı ve yaşattığı şekilde yaşamayı nasip eylesin. Allah cümlemizden ve cümle müminlerden, gerçek iman edenlerden razı olsun. Rabbim taksiratımızı affeylesin. Bize Kur'an'ı İlk nesiller gibi, Allah Resulü ve ashabı gibi okumayı, anlamayı, yaşamayı nasip eylesin, muvaffak kılsın. Lillahi Teala'l Fatiha ma salavat.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an iklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361.
9: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
16: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Reklamlar.

0: Güzel efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah!

yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
3: Her gün açtım ellerimi ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

İlkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın.

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlar

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
7: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur kalıp.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
16: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Reklamları dinlediniz.
17: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
19: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve habibi kulubina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehma. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil khayr. Amma ba'd. Değerli kardeşler, Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun müsnedinden müttefakun aleyhi olan hadislerin 16.sına gelmiş bulunmaktayız. Allah-u Teala okuyacağımız bu hadis-i şerifi hakkıyla fehmedebilmeyi ve gereğince amel edebilmeyi hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin. Bu hadisimiz temelde kader konusuyla ilgili bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan Ebu Abdurrahman es-Sülemi rahimehullah tabiinin büyüklerinden olan Ebu Abdurrahman es-Sülemi aktarıyor. İnşallah hadisimizi okuyalım. An Ebi Abdurrahman es-Sülemi an Aliyyin radıyallahu anhu kâle. Ebu Abdurrahman es-Sülemi rahimehullah'tan aktarıldığına göre Hazreti Ali radıyallahu anhu şöyle buyurmuştur. Kunna fi cenazetin fi baqi'il gharqadi fe'etana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe'ka'ade ve ka'adna havlehu. Biz baqi'ul gharqat mezarlığında, yani şu anda Medine-i Münevvere'de bulunan El-Baki mezarlığında bir cenazede bulunuyorduk. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim bulunduğumuz yere geldi. O oturdu. Biz de çevresinde oturduk. وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir asa, kısa bir asa bulunuyordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet başını eğdi. Bir miktar böyle bekledikten sonra bir müddet başını eğdi ve elinde bulunan asa ile yeri, toprağı eşelemeye başladı. Bir müddet böyle bekledikten sonra şöyle buyurdu. Resulullah Efendimiz başını eğerek elinde bulunan asayla toprağı eşeledi. Sonra da şöyle buyurdu. Ma minkum min ahadin illa kad kutibe mak'aduhu minen nari ve mak'aduhu minel cenneti. Hiç şüphesiz sizden her birinin muhakkak hem ateşteki yeri hem de cennetteki yeri yazılıp belirlenmiştir. Fekalu, orada bulunanlardan bazıları dediler ki ya Resulallah efela nettekilu ala kitabina. Ya Resulallah dediler, biz hakkımızda gerçekleşen yazıya dayanarak ameli terk etsek olur mu acaba? Fekala Resulullah Efendimiz dedi ki olmaz dedi. Şöyle buyurdu. İ'melû, hayır dedi. Amel etmeye gayret ediniz. Ve kullun müyesserun lima hulika lehu. Çünkü her bir kişi her ne için yaratılmış ise o işe koşulur, o iş onun için kolaylaştırılır. Emma men kana min ehli saadeti feseyasiru li ameli saadeti. Saadet ehli olan kimse Allah Azze ve Celle'nin Bahtiyarlar kitabında, Saadet ehli kitabında yazmış olduğu kişi muhakkak surette saadet ehlinin amelini işleyecek ve saadet ehli olarak hatimesi
2: akıbeti bu dünyada sonlanacaktır. وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاءِ فَسَيَّصِيرُ لِعَمَلِ الشَّقَاءِ Şakavet ehli olan, bedbaht olan kimse ise muhakkak surette şakavet ehlinin amelini işleyecek ve hatimesi, sonucu, akıbeti de şakavet ehlinin ameli üzere bitecektir. ثُمَّ قَرَأَ Sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Leyl suresinin şu ayetlerini okudu. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Yapması gereken şeyleri yapan, vermesi gereken şeyleri veren, Allah Azze ve Celle'nin hakkını yerine getiren ve takva sahibi olanlara gelince, bir de en güzel kelime olan kelime-i tevhidi tasdik edenlere gelince, muhakkak ki biz bu kişinin hayatını salih amel işleyecek şekilde kolaylaştırır ve cennete gitmesini ona müyesser kılarız. Hem dünyada hem de ahirette onun işini kolaylaştırırız, onun yolunu açarız, onu muvaffak kılarız. Dünyada onu salih amele eriştirir, ahirette de cennete ulaştırırız. El ayete, tabi ayetin sonuna kadar okudu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ayeti kerimeleri bitirip ayeti sonuna kadar ikmal et diyor hadisin ravisi. Devamında وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى Cimrilik edip Allah'tan müstağni davranan kimse ve en güzel kelime olan kelime-i tevhidi yalanlayan kimseye gelince, yani dini inkar eden, kelime-i tevhidi yalanlayan, cimrilik eden, kendi nefsinin tutkularına ve hırslarına aldanarak Allah Azze ve Celle'nin hakkını yerine getirmeyen, Allah Azze ve Celle'nin kullarının hukukuna riayet etmeyen, Allah'tan müstegni olarak davranan kimseye gelince فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى Biz onu da en zor olan yola koşarız. Dünyada da onun hayatını zorlaştırırız. Salih ameli ona müyesser kılmayız. Onu en zor olan, en müşkilatlı olan, en problemli olan, en sıkıntılı olan küfür yoluna, şirk yoluna, tuğyan yoluna, isyan yoluna sokarız dünyada. Ki bu bir insanın maruz kalabileceği en sıkıntılı şey yani. En karanlıklı şey yani. Onu böyle karanlıkların içinde bırakırız yani. Sonra da onu cehennem yoluna sokarız ki en zor yoldur. Ve akıbeti de ne olur? Cehennem olur. Bu ayeti kerimeleri okudu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Leyl suresinin 5. ayetiyle 10. ayetin arasını okudu. Evet, hadisimiz bu şekilde. Tabi bu hadisi şerifte bulunan bazı hususlara değindikten sonra inşallah asıl meselemiz olan kader meselesine kısa bir şekilde inşallah değinmeye çalışalım. Allah Azze ve Celle doğru bir şekilde fehmedebilmeyi, anlayabilmeyi, Kur'an ve sünnete muvafık bir şekilde itikat edebilmeyi ve gereğine uygun bir şekilde amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin, müyesser eylesin. Hazreti Ali radıyallahu anhu bir cenazede Bakî'ul Garka'da geldiklerini ve orada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de gelmesi neticesinde orada Resulullah Efendimizin oturduğunu, onların da Resulullah Efendimizin etrafında halka kurduğunu, ondan sonra Resulullah Efendimizin kendilerine bu şekilde nasihatte bulunduğunu bizlere aktarıyor. İmam Bukhari rahimehullah hadisin bu bölümüne nazaran şöyle başlık atmış Kitab-ül Cenaiz'de, cenazelerin hükümleri ile alakalı kitapta şöyle başlık atmış: Babu mev'izetil muhaddisi indel kabri ve ku'udi ashabihi havlehu. Muhaddisin, fakihin, alimin, hadis ilmiyle meşgul olan kişinin kabrin yanında öğüt vermesi ve talebelerinin de onun etrafında halka kurup oturmaları babı diye başlık atmış. 1362. hadis olarak bu hadisi rivayet etmiş. Yani kabrin başında bir alim oturur da talebeleri ve çevresinde bulunan insanlar da onun etrafında halka kurarlar. O da orada onlara vaaz-ı nasihatte bulunursa bu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muafıktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiili olarak yapmış olduğu sünnetine uygundur diye İmam Bukhari rahimehullah burada ne yapmış? Başlık atmış. Tabi tam vaazın yeri, nasihatın yeri. Yani cenazeye gelmiş, hazır, gömülecek, kabir açılmış, herkesin gözü önünde yani. Herkes kendisinin de akıbeti olan, kendisinin de hatimesi olan sonunda varacağı yeri, toprağın altını gözleriyle görüyor yani. Şu anda diyelim kalplerin müteessir olmasına, etkilenmesine, kendilerine çeki düzen vermesine en münasip, en müsait ortam zaten hazır. İşte Resulullah Efendimiz zaten böyle hazır olan ortamları ve sahabenin de kalplerinin hazır olmasını gözetliyordu. Onlar hazır olduklarında, yani kalpleri Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır olacak öğüdü, mev'izayı, nasihatı almaya hazır olduğunda onlara nasihat ediyordu. Nasihat etme adabı açısından bu gayet mühim bir husustur yani. Yani nasihatı alacak olanlar nasihate hazır olduklarında, dinç olduklarında, istekli olduklarında, ortamda nasihate uygun olduğunda, münasip olduğunda nasihatin etkisi farklı olur. Resulullah Efendimiz işte böyle münasebetlerde ashabına öğüt veriyordu, nasihat veriyordu. Dolayısıyla alimlerin de bu şekilde davranması gerektiği, bu şekilde davranabileceklerini İmam Bukhari rahimehullah böyle başlık atarak, o başlığın altında da bu hadis-i şerifi vererek bizlere ifade etmiş oluyor. Tabi cenazeden öğüt almak, yani sahabe-i kiram ve selef-i salihin döneminde gerçekten mühim bir husustu. Onlar cenazeden öğüt alıyorlardı. Öyle ki cenazede, kabrin başında veya defin işlemlerinin yapıldığı esnada gülme veya dünya ile meşgul olma noktasında çok hassastılar. O esnada birisi herhangi dünyevi bir meşgale ile meşgul olduğunda diğerleri onu kınıyorlardı. Hatta bazıları diyelim ki böyle davrananlarla ebediyen konuşmayacağına dair ahd edenler bile vardı. Diyorlar 3 gün boyunca cenaze onların üzerinde tesirini devam ettiriyordu. 3 gün boyunca sanki hala o hal üzere devam ediyorlar gibi müteessir oluyorlardı. Bu da tabii ki sahabenin ve tabiinin selef-i salihin önemli özelliklerinden birisi. Daha sonra tabii kaybettiğimiz bir özellik. Değil mi? Şu anda cenazeye gidiliyor. Cenaze defnedilecek ama kimse orada değil yani. Herkes dünya işlerinde yani. Allah Azze ve Celle bizleri ıslah eylesin. Diğer bir husus hadisin başında geçen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oturduktan sonra elinde bulunan asası ile yeri eşelemesi, Resulullah Efendimizin o esnada düşünceli olduğunu, tefekkür halinde olduğunu gösteriyor. Bu işlem yani kişinin oturduktan sonra elinde bulunan bir asa ile, elinde bulunan bir çubuk ile yeri diyelim ki böyle kazmaya, eşelemeye devam etmesi onun düşünceli olduğunun alametlerinden birisidir. Odaklanmak için böyle bir şey yapılır. Bu da insanın böyle bir şey yapmasının meşru olduğunu gösteriyor. Yani bu abes bir şey değil. Dolayısıyla mesela böyle başlıklar da atılmış hadis kitaplarında. Yani bir insanın oturup yeri eşelemesinin meşruiyeti babı diye başlıklar da atılmış. Çünkü bunu kerih görenler veya bunu kınayanlar da olmuş. Yani asa taşımanın oturduğunda elindeki asasıyla yeri eşelemenin Arapların adeti olduğunu gören bazı acemler Arapları bununla kınamışlar, Arapları eleştirmişler. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki edep, adabın öncüsü, edep adabın en ince detaylarını dahi üzerinde taşıyan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oturduktan sonra düşüncelere dalarak elindeki asayla toprağı yeri bu şekilde eşelemesi gösteriyor ki bu kınanacak bir durum değil. Bilakis bu insanın odaklanmasını, dalmış olduğu o düşüncelerde yoğunlaşmasını sağladığından dolayı övgüye şayan bir durum, edebe adaba aykırı bir şey değil diye ne yapmışlar muhaddislerimiz, bu konuda da hadis kitaplarında başlıklar atmışlar. Tabi özellikle hadis-i şerifin hadisin sonunda gelen ayetle ilintisinden dolayı İmam Bukhari rahimehullah bu hadisi tam 6 yerde Kitab-ı Tefsir'de, tefsir kitabında Leyl suresinin tefsirinde zikretmiş. Bu ayetlerden her birini bir başlık olarak atmış. Altında da hadis-i şerifi vermiş, hadis-i şerifi zikretmiş. Dolayısıyla demiş ki mesela فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى babı demiş. Allah Azze ve Celle'nin bu sözünün babı demiş. 4945. hadis olarak bu hadisi rivayet etmiş. Hemen peşinden وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى babı demiş. 4945. hadis olarak yine bunu tekrar etmiş. Yine aynı yerde hemen devamında فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ayetin bu bölümünü başlık yapmış. 4946. hadis olarak rivayet etmiş. Hemen peşinde وَاَمَّا مَنْ بَخِيلَ وَاَسْتَغْنَى ifadesini başlık yapmış. 4948. hadis 47. hadis olarak 4947. hadis olarak vermiş. Hemen peşinde وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ifadesini başlık yapmış. 4948'de bunu vermiş. Peşinde de فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى bu ayeti başlık yapmış. 4949. hadis olarak vermiş. Yani Leyl suresinin 5. ayet ile 10. ayeti arasındaki ayetlerden her birini ayrı bir bab olarak, ayrı bir başlık olarak atmış ve bu hadisi burada 6 yerde vermiş İmam Bukhari rahimehullah. Tabi burada daha önceden şöyle bir husustan bahsetmiştik. İmam Bukhari bazı hadisleri sahihinde pek çok yerde tekrar eder ama tam anlamıyla tekrar İmam Bukhari'de yok. İlla bir farklılık var. Yani mesela burada insan bunu net bir şekilde görüyor. İmam Bukhari rahimehullah bu hadisi her bir babın altında ayrı bir şeyhinden rivayet ediyor. Yani hadisin senedi, hadisin silsilesi, zinciri her bir başlığın altında farklı. Dolayısıyla hadisi aslında İmam Bukhari 6 yoldan rivayet etmiş oluyor. Muhaddislerin mesleğine göre bunu ayrı 6 hadis olarak sayıyorlar. 6 ayrı hadis olarak sayılır bu. Bu tabi hadisi ne yapıyor? Güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Çünkü 6 tane ayrı yoldan geliyor. Aynı hadis yani. Tabi diğer yerlerde de yine farklı şeyhlerinden İmam Bukhari rahimehullah ne yapıyor? Bu hadisi rivayet ediyor. Leyl suresinin tefsirinde İmam Bukhari bu hadisi ne yapmış? Vermiş. 6 yerde. Yine İmam Bukhari rahimehullah Kitabul Edeb'de bu hadisi vermiş. Az önce işaret ettiğimiz hususu başlık yapmış. Demiş ki Babur raculi yenkutu şey'e biyedihi fil ardi. Kişinin elinde bulunan bir şeyle yeri, toprağı eşelemesinin babı demiş. Bu hadisi 6217. hadis olarak vermiş. Az önce bunun sebebine değindik. Yani niçin böyle bir başlık atmışlar? Onu söyledik. Sonra İmam Bukhari rahimehullah bizim asıl konumuz olan Kader bab kitabında, Kader kitabında bu hadisi şöyle bir başlık altında rivayet etmiş. Yine bir ayeti ne yapmış? Ahzab 38'i başlık yapmış. Ve kana emrullahi kaderen makdura. Allah'ın emri muhakkak surette yerine gelen bir kaderdir. Bu ayeti kerimeyi başlık yapmış İmam Bukhari. Bu başlığın altında 6605. hadis olarak bu hadisi zikretmiş ki hadisimizin asıl diyelim ki konusu da bu husus. Allah Azze ve Celle'nin emrinin, Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu bütün hususların bir kader çerçevesinde muhakkak yerini bulması gereken bir kader çerçevesinde meydana geldiğini ayet-i kerime zaten açıkça ifade ediyor. Hadis-i şerifte gayet açık bir şekilde bunu anlatıyor. Ona inşallah biraz değineceğiz. Yine İmam Bukhari bu hadisi Tevhid kitabında Babu Kavlillahi Teala, Allah Azze ve Celle'nin şu sözünün babı diye başlık atmış. Görüyorsunuz ki yani İmam Bukhari'nin sahihinde hadisler sürekli ayetlerle irtibatlı. Hatta İmam Bukhari'nin sahihini bir tefsir kitabı gibi mütalaa edenler de var. Çünkü İmam Bukhari'nin sahihinde her konuda ayetlerle ilgili ufak bir münasebet gelse, yani mesela herhangi bir hadisin içerisinde bir ayetin lafzı, kelimesi geçecek olsa, İmam Bukhari hemen o hadisin altında o ayet-i kerimedeki, o nazm-ı şerifteki kelimeyi zikredip manasını orada ne yapıyor? İfade ediyor. İnsan bazen şaşırıyor. Yani burada bir münasebet yok. Niye burada hemen bu ayet-i kerimeyi koyup manasını söyledi? Tabi'in döneminin, tebe-i tabi'in döneminin meşhur müfessirlerinden ayetlerin manalarını her yerde aktarıyor İmam Bukhari rahimehullah. Yani İmam Bukhari'nin sahihi sünnet-i seniyye ile Kur'an-ı Kerim'in iç içe geçmiş olmasının en bariz örneklerinden birisidir. Sünnet-i Seniyye'nin Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmesinin en bariz örneklerinden birisidir. Gördüğünüz gibi bir hadis-i şerif kaç tane ayet-i kerimeyi başlık yaparak, ayet-i kerimeleri başlık yaptığı bu konularda aynı hadis-i şerifleri zikrediyor. Burada da şu ayeti Kamer suresi 17 وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Muhakkak ki biz Kur'an'ı anlaşılmayı, Kur'an'ın anlaşılmasını, Kur'an'dan öğüt alınmasını, Kur'an'ın tezekkür edilmesini, okunmasını kolaylaştırdık. Peki öğüt alacak biri var mıdır? Eğer varsa, yani öğüt alacak birisi, öğüt almak isteyen birisi, Kur'an'ı anlamak isteyen birisi, Kur'an'ın ifade ettiği ilmi kavramak isteyen birisi eğer varsa, biz ona Kur'an'ı ne yaparız? Kolaylaştırırız yani. Sen yeter ki Kur'an'a yönel, Kur'an'ı anlamayı, kavramayı irade et, meşiyetini bu yönde kullan, bunu talep et. Allah Azze ve Celle sana Kur'an'ı ne yapar? Kolaylaştırır, bu husus sana yardım eder, Kur'an-ı Kerim'i fehmetmeni sağlar. Bu ayet-i kerimeyi koymuş, peşinden de وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Bu hadiste az sonra gelecek, bu hadiste geçen her bir kişi ne için yaratılmışsa onu işlemeye hazır edilmiş, onu işlemesi ona kolaylaştırılmıştır buyurdu diyor Peygamber Efendimiz. Bunu da ayetin hemen altına koymuş, sonra peşinden bu hadisi ne yapmış, rivayet etmiş. Yani eğer senin Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, kavramaya yönelik gayretin olursa, niyetin olursa, böyle bir talebin olursa, Allah Azze ve Celle de ne yapar? Eğer bunu sana müyesser kılmışsa sana kolaylaştıracaktır. Eğer bunun için yaratılmışsan Allah Azze ve Celle bunu sana nasip edecektir. Ve Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla fehmedeceksin ve onunla amel etmen senin için kolaylaşacaktır diye söylemiş İmam Bukhari rahimehullah. Sonra da bu hadisi vermiş. Bu hadis İmam Bukhari'de bu yerlerde geçmekte. İmam Müslim de hadisi Kitabul Kader'de, Kader kitabında şöyle bir başlık altında vermiş. Çünkü hadisin asıl konusu kader konusu. Demiş ki babu keyfiyeti halqil ademiyyi fi batni ummihi ve kitabeti rızkihi ve ecelihi ve amelihi ve şakavatihi ve saadetihi. Kişinin anasının karnında yaratılmasının keyfiyeti ve kişinin rızkının, ecelinin, amelinin, bedbaht veya saadet ehli oluşunun anasının karnındayken yazılmasının keyfiyeti demiş ve yazılması demiş. 2647. hadis olarak bu hadisi rivayet etmiş İmam Müslim rahimehullah. Evet, gördüğümüz gibi hadisimizin asıl konusu kader konusuyla ilgili. Şimdi burada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrin başına geliyor. Orada cenaze defnedilecek. Resulullah Efendimiz tefekkür halinde, derin bir tefekkür halinde, çünkü hatimeyi düşünüyor, akıbeti düşünüyor, herkesin sonucunu düşünüyor, en ciddi meseleyi, en önemli konuyu ne yapıyor? Düşünüyor. Sonra sahabeye ders vererek şöyle buyuruyor. مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ Sizden her birinizin muhakkak ateşteki yeri de cennetteki yeri de yazılıp belirlenmiştir diyor. Evet, bu ifade gerçekten ürkütücü bir ifade yani. Yani iman ehli olan kimsenin yüreğini titretecek bir ifade yani. Çünkü herkesin diyelim ki Allah'ın ezeli ilminde nereye gideceği, nasıl olacağı, akıbetinin, hatimesinin ne olacağı belirlenmiş, yazılmış. Dolayısıyla mümin bir taraftan amel etmek için çırpınırken, bir taraftan da kendi akıbetini, hatimesini veya Allah Azze ve Celle'nin ezeli ilminde nasıl yazılı olduğunu bilmediği için sürekli bir korku halinde de olur. Bu korku kamçısı onu daha fazla amel etmeye, daha fazla gayret etmeye sevk eder. İman bunu gerektirir yani. Ancak burada da geleceği üzere eğer iman kamil değilse insan özellikle de böyle felsefi konularla haşir neşir olmuşsa, kelami mevzularla kalbi eğer bozulmuşsa, bu tip özellikle kader ile alakalı bu tip tartışmalarda eğer kalbine bazı şüpheler, vesveseler girmişse, insanın Allah Azze ve Celle'nin ezeli ilminde her şeyin sabit olması, levh-i mahfuzda her şeyin yazılmış olması, kişinin saadet ehli mi, şakavet ehli mi olduğunun belirlenmiş olmasını tartışma konusu yapar. Ki burada da şimdi gelecek, birisi hemen soruyor. Madem yazılmış, madem belli, akıbetimiz malum, nereye gideceğimiz önceden belirlenmiş, o zaman her birimizin nereye gideceği belli. Ne yapsak, ne etsek de oraya gideceğiz yani. O zaman niye amel ediyoruz? Niye gayret ediyoruz? Niye külfete katlanıyoruz? Yani kaderi inkar edenlerin en kuvvetli şüphesi bu yani. Madem belli, niye amel ediyoruz? Evet, en güçlü diyelim ki şüpheleri, kaderi inkar etmeye onları sevk eden en kuvvetli diyelim vehimleri bundan ibaret. Onun için orada bulunan birisi, bunun Suraka bin Malik el-Cu'şumi olduğu da söylenmiş. Suraka bin Malik bin Cu'şum el-Müdlici olduğu da söylenmiş bu soruyu soran. Başkaları olduğu da söylenmiş. Bu şekilde soru sorar insan yani. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada yani kaderi inkar etmenin dayanağı olan bu şüpheye, bu vehme, bu zanna en güçlü bir şekilde, en kuvvetli bir şekilde, hiçbir işgal, hiçbir problem bırakmayacak bir şekilde, insanın gönlünü serinletecek bir şekilde ne yapmış? Cevap vermiş ve amel etmemiz gerektiğini bizlere beyan etmiş. İnşallah alimlerimizden onu aktarmaya gayret edeceğiz, onun şerhini. Ama şu mühim yani, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada herkesin cennette ve cehennemde gideceği yerin yazılı olduğunu, dolayısıyla hatimeye önem vermek gerektiğini bizlere beyan etmesi, bizim de hatime konusunda endişelenmemiz gerektiğini bize ifade ediyor. Ki selefi salihin hep böyleydiler yani. Hepsi innemel amalu bil havatim, ameller hatimeye göredir. Ki Abdullah İbni Mesud'un hadisinde de geçtiği üzere bir adam zahiren cennet ehlinin amelini işler. Öyle ki ölüme yaklaştığı bir anda, kendisiyle cennet arasında ancak bir arşın mesafe kaldığı bir esnada ne diyor? Kitabı onun önüne geçer ve döner cehennem ehlinin amelini yapmaya başlar ve cehenneme gider. Yani zahiren cennet ehlinin amelini işliyorken ama aslında cehennem ehli. Bu da ne zaman ortaya çıkar? Bu da ölümüne yakın bir zamanda ortaya çıkar yani. Aynı şekilde diyelim ki bir adam zahiren cehennem ehlinin amelini işler. Öyle ki kendisiyle cehennem arasında bir arşın kadar mesafe kalmışken, yani ölüme gayet yakınlaşmışken, eceli yakınlaşmışken, kitabı onun önüne geçer, döner ve cennetliklerin amelini işlemeye başlar ve cennete gider. Yani hatime mühim yani. Bu dünyayı, bu imtihanı nasıl bitirdiğimiz önemli yani. Bu bize bunu ifade ediyor ve bundan tedirgin olmamız gerektiğini bizlere beyan ediyor. Selefi salihin bundan çok korkarlardı yani. İmam Ahmed rahimehullah
1: Abdullah İbni Mes'ud'un hatime ile ilgili az önce işaret ettiğimiz hadisini rivayet edince diyor ki insanı amel etmeye sevk eden en şiddetli hadis budur yani. En şiddetli kamçı budur yani. Yani hüsn-i hatimeye mazhar olabilmek için bu imtihan yarışını, koşusunu, maratonunu güzel bir şekilde bitirebilmek için kişinin ne yapması lazım? Çırpınması lazım, gayret etmesi lazım. Ve bu hadis diyor, insana bu konuda en büyük diyelim ki şevki veren en şiddetli hadislerden birisi. İnsan korkması lazım, ürkemesi lazım, sürekli çalışması lazım yani. Yine anlatılır, denilir ki yani hatime ne kadar mühim, insan ne kadar hassas olması gerekir noktasında İmam Muhammed'den yine şöyle aktarılır. Denilir ki İmam Muhammed rahimehullah ölüm döşeğindeyken iblis kendisine gelir ve der ki ey Ahmet der, artık benden kurtuldun, benden artık eminsin der. Tabi hala ölüm anı gelmemiş yani. Hala ölüm anı gelmemiş. Ölüm hastalığına yakalanmış. Döşekte yatıyor ama daha gargara olmamış yani. Bu dünyadan gideceği daha kesinleşmemiş. İblis gelir ve der ki ey Ahmet der, artık benden kurtuldun. Artık benim mekrimden, tuzağımdan emin oldun der yani. Kurtuluşuna, necatına, cennet ehli olduğuna artık diyelim ki yakin edebilirsin der yani. Şimdi yani bir dakika bile olsa, bir nefes bile olsa silah bırakılmaz yani. Bu savaşta, iblisle olan bu savaşımızda yani silah terk edilmez yani. Kim gaflet edip de silahını bir an bıraksa kaybeder yani. Derler ki İmam-ı Ahmed rahimehullah şöyle der. Ey mel'un, daha bir nefesin var. O nefesi vermedikçe senin mekrinden emin olmam. O nefesimi de vermedikçe kurtulmuş olduğuma itikat edemem. Hala tedirginim, hala akıbetimin, hatimemin nasıl olacağını bilmeyecek şekilde endişeliyim der ve iblisi ne yapar? Dard eder yani. Yani bu mühim bir şey yani. Derler ki Süfyan-ı Sevri rahimehullah ölümüne yakın bir zamanda ölüm hastalığına yakalandığı esnada o kadar çok ağlıyormuş ki etrafında bulunanlar ona acıyorlarmış. Diyorlarmış Süfyan-ı Sevri'ye, sen yani günahlarından mı korkuyorsun? Masiyetlerinden mi korkuyorsun, bu kadar ağlıyorsun yani? Sen ki yani şöyle şöyle şöyle vasıflara sahipsin. Süfyan-ı Sevri rahimehullah onlara dermiş ki vallahi benim masiyetlerim yerden böyle bir şey alarak, böyle bir çöp alarak dermiş ki benim masiyetlerim benim gözümde bu çöp kadar beni korkutmuyor yani. Peki neden korkuyor? Ben diyormuş küfürden korkuyorum. Küfürden korkuyorum. İmanı kurtaramamaktan, imanlı gidememekten korkuyorum. Yani demişler, diyelim abidler masiyetlerinden korkarlar. Masiyetlerinden korkarlar. Ama arifler akıbetlerinden korkarlar. Hatimelerinden korkarlar. Yani küfür üzerine gitmekten korkarlar. İmanı kurtaramamaktan endişelenirler. Çünkü imanı kurtardıktan sonra Allah'ın rahmetine inşallah mazhar olunur. Ama ya imanlı gidilmezse, ya iman kurtarılamazsa, ne kadar tehlikeli bir şey yani. Onun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada sizden her birinin muhakkak cennetteki yeri ve cehennemdeki yeri belirlenip yazılmıştır. Ona göre havf ile raca arasında, havf ile raca arasında, korku ile ümit arasında amel etmeye gayret edin diye ne yapıyor? Sahabeye ders veriyor, onlara öğüt veriyor. Tabi alimlerimiz buradan hareketle şöyle bir şey de söylemişler. Her bir kişinin cennette de yeri var, cehennemde de yeri var. Eğer imanı kurtarıp cennete giderse cehennemdeki yeri kafirlere bırakılır yani. Ha, aynı şekilde diyelim ki küfür üzerinde ölenlerin de cennette var olan yeri cennete giden iman ehline ne yapılır? Verilir. Böylece iman ehlinin cennetteki yeri genişletilirken kafirlerin de cehennemde azap alanları çoğaltılmış diye alimlerimiz ne yapmışlar? Belirtmişler.
2: Evet, Resulullah Efendimiz böyle buyurunca tabi bu ifadenin zahiri şöyle ifade ediyor. Yani kişinin akıbeti önceden belirlenmiş. Önceden belirlenmiş. Önceden yazılmış, belli yani akıbeti. Tabi az önce söylediğimiz gibi kadercilerin, kaderi inkar edenlerin en kuvvetli şüphelerinden birisi olan madem belli, niçin çalışıyoruz? Bu hemen insanın aklına geliyor. Orada bulunan birisi hemen ne dedi? O zaman bu yazıya itimat ederek, bu yazıya, hakkımızdaki bu yazıya itimat ederek ameli bıraksak olmaz mı dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. İ'melû, hayır dedi. Amel ediniz, amel için çırpınınız, gayret ediniz. Çünkü fekullun müyesserun lima hulika lehu. Çünkü her bir kişi her ne için yaratılmışsa o ona kolaylaştırılır. Saadet için yaratılmışsa saadet yoluna sokulur. Şakavet için yaratılmışsa şakavet yoluna sokulur. Yani sizin dünyada salih ameller işlemeniz, sıdk ehli olmanız, Allah Azze ve Celle'ye karşı vazifelerinizi hakkıyla yerine getirmeye çalışmanız neyin alametidir? Allah Azze ve Celle'nin sizi saadet ehlinden yazmış olduğunun alametidir. Ve inşallah akıbetiniz de ne olacaktır? Böyle devam etmeniz takdirinde hayır olacaktır. Ama çeşitli şüphelere kapılarak, şehvetlerinize kapılarak eğer salih amelleri terk ederseniz, Allah Azze ve Celle'ye kulluk vazifelerinizi ihmal ederseniz, küfür yoluna, şirk yoluna, nifak ve isyan yoluna girecek olursanız, bu da neyin alameti olur? Demek ki sizin tabiatınız, sizin mahiyetiniz zulmanidir, karanlıklıdır ve şakavet ehlinin defterinde yazılmışsınız manasına geliyor, buna delalet ediyor. Dolayısıyla siz Allah Azze ve Celle'nin rahmetine mazhar olmak için saadet ehlinden olduğunuzu ortaya koymak için çalışınız, gayret ediniz. Bu da gösterir ki sizler saadet ehlisiniz. Çünkü devamda ne diyor? Emma men kana min ehli saadeti, saadet ehlinden olanlar, feseyasiru li ameli ehli saadet, muhakkak onlar saadet ehlinin amelini işleyecek ve saadet ehlinin hatimesine, akıbetine mazhar olacaklardır. Allah Azze ve Celle nasıl ki onları saadet ehlinden yazmış, onları saadet ehlinin yoluna sokacak ve mes'ud insanlar olarak Allah Azze ve Celle'ye karşı kulluk vazifelerini yerine getirecekler. Allah-u Teala bunu onlara kolaylaştıracak. Çünkü onların kalpleri, ruhları, beyinleri, bünyeleri buna hazır hale getirilmiş. Bu onlar için kolaylaştırılmıştır. Ama şakavet ehli olan, bedbaht olanlara gelince onlar da bedbaht insanların yoluna girecek. Bedbaht insanların amellerini işleyecekler. Bu onların tabiatlerinin, cevherlerinin, özlerinin, kalplerinin, ruhlarının, beyinlerinin, bünyelerinin şakavet ehlinin yolunda olduğunu gösterir diye ne yapmış? Resulullah Efendimiz ders vermiş. Sonra da Leyl suresindeki ayet-i kerimeleri okumuş. Tabi ayet-i kerimelerde gayet vazih, gayet vazih, gayet açık. Leyl suresinin başında bakınız Allah Azze ve Celle şöyle kasem etmiş. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّ وَمَا خَلَى

0: Diyor ki inne sa'yekum leşetta. Muhakkak ey Adem oğulları, ey insanlar, sizlerin yollarınız, sizlerin işleriniz, amelleriniz, çalışmalarınız, yöntemleriniz birbirinden farklıdır. Yollarınız ayrı ayrıdır yani. Fe emma men a'ta ve ttaqa ve saddaka bil husna fe senüyessiruhu lil yusra. Fe emma men a'ta, mef'uller hasfedilmiş yani. Allah Azze ve Celle burada veren kimseye gelince neyi veren? Vermesi gereken her şeyi veren yani. Vazifelerini tas tamam yerine getiren, Allah'ın hakkını veren kimseye, kulların hakkını veren kimseye, malının hakkını veren kimseye. Vettaka, mutlak anlamda takva sahibi olan kimseye, sakınan kimseye, neyden sakınan? Şirkten sakınan, küfürden sakınan, nifaktan sakınan, bid'atlerden sakınan, masiyetlerden sakınan, dünyadan sakınan, nefsinden sakınan, iblisten sakınan, mutlak olarak sakınan kimseye. Yani Allah Azze ve Celle'nin hukukunu ve kulların hukukunu yerine getiren kimseye gelince وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ve en güzel kelime olan kelime-i tayyibeyi, kelime-i tevhidi, la ilahe illallah hakikatini tasdik eden kimseye gelince ne diyor? فَسَنُوَيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Biz hem dünyasını hem ahiretini kolaylaştırırız yani. Hem dünyada ona salih ameller işlemeyi kolaylaştırırız, onu dosdoğru bir yola sokarız. Hem de ne yaparız? Ahirette cennet yolunu ona açarız. Cennete gitmesini kolaylaştırırız. Bu saadet ehlinin diyelim ki kalpleri, ruhları, beyinleri, bünyeleri bu yola müsait yani. Bunlar çünkü nurani insanlar yani. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin yoluna girmeye, ubudiyet vazifelerini yerine getirmeye niyet etmiş, bunu talep etmiş, bunu irade etmiş olan kimseler. Çünkü Allah Azze ve Celle onların amellerini onlara nispet ederek onların vazifelerini yerine getirdiğini, vermeleri gereken şeyleri verdiklerini, kelime-i tevhidi tasdik ettiklerini ifade ediyor. Allah Azze ve Celle de bunu onlara ne yapar? Madem onlar himmetlerini bu yönde ortaya koydular, iradelerini bu yönde ortaya koydular, niyetlerini bu yönde ortaya koydular, gayretlerini bu yönde ortaya koydular, Allah da bu yolu onlara ne yapıyor? Kolaylaştırıyor ve akıbetleri cennet oluyor. Ama diğerleri o emma men bahile, cimri olan, pinti olan kimseye gelince, sadece kendi nefsini düşünen kimseye gelince, kendi egosunu tatmin etmekten başka hiçbir hemmi, hiçbir düşüncesi olmayan kimseye gelince, sadece kendi çıkarlarını muhafaza etmek için çırpınan kimseye gelince, o emma men bahile, mutlak olarak söylemiş yani. Her hususta cimri bu yani. Nefsinde cimri, malında cimri, vazifelerinde cimri, her şeyde kendini düşünüyor. Kendi merkeze koymuş yani. Alem onun etrafında dönüyor yani. Bunun tabiatı, bunun kalbi, bunun ruhu, bunun beyni, zulmani, karanlıklığı ya. Aynı zamanda ne diyor? Vestagna, müstagni davranıyor yani. Kendini her şeyin merkezine koyduğu için kendisini hiçbir şeye muhtaç zannetmiyor. Allah'tan müstagni davranıyor. Allah Azze ve Celle'nin hukukunu yerine getirmekten müstagni davranıyor. Kendini ihtiyaçsız kabul ediyor, zengin kabul ediyor. Mutlak olarak bütün çıkarlarını ve maslahatlarını gerçekleştirmeye kadir kabul ediyor. Hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını zannediyor yani. Allah Azze ve Celle geçici fani bir sıhhat vermiş, bir kuvvet vermiş, güçlü bir bünye vermiş, imtihan için çeşitli imkanlar vermiş. O da bu imkanlara aldanarak, nefsine kanarak, kendisini merkeze koyarak Allah Azze ve Celle'ye karşı müstegni davranıyor. Böylenin gideceği yer neresi belli yani. Ve kezzebe bil husna. Tabi bundan dolayı da ne yapıyor? Yani imana ihtiyaç hissetmiyor. Hakikate ihtiyaç hissetmiyor. Tevhide ihtiyaç hissetmiyor. Çünkü adam çıkarlarını merkeze koymuş, mutlak olarak kendisini dışarıya karşı müstegni addetmiş, her şeyin merkezinde o var yani. Dolayısıyla kelime-i tevhidi, kelime-i tayyibeyi ne yapıyor? Tekzip ediyor. Peygamberleri tekzip ediyor. Hakikati yalanlıyor yani. Böyle olan kimse içinde ne diyor Allah Azze ve Celle? Yani bunun girmiş olduğu yolun sonucu belli yani.
1: فسنيسره للعسرى.

0: biz onu dünyada da ahirette de zor yola sokarız diyor. Zor yola sokarız. Onu küfrüyle baş başa bırakırız ki en problemli şey odur yani. Şirkiyle onu baş başa bırakırız ki en sıkıntılı şey odur yani. Onu içine düşmüş olduğu o tuğyan bataklığında bırakırız. O isyan çamurunda bırakırız ki orada debelenip gider yani. Zor yani, meşakkatli bir yola sokarız dünyada. Ahirette sonra böyle yolda giderse tabii, ahirette de onu cehennem yoluna sokarız tabii. En zor yola sokarız yani. Cehennem yokuşuna süreriz onu yani. Cehennem ateşine süreriz onu yani. Evet, Allah Azze ve Celle bizleri ne yapsın? Muhafaza eylesin böyle bir durumdan yani. Allahu Teala Allah'a tam bir şekilde tevekkül edebilmeyi, kadere rıza gösterebilmeyi bizlere nasip eylesin, müyesser eylesin. Dünyanın gizli açık fitnelerinden bizleri hıfzı emin eylesin. Kabrin fitnesinden, azabından, cehennemin azabından bizleri muhafaza eylesin. Firdevs cennetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin komşusu olmayı bizlere müyesser eylesin. Bizleri saadet ehlinden eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hakkınızı helal eyleyin.
1: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmud Varhan'ı dinlediniz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
11: www.özelfm.net. Özelfm.net.
12: Gelin ey Müslümanlar, yeryüzünde İslam medeniyeti kurmak için bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenelim.
13: Gelin kardeşlerim, dünyayı kan ve gözyaşına bulayan fitneye, zulme son verelim.

Gelin ey insanlar, bizi yaratıcımıza kul olmaktan alıkoyan bütün medeniyetleri, ideolojileri, sistemleri reddedelim ve yalnız Allah'a teslim olalım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

Ah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
8: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, salkım domates 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.com 0212 621 çift 065.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
2: Reklamlar. Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hayrı hepinizin, hepimiz üzerine olsun inşallah. Ayetleriyle birlikteliğimizi Rabbim hayra, berekete vesile kılsın. Rabbimizden niyazımız bu. İyi okumayı, güzel anlamayı ve anladıklarımızı amel etmeyi Rabbim bizlere lütfetsin. En'am suresini okuyoruz. Ayet 97. Rabbimizin kendisini tanıttığı ayetleri okuyoruz. Nasıl bir Allah? Kendisine kulluğa çağırdığı kişi, zat kendisini tanıtıyor bize. Bu özelliklere sahip olan bir Allah, mabut olmaya layık olmalıdır. Değilse, bu özelliklere sahip değilse, sizin sahip olduğunuz nimetleri size verme konusunda, sizden alma konusunda güç ve iktidar sahibi değilse, böyleleri, böyle insanlar ya da böyle varlıkların mabut olmayacaklarını Rabbimiz anlatmış olacak kendisini tanıtmak suretiyle. Sözlerin başında şunu da yeniden vurgulamakta fayda var. Allah kendisini Kur'an-ı Kerim'de tanıtır. Aleyhissalatü vesselam da kimi ara cümlelerle bu tanıtmaya katkıda bulunur. Peygamberin tanıtmasıyla birlikte Kur'an'da da Allah'ın kendisini tanıttığı bu ayetlerden hareketle şunu söylüyoruz. Bir insan Kur'an'dan habersizse, bir insan peygamberin sünnetinden, hadislerinden habersizse Allah'ı ya yanlış tanıyacaktır ya eksik tanıyacaktır. Allah'ı Allah'ın kendisini tanıttığı şekilde tanıma imkanı yoktur eğer bu iki kaynaktan mahrumsa. Onun için bu ayetleri Allah'ın lütfuyla okuyoruz, öğreniyoruz ve Rabbimizi tanıyoruz. Nasıl bir Rabbe kulluk yaptığımızı en azından bu ayetlerden şimdilik öğreniyoruz. Kur'an'ın bu ve benzeri ayetlerinden Rabbimiz kendisini bize tanıtır. Allah'ın kendisini tanıttığı başka bir yerde zaten yoktur. Ayet 97. Ve huvellezî, o öyle bir Allah ki, ce'ale lekumun nucûme litehtedû biha fî zulümâtil berri vel bahr. Allah size, o Allah ki size yıldızları lütfetti. Bu yıldızlar vasıtasıyla hem karada, karanlıklarda, hem denizin karanlıklarında yol buluyorsunuz. Allah yıldızları sizin için bu amaçla var etti. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Biz ayetleri böylece açıklıyoruz, tafsilatlı olarak bilgi veriyoruz. Ama herkes için değil, bilen bir toplum için. 98 ve 99'da da yine Rabbimizin kendisini tanıttığı diğer ifadelere geçmiş olacağız. Ama başta da şunu söyleyelim. Geçen dersin sonunda da hatırlatmıştık. Allah'ı tanımanın yolları olarak, işaretleri olarak, şahit, meşhud göstergeler olarak, yani Kur'an'ın ayetleri olarak değil de kainattaki ayetleri olarak Rabbimizin bize tanıttığı bir bölüm okuyoruz. 3 ayet peş peşe. Bu ayetler bize tanıtılırken li kavmin ya'lemun, li kavmin yefkahun, li kavmin yu'minun diye peş peşe gelmiş olacak. 97, 98 ve 99. ayetlerin sonlarında bu ayetlerde Allah'ın kendisini tanıttığı özelliklerin anlatımından sonra bu ifadeler kullanılıyor. Bilen bir toplum için, kavrayan, anlayan bir toplum için ve de inanan bir toplum içindir bu ayetler diye peş peşe koyuyor. Demek ki önce ayetlerin bilinmesi, öğrenilmesi lazım. Öğrenilen ayetler üzerinde tefekkür edilmesi, kavranması, fıkh edilmesi lazım. Arkasından da bu ayetlere iman edilmesi lazım. Meşhud ayetlerden bahsediyor. Rabbimizin varlığının, kudretinin, birliğinin göstergesi olan, işaretleri, alametleri olan kainattaki ayetlerden söz ediyoruz. 97. ayet, gökteki ayetlerden Rabbimiz bize bahsetti. Nedir bu? Yıldızlar. Yıldızları Allah, varlığının, kudretinin göstergelerinden birisi olarak bize lütfetti, bir nimet olarak tanıtıyor burada. Ve En'am suresinin bu 97. ayetinde yıldızların fonksiyonlarından bir tanesi. Nedir demek ki? لِتَهْتَدُوا بِهَا ف۪ي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحَرِ. karanlıklar içerisinde, ister deniz yolculuklarında, ister karadaki yolculuklarda, karanlıklarda, karanlık zamanlarda size yol gösteren unsurlardır yıldızlar. Bu litehtedu ifadesinin bir nevi pusula görevini gören yıldızlar anlamında kullanıldığını biliyoruz. Yani yön belirleme araçlarıdır yıldızlar. Dün geçerliydi, bugün de geçerlidir. İnsanların karanlıkları içerisinde kaldığında, gökyüzüne baktığında yıldızlardan hareketle yol bildiklerini, yol bulduklarını biliyoruz. Bu bildiğimiz anlamdaki yolu bulma. Aynı zamanda litehtedu ifadesi soyut anlamdaki yol bulma anlamına da kullanılıyor. Yani yıldızlar aynı zamanda Allah'a giden yolu gösteren temel unsurlardandır. Hani Yasin'i hatırlarsanız وَاَيَتُ لَهُمُ اللَّيْلِ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا gibi ifadeler kullanılıyor ya, gece bir ayettir, güneş bir ayettir, ay bir ayettir. Bütün gezegenler kendi yörüngelerinde hareket etmeleri bir ayettir diye anlatılır. Bunların tümü Allah'ın varlığının, birliğinin, kudretinin göstergelerindendir ve insanlar bunlardan hareketle Rablerini bulurlar. Bu nimetlerin arkasındaki en büyük gücün Allah olduğunun farkına varır ve böylece iman ederler. Yıldızlar ile alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de bu özelliğin yanı sıra iki tane daha temel fonksiyonlarından söz edilir. Yıldız dendiği zaman ne işe yarar hakikaten? Ki elektriklerin, projektörlerin aydınlattığı şehir ışıkları altında çoğumuz belki yıldızların bile farkına varmayız. Ancak karanlıkların bulunduğu bir yere, kırsal bir bölgeye gittiğimiz zaman ancak yıldızları görebiliriz. Samanyolu dediğimiz o muhteşem gökyüzü düzenini ve süsünü çoğumuz belki görmekten de aciziz, mahrumuz. Bu ışıkların altında zaten görme imkanımız da pek olmuyor. Hatta öyle bir çalışma temposu, öyle bir dünyevileşme temposu içerisinde zaten gökyüzüne bakacak zamanımız da yok. İşin diğer tarafında insanlar zar zor önlerini görüyorlar, bir de gökyüzüne nasıl bakacaklar, o da işin diğer tarafı zaten. Ama Allah yıldızların Kur'an'da 3 fonksiyonundan bahseder. Kur'an'da bu yıldızlardan bahsedilen her yerde bu 3 fonksiyondan birisi bu: yol gösterir, pusula görevi görür, yön belirlemede etkin bir unsurdur yıldızlar. İkinci bir amaç, yıldızlar bir süstür. Gökyüzünü süsleyen unsurlardır. Rabbimiz bunu anlatırken de Mülk suresinde وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ biz gökyüzünü bir takım kandillerle süsledik, yıldızlarla süsledik. İkinci bir fonksiyonu bu. Süs, yani gökyüzünü süsleyen, bizim bildiğimiz anlamdaki süs değil yani. Ekstradan, aksesuar anlamdaki süs değil tabii ki. Hem bir takım fonksiyonları olan hem de aynı zamanda gökyüzünü süsleyen müthiş bir manzara anlamındaki süs. Ama aynı ayetin devamında, Mülk suresinin bu 5. ayetin devamında üçüncü bir fonksiyonlarından söz eder yıldızların. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ aynı şekilde gökyüzü haberlerinden, Allah'ın meleklerin melekut aleminde konuştuklarının çalınmasına çalışan, çalmaya çalışan, o haberleri almaya çalışan cinlere

Yıldızların peşinden taşlama aracı olarak kullandığı yıldızlardan da söz ediliyor. Bunun mahiyeti nasıldır? Doğrusunu bunu tespit etme imkanı yok. Yani bilimsel anlamda acaba meteorlar mı bu görevi görüyor? Burada girmeye de lüzum görmüyorum doğrusu. Burada bildiğimiz bir şey var. O da Allah'ın şeytanları taşlama aracı olarak yıldızları kullandığıdır. Şu halde yol bulma aracı olarak yıldız, süs olarak yıldız ve de şeytanları taşlama aracı olarak yıldız. Bu son özellik aynı zamanda Cin suresinde de 8 ve 9. ayet-i kerimelerde de anlatılır. Benzeri Hicr suresinde de 17-18. ayetlerde anlatılır. Şeytanların özellikle cinlerin Cin suresinde ifadesi ve itiraflarından Rabbimiz bahsederken aleyhissalatü vesselamın okuduğu Kur'an'la muhatap olunca, rastlayınca o ana kadar peygamberin gelişinden onun gelişini duydukları bu birkaç yıllık süre içerisinde gökyüzünden bir türlü haber alamadıklarının nedenini merak ediyorlardı. Sonuçta peygamberden Kur'an'ı dinleyince, Kur'an'ı dinledikten sonra bunu anlayınca kendi kendilerine dediler ki Cin suresi bunu ifade eder. Demek ki yıllardır bizim gökyüzünden haber almamıza engel olan şey buymuş. Son mesajın gelmiş olması bu engelin nedeniymiş diye karar verirler ve bu kararı Rabbimiz bize anlatır. Dolayısıyla bu özellikleriyle yıldızlar söz konusudur. Onun dışında yıldızların insan hayatı üzerinde ya da insanların yıldızlar üzerinde herhangi bir etkisinden, fonksiyonundan söz edilmez. Edilmez de peki buna rağmen nedense biz cahili bir anlayışın gereği midir desem ya da başka bir düşünceden mi kaynaklanıyor desem, hani bir insan diğer insanla biraz problem yaşayınca yıldızlarımız hiç barışmıyor cümlesinin anlamı ne bilmem. Galiba özellikle yıldız üzerinden, yıldızların güç sahibi, etkin, insan hayatı üzerinde etkinliği itibariyle bir rol üstlenmelerinin itirafıdır ama son derece yanlıştır. Yıldızların barışmadığını söylemek, iki insanın bir türlü uyuşmadığını, anlaşamadığını ifade etmenin adı olarak yıldızlarımız bir türlü barışmıyor diye ifade etmek son derece yanlış bir ifadedir. Yıldızın böyle bir fonksiyonu yok, böyle bir etkisinden de Rabbimiz söz etmiyor. Onun için yıldızlarımız barışıyor, barışmıyor gibi bir ifade İslami bir anlayıştan kaynaklanan bir ifade biçimi değildir. Yani bunu söyleyen şirk koşmuştur, bunu söyleyen kafir olmuştur anlamında söylemiyorum tabii ki. Ama bunu bilerek söyleyen bir insanın yıldızlara bir güç atfettiğini de herhalde dikkate alınması lazım. Bu da ayrı bir problem. Bu da yanlış. Bu yanlışı da düzeltmiş olalım bu vesileyle. Bu yıldızları size lütfeden Allah ve bilen bir toplum için ayetleri açıklıyoruz. Ayet 98. Ve huvellezî enşe'ekum min nefsin vâhide. Hepinizi bir tek özden yarattı. Bir tek özden meydana getirdi. Nisa suresinin ilk ayetinde Rabbimiz bu gerçeği anlatırken sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini, aynı özden de eşini var eden ve bu ikisinden de kadın ve erkek olarak yeryüzü insanlığını yaratan Rabbinize karşı takvalı olun diye uyarıda bulunur. Nisa suresinin ilk ayeti. Bunun benzeri bir ifadedir. Hepinizi bir tek nefisten, bir tek nefis dediği Adem'den ziyade, Havva'dan ziyade Adem ve Havva'nın özünü oluşturan o şey. Hepinizi bir tek özden yarat. Kadının, erkeğin kadına bir üstünlüğünden söz eden bir ifade değildir. Adem'in önceliğinden, Havva'nın sonralığından bahseden bir ifadenin ötesinde, elbette sıralama itibariyle böyle olabilir, ama bundan ziyade insan cinsi olarak ister kadın olsun ister erkek olsun hepinizi bir tek özden yaratmıştır. Hepinizin yapı taşı aynıdır. Farklı görevleri, farklı fonksiyonları, nimet ve külfet dengesi farklı olabilir. Ama sonuçta hepiniz aynı özden yaratılmışsınızdır. Ve hepiniz aynı özden yaratıldığınıza göre فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ her birinizin konacağı yer ve her birinizin göçeceği bir yer de belirlenmiştir. Konacağı yer, göçeceği yer ne anlama gelir? Yani kalıcı olduğu yer, orayı da geçici yapar, sonra bir başka yere intikal eder. Her bir nefis, kadın ve erkek, yaratıldığı günden bugüne kadar hep bu iki durak için hayatı yaşarlar. Her birisi mutlaka uzun bir süre kalacağı bir yerdedir. Sonra orayı terk eder, bir başka durağa geçer. Nasıl yani? Mesela ilk öz yaratılırken çamurdaydı. İlk nefsin özünden babanın omurgasına taşındı. Çamurdaydı öz, sonra babanın omurgasına, sırt bel kemiklerine taşındı. Oradan annenin rahmine taşındı. Orada biraz yerleşti, rahimde bekledi, sonra dünyaya taşındı. Dünyada biraz bekledi, sonra kabre taşındı.
yani mekan olarak söylemiyorum, öldükten sonra diriliş gününe kadarki süre

0: demektir kabir zaten. Kabire taşındı ya da bir başka ifadeyle kiminiz döl sahibi oldunuz, kiminiz de rahim sahibi oldunuz. Kimisi döl sahibi olarak karar yeri, kimisi rahim çocuğun yaşadığı, büyüdüğü yer olarak karar yeri olarak Rabbiniz sizi yarattı. Bazınızın evi vatanı var, bazınızı gurbette veya göçebe şeklinde. Hep hayat böyle devam edip gider. Bu iki kelimenin bu şekilde ifadesi mümkün. Yani insanın yaratılışı itibariyle mutlaka konduğu ve göçtüğü mekanlar, duraklar vardır. İnsan tek düze bir varlık değildir. Bir yerde kalır, belli bir süre orayı terk eder, bir başka durağa geçer. Orayı terk eder, bir başka durağa geçer. İşte bunu size lütfeden ya da böyle bir yaratılış şekli düzenleyen Allah'tır. قَدْ فَصَّلْنَ الْاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ Fıkh eden bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz. Fıkh eden toplum, fıkh etmek, fıkıhla alakası yok tabii, günümüzdeki fıkıhla anlamında değil. Kavrayış sahibi, keskin ve ince anlayış sahibi olan insanlar için biz ayetleri açıklıyoruz böyle. Ayet 99. وَهُوَ O öyle bir Allah ki, peş peşe وَهُوَ الَّذ۪ي وَهُوَ الَّذ۪ي Nasıl bir Rab'be kulluk yaptığınızı bilin anlamında Rab kendini tanıtıyor bize. O Allah ki enzele mines semai maen gökten su indirendir. Yağmuru indiren o Allah'tır. Fe ahrajna bihi nebate kulli şeyin. O yağmur vasıtasıyla bütün her şeyi oradan bitiririz. Bitki örtüsünü onunla meydana getiririz. Fe ahrajna minhu hadira ve onunla bir takım çimenler, otlar yetiştiririz. Nuhricu minhu habben müterakibe ve yine o yağmur sayesinde üst üste yığılmış taneleri olan buğday gibi, arpa gibi, mısır gibi bir takım ürünleri yetiştiririz sizin için. Ve minen nahli min tal'iha qinvanun daniyetun ve cennati min anabin ve zeytun ve rumman müştebihen ve gayre müteşabih. Aynı şekilde hurma ağacının tomurcuklarından da kolayca devşirilebilen, kolayca toplanabilen salkım salkım hurmalar yarattık. Aynı zamanda üzüm bağları yarattık. Zeytin bahçelikleri yarattık. Aynı zamanda nar bahçeleri, narlar oluşturduk sizin için. Müştebihen ve gayra müteşabih. Hem birbirine benzeyen hem de birbirine benzemeyen. Görüntü itibariyle birbirine benzeyen, tat itibariyle birbirinden farklı. Renk itibariyle birbirinden benzeyen ama aslında birbirinden tamamen farklı. Her birinin diğerine göre rengi, her birinin diğerine göre kokusu, her birinin diğerine göre tadı tamamen farklı olan birçok unsur, birçok bitki, ürün yetiştirdik. Peki ne yani bu? Unzuru ila semerihi iza esmara ve yen'i. Bunların tümü ürüne durduğu zaman, ürün verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bu ürünlerine bir baksanıza. Sadece yiyip mideye indirmek değil de bir bakın nereden geldi bu? Bir karpuz çekirdeğini atıyorsunuz, belki kilolarca karpuzlar elde ediyorsunuz. Bir kayısı çekirdeği atıyorsunuz, bir ömür boyu tonlarca kayısı elde ediyorsunuz. Ya da bir tane buğday atıyorsunuz, onlarca belki 20-30 tane buğday elde ediyorsunuz. Bunların yapısına bir bakın, olgunlaştığı zaman, meyve, ürün verdiği zaman bir bakın. Ama bakar kör olmayın adeta. İnne fî zâlikum le âyâtin li kavmin yu'minûn. İşte bunda da iman eden bir toplum için ayetler var. İbretler var, alametler var. Bu nimetler, yukarıdan beri sayılan bu nimetler, yıldızın o güzellikleri, o Allah'ın bizi yaratması ve bize lütfettiği nimetler, hayat nimeti, nefes alma verme nimeti, karargah kurma nimeti, konaklama nimeti, beslenme nimeti, yürüme nimeti, öğrenme, öğrendiklerini beyan etme, beyan edilenleri anlama nimeti vesaire. Ve de son tahlilde 99. ayetteki yiyecek türünden olan nimetler. Bütün bunlar gerçekten insanların yetkisinde olsaydı, birilerinin tekelinde olsaydı, birilerinin inisiyatifinde olsaydı bunlar, acaba bu nimetlerden ne kadar faydalanabilirdik? Allah doğal gazı vermiş, bir yerden bir yere intikal ettirinceye kadar canımızı çıkarıyorlar değil mi? Fatura üstüne fatura. Allah'ın yerden çıkardığı, kimsenin oluşmasında, oluşturulmasında etkin olmadığı bir gaz değil mi sonuçta? Ama evlerimize gelinceye kadar faturaya boğuyorlar. Su hakeza, elektrik hakeza. Elbette yani tamam da şunu söylemeye çalışıyorum. Ya aldığınız nefes bir aboneye bağlansaydı, ya yediğiniz nimetler bir aboneye bağlansaydı, ya sağlık bir abone, bir faturaya bağlansaydı ne olacaktı ki? Kim bize nefes aldırabilirdi ki? Onun için bu nimetlerinin arkasındaki Allah'a, Allah'ı tanıyın da ve bu Allah'a kulluk yapmaya çalışın anlamında Rab kendisini tanıtıyor. Bir başka ifadeyle şunu söylüyor Rabbimiz sanki. Bütün bu nimetlerin size ulaştırılmasında etkili olmayan birilerini ne diye Rab olarak kabul ediyorsunuz? Allah'ın huzurunda eğileceğinize bu insanların önünde nasıl da eğiliyorsunuz? Sanki bu nimetleri size verenlerin ta kendisiymiş gibi Allah bu yönüyle kendisini bize tanıtıyor. Ve tekrar ediyorum, bu ayetleri Allah'ın varlığının, kudretinin ve birliğinin ayetleri, göstergeleri olan bu hususları önce bilmek, ya'lemun yapmak, bilmek lazım. Sonra yefkahun, fıkh etmek, anlamak lazım ve sonra iman etmek lazım. Gerçi kainattaki bu ayetlerin imana dönüşebilmesi için, anlamaya dönüşebilmesi için, bilmeye dönüşebilmesi için de Kur'an'ın ayetleriyle birlikte örtüşmesi lazım ki imana dönüşsün. Neden? Çünkü nice insanlar var, sizden çok daha iyi biliyor bitkilerin yetişmesini. Ziraatçıdırlar. Ama Kur'an ayetleriyle birleşmediği için onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Göklere çıkmışlar. Ayın üzerinde, yüzeyinde fotoğraflar çekiyorlar, yalan değilse. Ya da orada bir takım hareketleri bize fotoğraflık gönderiyorlar. Eğer doğruysa, ki doğru olduğuna iman ediyor, inanıyoruz çoğumuz. Peki yani bunlar bu ayetleri gördükleri zaman yerin üzerindeyken ki hayatla gökyüzünde, Mars'ta veya Ay'da neresiyse artık orası, oradaki hayatın ne kadar farklı olduğunu anladılar da Allah'ın büyüklüğüne mi götürdü bu onları? Ya da tıpçılar insanın bütün hücrelerini didik didik ettiler. Hangi hücrede, hangi damarda, hangi bilmem neden ne var? Bütün bunları ortaya koydular da Allah'ın insanı, yaratışını gerçekten kabullenip sen gerçekten Sübhansın ya Rab, sana da kulluk yapılmasa kime yapılacak mı dediler? Ne münasebet. Hiç de öyle değil. Çünkü bu ayetler tek başına iman etmemize yetmiyor. Bunların sadece görüntüden ibaret, bunlar sadece para kazanma aracı olan, bundan ibaret olan ayetler şeklinde algılandığı sürece de bu olmaz. Ne demeye çalışıyorum? Kur'an ayetleriyle kainetteki ayetler yan yana gelmedikçe bu ayetler Allah'a ulaştırmaz. Allah'a ulaştırma imkanı da yoktur. Kur'an ayetleriyle haşir neşir olan bir insan kainattaki ayetleri de anlamlandırabilir değilse bakar. Benden senden daha iyi bilir. Derinlemesine uzman olabilir ama maalesef olmaz. Siz ya da biz Nuh'un gemisini hiç görmedik ama Nuh tufanının ayet olduğunu kabul ediyoruz, iman ediyoruz. Ama arkeolojik kazılarda Semud kavminin bilmem nesini ortaya çıkarmışlar ya da bilmem hangi medeniyetin izlerini bulmuşlar yıllarca süren kazılarda, hem de aradan yüz binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen ilk defa biz çıkardık. Bu sadece ve sadece bilgi oluyor, imana dönüşmüyor. Kur'an'ın ayetlerine de ayet deniyor, kainattaki ayetlere de ayet deniyor. Tesadüf müdür bu? Biri diğerini desteklediği kadarıyla insanı Allah'a götürür, değilse sadece bilgi olur, o kadar, başka hiçbir işe yaramıyor. Onun için Rabbimiz bunları bize tanıtıyor, kendisini bu ayetlerle bize tanıtıyor ki kendisine kul, köle olalım. Bütün bunları anlattıktan sonra insanların hali pürmelerine bakın şimdi. Ayet 100. وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنِ İnsanlar kalktılar, insanlardan bir kısmı kalktılar, ne yaptılar? Cinleri Allah'a ortak tuttular. وَخَلَقَهُمْ Ve üstelik Allah o cinleri yarattığı halde, cinlerin yaratıcısının Allah olduğunu onlar da bildiği halde, buna rağmen kalktılar cinleri Allah'a ortak tuttular. وَخَرَقُ لَهُ بَن۪ينَ وَبَنَاتٍ Ve kalktılar Allah için oğul isnat ettiler, Allah için kız isnat ettiler. Peki bilgiye mi dahil? Hayır, bir gayri ilmin, bir bilgiye dayalı da değildi. Kimsenin söylemesine dayalı olarak bunu söylemiyorlardı. Öyle öğrenmişlerdi. Özeyr Allah'ın oğlu dedi Yahudiler. Hristiyanlar yok İsa Allah'ın oğlu dediler. Müşrikler de melekler Allah'ın kızları dediler. Her birisi Allah'ın yeryüzündeki temsilcilerinden oluşan bir kesim oluşturdu kendi kafasına göre. Allah ne diyor? Sübhane. Sübhandır. Gerçekten münezzehtir. O Sübhandır. وَتَعَالَ عَمَّا يَصِفُونَ Onların nitelediklerinden tamamen de uzaktır, aşkındır ve yücedir. Allah'la alakalı bu tür nitelemelerden tamamen Allah beridir, münezzehtir. Ayetlerin indiği ortamla sınırlı değil. Elbette ayeti anlamak için ortama gittiğimiz zaman da biliyoruz. Müşrikler cinleri ve melekleri bir güç olarak kabul ederlerdi. Hatta Cin suresinin ifadesiyle, iki sayfalık bir suredir. Okursanız anlarsınız, daha net anlaşılır. Bir bütün halinde. Orada insanlar cinlere sığınıyorlar. Cinler onların gözünde o kadar büyük ki Allah'a sığınacaklarına, cinler olağanüstü güçler olarak görüldüğü için onlara sığınıyorlar. Ve adeta bu sığınma bazen tapınmaya dönüşüyor. Allah ile bu görünmez varlıklar arasında nesep bağı kurarlar. Hem kendi kızlarını diri diri öldürmeye çalışırlar, hem kendi kadınlarına değer vermezler, ama aynı zamanda meleklere de Allah'ın kızları derler. Ne biçim çelişkiyse bu, bunu da söylerler. Ama Allah ile melekler arası bir nesep bağı kurarlar. Ve melekleri Allah'ın kızları olarak görürler. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet bunu bize anlatır. Burada peki bütün bunları, bu varlıkları Allah'a ortak koşmanın, melekleri Allah'ın kızları olarak görmenin, İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görmenin ya da Üzeyr'i Allah'ın oğlu olarak görmenin ne anlamı var? Bu ne anlam ifade ediyor? Bu sadece bildiğimiz baba evlat ilişkisi ya da baba kız ilişkisi değil. O değil tabii ki. Burada ortaya konan neticede inanç şu: Allah'ın oğlu var demek, Allah'ın oğlu var demek, Allah'ın kızı var demek ne demek biliyor musunuz? Allah'ın yeryüzünde temsilcileri var demektir. Bunu kabul etmek demektir. Allah'ın yetkilerini peygamberlere vermek demektir. Ve de din adamlarına vermek demektir. Allah'ın temsilciliğini oraya kadar uzatan insanlar için söylüyorum. Ya da Allah'ın temsilcisi olarak hükümdarları kabul etmek, onları yarı tanrı yerine koymak demektir. Meliklere koymak, azizlere ve meleklere bu yetkiyi vermek demektir. Allah birilerine bu yetkiyi veriyor. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak görmek anlamına geliyor. Değilse Hristiyanların İsa'yı, Yahudilerin Üzeyr'i, müşriklerin de melekleri Allah'ın çocukları, kızları, oğulları olarak lanse etmelerinin, böyle bir bilgiye sahip olmalarının, bunu kullanmalarının amacı ne olabilir ki? Sadece ve sadece budur. Yani bunlar yeryüzünde Allah'ın temsilcileridir. Temsilci olunca Allah'ın ne olacak? Bunlar büyütülmesi lazım. Allah'a yapılması gereken kulluk bunlara yapılması lazım. Allah'a adanacak kurbanlar bunlara adanması lazım. Ve bunların yeryüzündeki temsilcilerine adanması lazım. Bunlar kabul dediyse, işaret verdiyse kabul anlamına gelecektir. Dünün Mekke'sinde putlar da aynı zamanda bir temsilcilik görevi görüyordu. Cinler de aynı zamanda bir temsilcilik görevi görüyordu. Hatta cinlerin şerrinden emin olmak adına kurbanlar kesiliyordu. Bunun adı da yine buydu. Günümüze gelinceye kadar da bu yapı şekil değiştirerek, sadece rol değiştirerek devam edip geldi. Yani bugün de Allah'a kulluk yapılacağına, insanların insanlara kulluğundan söz edebiliyoruz değil mi? Yani ibadetinizin kabul edilmesi için bile birisinin onay vermesi gerekiyor. Kurbanlarınızın kabul edilebilmesi için, tenzih ederim sizi, birilerinin makamında, huzurunda kesilmesi lazım. Ya da tevbenizin bile kabul edilebilmesi için birilerinin imza atması lazım. Nasıl oluyorsa bu? Bu yeryüzünde birilerine bu anlamda temsilcilik vermektir. Neden insanlar böyle düşünüyorlar? Allah'ın reddettiği bir gerçeği doğru kabul ettiklerinden dolayı. Allah reddediyor. Neyi reddediyor? Ben uzağınızda değilim, ben yakınınızdayım diyor. Bu insanlar da buna inat yok. Allah bize çok uzak. Biz kim, Allah kim? Mecburen birilerini araya koymamız lazım. İyi niyetlerle de olsa, farklı düşüncelerle de olsa geldiğimiz nokta maalesef şeytana kulluktan söz eder. En'am suresi ilerleyen ayetlerde, belki okuma imkanı bulamayabiliriz bu dönemde, ama şunu belirtelim. 121. ayet-i kerimede mesela şeytana kullukla alakalı bir kuraldan bahsedilir. Şeytana kulluk. Şeytana kulluk nasıl olur? Şeytan Allah'a nasıl şirk koşulur? Şu ayeti hemen şu anda düşünmeye çalışalım. 121. ayet. Diyor ki Allah, Allah'ın adının anılmadığı, üzerinde Allah'ın adının anılmadığı hayvanları yemeyiniz, etlerini yemeyiniz. Bu fasıklıktır. وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَاهِمْ لِيُجَادِلِيُكُمْ Şeytanlar birbirlerine, velilerine, kendi velilerine, kendi yoldaşlarına sizinle mücadele etmek üzere bir takım şeyleri vahyederler, ilham ederler. Şeytanlar kendi dostlarına, kendi velilerine. Arkasından dikkat edelim. وَاِنَّ تَعْتُمُوهُمْ Eğer siz onlara itaat ederseniz اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Siz müşriksiniz. Şeytanların Allah'a ortak koşulması tapınma anlamında değil, onların dediklerinin yapılması anlamında olsa gerektir ki Rabbimiz üzerinde Allah'ın adının anılmadığı bir hayvanın yenilmesinden sonra şeytanların ilhamlarını anlattıktan sonra Eğer siz onlara itaat ederseniz siz kesinlikle müşriksiniz der. Aynı ifadeyi İbrahim suresinden okuyoruz. İbrahim suresinde kıyamet gününde işler bittikten sonra herkes gideceği yeri karşılaşacağı sonucu öğrendikten sonra şeytana Allah söz verir. Bütün insanlar neredeyse faturayı şeytana keserler. Şeytanın yüzünden aslında yanlış yaptıklarını söylerler. Allah şeytana söz hakkı vereceğini anlatır. İbrahim suresine de bunu kor ki dünyadayken öğrenelim. Yarın böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman bu nereden çıktı demeyelim. İbrahim'den haberiniz varsa bundan haberiniz olacak demektir. Şeytana söz verir, şeytan konuşur. Der ki şeytan iş bittiği zaman ben sizin üzerinde zorba değildim. Ben sadece sizi çağırdım ve siz benim bu çağrıma sadece ve sadece icabet ettiniz. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ayetin şeytanın sözlerinden ibaret olan kısmıdır bu. Ne ben sizi kurtarabilirim ne siz beni kurtarabilirsiniz. Sizin üzerinize zorba değildim. Sizi çağırdım. Siz de icabet ettiniz. Ben size bir takım şeylerde vaatte bulundum. Ben vaadimden caydım. Sizi kandırdım aslında. Bunu da bilmeliydiniz. Çünkü Allah bunun hepsini size söylemişti. Arkasından dedi ki وَاِنِّي كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ Siz daha önce beni Allah'a eş tuttunuz. Beni Allah'a ortak tuttunuz da ben bunu reddetmiştim. Reddettiğim halde siz geldiniz beni Allah'a eş tuttunuz. Allah'a eş tutmak ne? Satanizmden bahsetmiyor ki bu ya. Şeytanın emirlerinin Allah'ın emirlerine tercih edilmesinden söz ediliyor. Tapınmayla alakalı bir konu değil. Allah'ın söz söylediği bir konuda şeytan ve şeytan dostlarının sözlerini onun üzerine koymak, onun yerine onu tercih etmek, onu ona eş tutmak anlamına gelecektir. Aynı şey Yasin suresinin 60. ayetinde de ifade ediliyor ya. La ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin. Şeytana kul köle olmayın. O sizin apaçık düşmanınızdır. Şeytana kul köle nasıl olunuyor? İşte onun emirlerini dinlemek suretiyle ona kul köle olunuyor. Bunların tümü insanların Allah yerine birlerini, Allah yerine cinleri, Allah yerine İsa'yı, Allah yerine Üzeyr'i, Allah yerine melekleri, Allah yerine şeytan ve benzerlerini ortak olarak tutmasından ibaret olan hususlardır. Yoksa çok uzağımızda olan hususlardan bahsedilmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunun da özellikle altını çizmekte fayda var. Şimdi bütün bunları Rabbimiz anlattıktan sonra bir ayet daha okuyalım. 101. ayet. Bedi'us semavati vel ard. O Allah ki göklerin ve yerin örneksiz, emsalsiz ve mükemmel yaratıcısıdır. Enna yekunu lehu veledun ve lem tekun lehu sahibetun ve halaka kulle şey. Her şeyi yarattığı halde, eşi olmadığı halde, eşe ihtiyaç olmadığı halde nereden onun çocuğu olacak ki? Nasıl çocuğu olabilir ki? Ve huve bi kulli şeyin alim. Ve her şeyi bilirken, her şeyi yaratırken bu nasıl bir ilah olabilir ki? Zalikumullahu rabbukum. İşte Rabbiniz budur. İşte Rabbiniz bu Allah'tır. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yok. Ondan başka hayata karışacak, kanun koyacak kimse yok. Haliku kulli şeyin fe'budu. O her şeyin yaratıcısıysa kulluk da ona yapılması lazım. Ve huve ala kulli şeyin vekil. O her şeye gerçekten vekildir. Her şeyin üzerine aldığı, her şeyi üzerine alan bir Rab'tır o Allah. Allah'ı kendisini tanıttığı şekilde tanımalı elbette. Allah'ın kendisini tanıttığı şekilde değil de birilerinin bize Allah'ı tanıttığı şekilde tanıdığımız zaman ona yapacağımız kullukta da baştan sona problem olur. Baştan sona problem olur. Neden? Mutlaka bu sıfatlardan birisinin eksikliğini hissederiz. Allah bazı şeyleri acaba bilebilir mi ki? Acaba Allah bazı ayrıntıları göz ardı etmiş olabilir mi ki? Acaba Allah bazı şeyleri görmüyor olabilir mi ki diye başladınız mı? Bu birilerinin tanıttığı Allah'tır. Kur'an'ın kendisini tanıttığı Allah değildir. Kur'an'ın kendisini tanıttığı Allah'ı bildiğimiz zaman ona kulluğa yöneltir. Eğer ona kulluğa yöneltmiyorsa bu tanıma biçimi, bu tanıma şekli eğer Allah'a kulluğa etkili olmuyorsa, Allah'a kulluğa yönlendirmiyorsa o zaman bu tanımada da problem vardır. Bazen bakıyorum mesela Esma-ül Hüsna'dan bahsediyoruz. Allah'ın güzel isimlerinden, onun özelliklerinden bahsediyoruz. Bunları telaffuz etmek güzel, bunları ezberlemek güzel, bunları anlamaya çalışmak elbette daha güzel. Ama Allah'ın Rezzak oluşunu kabul ediyorsunuz, ya da kabul ettiğini iddia ediyorsunuz ama hala rızık konusunda Allah'la alakalı endişeler varsa, Allah'ın rızık oluşu havadadır. Allah'ın vedud oluşundan bahsediyorsanız, seven ve sevilen Allah'tan bahsediyorsanız ama kalbinize onun dışındakilere daha çok sevgi besliyorsanız, korku ondan daha fazla başkasına korkuyorsanız, yöneliş ondan daha başkasına, daha ondan başka birilerine daha fazla yönelişe neden oluyorsa, o zaman bu sıfatların bilinmesinin çok fazla bir katkısı yok ki. Bu sıfatları bilmek demek Allah'ı bu anlamda tanımak demektir. Değilse sadece ve sadece ezberleyip geçmiş olacağız. Onun için Allah'ı kendisini tanıttığı şekilde tanımak ona gerçek anlamda kulluğa dönüşmeli. Kulluğa dönüşmeyen bir tanıma, tanıma değil demektir. Sadece ve sadece bir takım bilgileri tekrar etmekten ibarettir. Ayet 103. La tudrikuhul ebsar. Hiçbir göz onu göremez. Basiretler onu idrak edemez. Ve huve yudrikul ebsar. O bütün basiretleri, bütün gözleri, bütün bakışları ve bütün bilinçleri kuşatandır. Ve huvel latiful habir. O latiful habirdir. Her şeyden haberdar ve her şeye de nüfuz eden bir Allah'tır. Latif, lütfeden anlamında değil. Latif, en ince ayrıntılara, en gizemli ayrıntılara nüfuz eden anlamındadır. Latif dediğimiz bu. Son derece ince ayrıntılara kadar nüfuz eden ve Kur'an-ı Kerim'de daha çok habir sıfatıyla birlikte kullanılır. Bu anlamda kullanılıyor çünkü. Her şeyden haberdar, çünkü her şeye nüfuz eden bir Allah'tır. Gözler onu göremez ama o bütün gözleri. Bakışlar onu idrak edemez ama o bütün bakışları, bütün basiretleri idrak edendir. Allah'ın kendisini tanıttığı özel bir üslup. Allah'ı bu şekilde tanımadığınız zaman ya da birilerine Allah'ı gördü diye bir yetki, bir kariyer, bir lütufta bulunduğunuz zaman, o zaman Allah yanlış tanıtılıyor demektir. Allah burada şunu kesinlikle anlatıyor. Dünyada hiç kimse onu idrak edemez. Çünkü leyse kemislihi şeyun. Hiçbir şey ona benzemez. Hiçbir şey. Leyse kemislihi şeyun ifadesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkacak bütün özelliklerini beraber değerlendirmemiz gereken bir sıfattır. Hiçbir şey onun benzeri değilse, aklınıza ne geliyorsa o değil. Aklınıza gelmeyen de zaten gelmiyor demektir. Anlatabiliyor muyum? Aklınıza gelen neyse Allah o değil. Allah o değilse o zaman boşuna uğraşmayın. O yüzden aleyhissalatü vesselam ta işi baştan kesiyor. Diyor ki Allah'ın zatıyla alakalı düşünmeyiniz. Allah'ın zatını düşünmeyiniz. Bunu düşünme imkanı yok. Bu güçle verilmiş değildir. O yüzden Allah kendisini bize bu anlamda tanıtıyor. Kimse onu idrak edemez. Musa aleyhisselam belki naz makamında ya Rabbi göster kendini de sesini aldın bir de görüntü lütfet dedi. Görüntüyü göreyim bari dedi. O da olmadı. Baygınlık geçirdi. Ayılınca da vazgeçti. Tevbe etti. Ya Rabbi tamam dedi. Ben vazgeçiyorum dedi. Olmayacak olan bir şey istemişti Musa. Ama ilk defaydı. Ama bilmiyordu. Zannediyordu ki acaba görülebilir mi falan diye. Hayır, Allah dedi göremezsin ve görülmeyeceğini dünyada gösterdi. Bu da ona benzer bir ifadedir. Hiçbir basiret göremez. Hiçbir göz onu idrak edemez elbette. Allah'ın dünyada görülmediğini anlatan bir ifadedir. Uhrevi alemde Allah'ın görülebileceğini Kıyamet suresinde bir ayet-i kerimenin belki mefhumu, belki mantuku, yani sonuç olarak ortaya çıkan anlamı gösteriyor. Ama daha çok Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahih hadislerinden bunu öğreniyoruz. Kıyamet gününde ayrı bir yaratılış biçimine sokulan insan Allah'ı görecek elbette. Biz buna iman ediyoruz. Aleyhissalatü vesselamın bizim gayb alemi olarak, bizim bilgi kodlarımızın dışında olan böyle bir bilgiyi bize haber vermesinden dolayı test edemiyoruz madem. Doğru mu yanlış mı ortaya koyamıyoruz. Acaba mı deme imkanımız ve hakkımız da yok böyle bir konuda. Aleyhissalatü vesselamdan sahih kanallarla gelmişse biz buna iman ederiz ve kıyamette de Allah'ın görülebileceğini anlarız ve iman ederiz. Kıyamet suresinde de vucuhun yevmeyzin nazıratun ila rabbiha nazıra. Kimi yüzler taru tazedir, parlaktır, nazıra. İlâ rabbiha nâzıra, yüzleri, o yüz sahibi olan insanlar ne yaparlar? Rablerine bakarlar ve Rablerine bakmakla da keyif alırlar. Cemalullah diye sürekli kendi kendimize, birbirimize dua ettiğimiz bir özelliktir bu. Rabbim bizlere lütfetsin. Kıyamette görülme olayı farklıdır. Gerçi bu konu Mutezile ile ehli sünnet arasında, Mutezile mezhebi ile ehli sünnet anlayışı arasında çatışma konularından, alanlarından birisi olarak konuşulmuş. Yani Allah görülür mü, görülmez mi acaba? Dünyada görülmüyorsa ahirette de görülmez diye kesip atılır. Bir takım referanslar gösterilir. Ama şunu da kesinlikle söyleyelim ki dünya gözüyle bir insanın Allah'ı idrak etme imkanı yok. Bunu ayet anlatır. Ama ahirette görülmeyeceğini ispat etme imkanı net değildir. Neden? Çünkü insanın dünya yapısında ahirete taşınma imkanı yok. Ne cennetin yapısı ne cehennemdeki azap biçimi buna uygun olmaz zaten. İnsan farklı bir yaratılışa yaratılacağına göre orada elbette Allah'ın görülmesi de son derece normaldir. Dünyadaki ölçülerimizden hareketle bunu tespit etme imkanımız yok. Burada son derece problem olan bir konuyu da beraberinde zikretmekte de fayda var. Daha önceki derslerde de bunu zikrediyorduk ama yeniden gündeme geldi diye söylüyorum. Hazreti Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'ın da Allah'ı görme imkanı yoktur. Beşer olarak dünyada yaşayan bir insan olarak Allah'ı görme imkanı yoktur elbette. Hazreti Peygamber'in Allah'ı gördüğüne dair bize nakledilen rivayetlerin tümünü bir bütün halinde okuduğunuz zaman, rivayetin bütün kelimelerini, cümlelerini ciddi ve dikkatli bir şekilde okuduğunuz zaman, o rivayetler Abdullah İbni Abbas'tan ya da Abdullah bin Mesud'dan olan bu rivayetlerde Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'ın Allah'ı kalp gözüyle gördüğünü anlatır. Yoksa dünya gözüyle, kafadaki bu gözlerle gördüğüne dair bir atıf yok. Kalp gözüyle, manevi gözle, yani gönül gözüyle gördüğünü anlatır. Yoksa beden gözüyle görmediğini. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen bir hadis. O dönemde de demek ki peygamberi uçurmaya çalışan, bir nevi kimse lütfedilmeyen bir özellik bizim peygamberimize lütfedilmiştir gibi bir prensipten hareketle Aleyhissalatü Vesselam'a bu özelliğin verilmiş olabileceğini iddia edenler o dönemde de ortaya çıkmış olacak ki Hazreti Ayşe bu intikal ettiği zaman diyor ki bu konuyu Hazreti Peygamber'e ilk soran benim, Allah'ı görüp görmediği konusunu Peygamber'e ilk soran benim diyor Hazreti Ayşe. Mesruk bin Ejda sahabeden Hazreti Ayşe'ye soruyor. Diyor ki ey anneciğim diyor, Muhammed Aleyhisselam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rabbini gördü mü? Bu cümleyi kullanır kullanmaz Hazreti Ayşe diyor ki Mesruk'a, bu soruyu sorana diyor ki senin bu söylediğin sözden dolayı tüylerim diken diken oldu, ürperdim. Nasıl söylersin sen bunu? Böyle bir şey nasıl olabilir dedi ve arkasından şunu söyledi. Bu hadis kaynaklarında Buhari'de de Müslim'de de net bir şekilde anlatılan bir konu bu. Üç madde. Der ki Hazreti Ayşe, bak der, her kim sana şu üç şeyi söylerse, her kim sana şu üç şeyi söylerse bil ki yalan söylemiştir, peygambere iftira atmıştır. Birincisi, her kim Muhammed Rabbini gördü derse Aleyhissalatü Vesselam, her kim peygamber Rabbini gördü derse yalan söylemiştir dedi Hazreti Ayşe. Sonra bu ayeti okudu. En'am suresinin bu 103. ayetini okudu. Hiçbir göz onu idrak edemez, o bütün gözleri idrak eder dedi. İkinci, her kim sana Muhammed Aleyhisselam yarın ne olacağını bilir derse, yarın ne olacağını bilir diye peygambere bunu isnat ederse bil ki o yalan söylemiştir, iftira atmıştır. Bunu okuduktan sonra da Lokman suresinin son ayetini okudu. Orada da وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilmez. Sadece ticari kazanç kelimesi değil, kesb. Yarın ne yapacağını, ne işleyeceğini hiç kimse bilemez. Bu hiç kimsenin içerisinde Muhammed Aleyhisselam da var dedi. Hazreti Ayşe bunu söyledi. Üçüncü olarak da her kim sana Muhammed Aleyhisselam vahyi gizledi derse, Allah'ın kendisine vahyettiğinin bir kısmını gizledi derse yine kesinlikle bil ki o yalan söylemiştir. Bunu da söyledikten sonra Maide suresinin 67. ayetini okudu. Ya eyyuhar rasulü belliğ ma unzile ileyk min rabbik. Rabbinden sana ey peygamber, Rabbinden sana bildirileni tebliğ et, Rabbinden sana indirileni tebliğ et diye ayeti okudu. Ve kim Muhammed Aleyhisselam kendisine bildirilen vahyin bir kısmını gizledi derse o da yalan söylemiş olur. Bu üç konuyu Hazreti Ayşe anlatır. Hem Buhari'de hem de Müslim'de geçen bir hadiste bunu söyler. Aleyhissalatü Vesselam'ın ağzından bunu aktarıyor. Dolayısıyla dünya gözüyle Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'ın Miraç gecesinde Allah'ı görmesi değil, Cebrail'i asli suretiyle görmesinden söz edilir. Hatta bu hadisin devamında Hazreti Ayşe devamında der ki, evet peygamber Allah'ı görmedi. Fakat peygamber aleyhisselam Cibril'i iki kere kendi suretinde gördü. O da birisi ilk vahyin döneminde, ilk vahiy yıllarında ve birisi de Miraç gecesinde olmak üzere. Yoksa o Necm suresindeki onu gördü ifadesindeki onu zamiri Allah değil Cibril'i gösterir. Hazreti Ayşe ilk dönemlerde bunun çözümünü ortaya koymuş. Ama bu hadisi görmezden geldiğinizde, Hazreti Ayşe'nin bu teşhisini ve tespitini göz ardı ettiğinizde elbette peygamberin Allah'ı görmüş olması gerektiğini mecburen söylersiniz. Çünkü o kadar büyük peygamber, evet amenna. Çünkü son peygamber ve bizim peygamber başkasına lütfedilmeyen şeylere lütfedilmiştir diye bir peygamber yarışma sevdamız tutuyor. Oysa bu peygamberi yücelten bir şey değil. Görmemek de peygamberi küçülten bir şey değil elbette. Bu tamamen Allah'ın kendisine has bir özellik. Bu da Allah'ın kendisini tanıttığı farklı bir özellik. Allah'ın kavranamayacağını bilin. Somut bir ilah anlayışını bırakın bir tarafa. Soyut, gözle görmediğiniz ve iman konusu olan bir Allah'a çağırıyor Allah bizi. Ayet 104. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size basiretler geldi. Az önce ebsar kelimesinden türeyen bir kelime basair. Basair nedir? Basair ya da basiret dediğimiz gözle görme olayı değildir sadece. Gözle görmenin ötesinde farkına varmak ve bir şeyin bilincinde olmak, şuurunda olmak anlamına gelir. Basiret budur. Allah size basiret gönderdi. Rabbinizden size basiretler geldi. Femen absara feli nefsi. Kim bunları görürse kendisi içindir. Ve men amiye. Kim de buna karşı gözlerini kapatır, kör olursa fe aleyha, o da onun aleyhinedir. Ve ma ene aleykum bi hafiz. Allah diyor ki ben sizin üzerinize zorlayıcı değilim. Üzerinizde ben zorlayıcı bir Rab değilim. İnanca zorlayacak bir takım faktörler oluşturmak suretiyle sizin basiret sahibi olmanızı ben sağlamam. Bu ifade peygambere ait bir ifade gibi algılanır ama bunu anlatan bir ifade yok burada. Allah'ın bizatihi kendisi de, peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisi de, Kur'an'da her ikisi de anlatılır. Hem Allah hem peygamber insanları imana zorlayacak bir konumda değildirler. Ne demek bu? İnsanlar kendi iradeleriyle, özgür düşünceleriyle Allah'ı Rab olarak kabul etmek durumundadırlar. Allah'ın zorlayıcı olmadığını ifade eden bir ayet okuyoruz. Basair kelimesi Kur'an-ı Kerim'in de isimlerinden birisidir. Basair. Aynı ifade Hazreti Musa'ya verilen, gönderilen kitap için de kullanılır. Mesela Kasas suresinde وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْاُولَى بَسَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ O ilk nesillerin, ilk kuşakların helak edilmesinden sonra, yani Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi helak edilmesinden sonra biz Musa aleyhisselama da insanlara basiret sağlayacak, bakış açısı kazandıracak kitap indirdik. Yol gösterici bir kitap indirdik ve de rahmet olan bir kitap indirdik ki insanlar bundan öğüt alsınlar. Bu Tevrat için kullanılan besair ve hüden ve rahmetin ifadesini Rabbimiz Câsiye suresi Kur'an için anlatır. Hâze besairu linnâs. Bu insanlar için bir besairdir. Basiretlerdir. Ve hüden ve rahmeten li kavmin yuqinun. Yakin bir derecede inanan bir toplum içinde elbette hidayet ve rahmet unsurudur bu Kur'an-ı Kerim. Bu da basiret. Basiret bakış açısı demektir. Basiret Kur'an penceresinden bir olaya ya da olaylara bakmak demektir. Burada basiret dediğimiz Kur'an ya da Kur'an'ın kendisini basiret olarak tanıtması şu noktaya getirir bizi. Kur'an gözlüğüyle bakanlar olaylara farklı baktırır Kur'an ve farklı gösterir. Gözlüğün camının rengi neyse dış dünyada gördüğünüz şeyler de o rengi alır. Bu budur basair. Olaylara Kur'an penceresinden ve Kur'an gözlüğünden bakmaktır. Anlatılan da budur burada. Ve dolayısıyla ne kadar ayet o kadar basiret. Ne kadar ayet o kadar iman Enfal suresinde ve burada da ne kadar ayet o kadar basiret. Ayetlerle haşır neşir olduğumuz oranda olaylara Kur'an bakış açısıyla bakma imkanını ve kabiliyetini elde ederiz değerli kardeşlerim. Dikkatinizi bu noktaya toparlamak istiyorum. Çünkü Kur'an perspektifinden uyduruk kelime kullanıyorum. Kur'an bakış açısıyla, Kur'an'ın penceresinden bakmadığınız zaman iyi ile kötüyü birbirinden ayıramazsınız. Neyin hayırlı neyin şerli olduğunu tespit edemezsiniz. Kur'an bir şey şerli derken sizin bakış açınıza göre bu hayırlı olur. Kur'an'ın bakış açısına göre hayırlıyken siz bu pencereden bakmadığınız için şer olarak görürsünüz. Kur'an bu basireti verir. Kur'an bu gözlüğün takılmasına vesile olur. Bakın, mümin gaybı bilmez değil mi? Müminin gaybı bilme imkanı yok. Gaybı, yani bugünden sonrasını ve yarını bilme imkanı yok. Bu mümkün değil. Ama Allah müminlere basiret olan, basair olan Kur'an'ı veriyor. Peki buna ne alakası var diyeceksiniz şimdi. Yarını bilmeyle, önümüzdeki günleri, önümüzdeki zaman dilimini düzenlemeyle ne alakası var basiretin? Gaybı bilme yeteneğini Allah bize vermediği halde Kur'an diye bir basiret, bir basair verdi. Bir bakış açısı, bir ileri görüşlülük anlayışı verdi. Kur'an bunu kazandırır ve dolayısıyla ileriyi, daha sonraki dönemleri, yaşlılık dönemini, gençlik dönemini, hangi dönemi kastederseniz edin, ilerideki bir zamanda bu kitabın ayetleriyle o zamanı değerlendirsin diye, hayatını hem de bundan sonraki hayatını buna göre değerlendirsin diye ve bu kitabı basiret kaynağı olarak almak suretiyle yanlış yapmasın diye, hataya düşmesin diye Allah bu kitabın ayetlerini basair olarak göndermiştir. İzah edebildim mi? Yani bu kitap sizin bugünden sonranızla alakalı vereceğiniz kararlarda etkilidir. Eğer yıllar sonra hayatı yaşarsanız, şunu yapmalıyım diyorsanız ve çıkış noktanız, dayanağınız Kur'an'sa doğru yapıyorsunuz. Ve Kur'an bakış açısıyla baktığınız zaman %100 isabet edersiniz. Ama basair Kur'an değilse, projektörünüz Kur'an değilse, yol gösterici Kur'an değilse, bırakın yarını bugün bile yanlış yaparsınız. Dikkat edin, dikkat edin. Kur'an bakış açısıyla olaylara bakmayana göre mal kazanma, mal harcama ya da kadın anlayışı ya da evlilik anlayışı ya da düğün anlayışı ya da iyi ve kötü anlayışı tamamen tersiz olur. Kur'an bunlara ayrı bir yaklaşımda bulunur. Kur'an'ı dikkate almadan, Kur'an'ı gözümüzün önüne koymadan baktığımız zaman da farklı bir şekilde bunları değerlendiririz. Mesela Kur'an penceresinden bakmak yerine, Kur'an'ın besair özelliğinden faydalanarak bakmak yerine kendi ölçülerimizle baktığımız zaman iyi ile kötü yer değiştirir. Çok kritik bir örnek vereceğim. Mesela belli başlı kimi mevkilerde kimi kadınların bulunmasının, örtülü kadınların bulunmasının kimi Müslümanların çok hoşuna giden, duygularını okşayan ve belki işte beklediğimiz tablo budur dedirten kimi bakış açılarını okuyoruz, dinliyoruz, yazılıyor ve çiziliyor. Hatta bunun adına bir mücadele örneği de ortaya konuyor. Hangi bakış açısıyla peki? Yani bakın, bir dönem şunu hatırlıyorum. Bir dönem şunu hatırlıyorum. Siz de hafızalarınızı yoklayın. Kontrol edin. Bu ülkede kapalı ve tesettürlü kadınların bayram resepsiyonlarında yer almamasına kızan Müslümanlar biliyoruz. Nasıl olur da örtülü kadınlar böyle hizaya konmaz? Yıllarca biz erkeklerin katılmasını tartışırken Müslüman bir kadının örtüsüyle katılıp katılmamasını Müslüman olup olmamakla örtüştürmeye çalışıyoruz. Nasıl bir evrilme, nasıl bir dönüşüm peki bu? Bugüne geliyorum. Mesela yadırgayacaksınız biliyorum. Çok garipseyeceksiniz bunu da biliyorum ama buna rağmen söyleyeceğim. Mesela bir kadının örtüsüyle birlikte bir büronun içerisinde, bir ofisin içerisinde akşama kadar bir erkekle ya da bir erkeğin bir bayanla, örtülü bir bayanla birlikte akşama kadar mesai şartları içerisinde bulunmasının neresi İslami? Kur'an perspektifinden bakın. Kur'an'ın gözlüğünden bakın biraz. Bu dünyanın gözlüğünden bakarsanız burası çok doğru görünebilir size. Yıllarca buna hasret kalmış insanlar olarak dersiniz ki bu olması lazım. Neye göre peki? O size göredir. Kur'an'a göre bu doğru değil ki. Yani bunun olması olmaması gerektiğiyle alakalı bir şeyden bahsetmiyorum. Dikkatinizi çekmek isterim. Öyle bir derdim de yok. Müslümanların böyle bir gündem maddesi de olmamalı zaten. Müslüman kadınlara zulmedilmesi ayrı bir gündem maddesidir. Eyvallah. Ama bakın, bunun adını korken adına İslam demeyin. Aynı şekilde mesela Müslümanların kimi dönemlerde, kimi zamanlarda, hatta kimi programlarda nasıl anlarsanız anlama özgürlüğüne sahipsiniz değerli kardeşlerim. Zihnimi okumaya çalışmayın sadece. Ben sadece net söylüyorum. Kimi programlarda Müslümanların kendi kızlarını teşhir edercesine, ilahi okumak adına, şiir okumak adına, farklı bir ses tonuyla kendini arz-ı endam etmek adına ortaya koyduklarının neresi Kur'an basayirine göre doğru? Bunun neresi mücadele? Bunun neresi İslami? Ama Kur'an gözlüğünü bırakırsanız kendi gözlüğünüze göre bu son derece doğal gibi gelir. Son derece normal bir olay gibi görürsünüz. Bana göre, size göre, ona göreden bahsetmiyoruz. Eğer Kur'an'dan bakacaksanız Kur'an'ın doğru dediğini doğru, Kur'an'ın yanlış dediğini yanlış kabul etmek zorundasınız. Bana göresi, konjonktüre göresi, düne göresi, bugüne göresi olmaz. Bu temel problemlerimizden bir tanesidir. Yıllardır özlemini çektiğiniz tablolara kavuştuk diye Kur'an'ın tamamen reddettiği bir tablonun figüranı olmamak lazım. Kim ne adına yaparsa yapsın bu yanlıştır. Bir Müslüman kadının kendini arz endam etmesi ve buna göz yumulması, bunun adına da dini bir kisve giydirilmesi elbette Kur'an bakış açısıyla doğru değil, bunu söyleyelim. Ama şahsi olarak insanlar bana göre, bize göre diyebilirler. Buna da saygımız yok ama tahammül ederiz. Onun için basair dediğimiz Kur'an eğer basiretse olaylara tutacaksınız. Kur'an gözüyle bakacaksınız. Neye yanlış dedi, neye doğru dedi. O doğru ve yanlışların ölçüsünü ona göre netleştirmeniz lazım. Bir dönem Hazreti Ömer bakış açısının değişmesiyle alakalı bir örnek bu. Tarih kaynaklarında, siyer kaynaklarında bu anlatılır. Hazreti Ömer bir elçi gönderir. Elçinin ismini bilmiyorum. Nereye gönderir? İran'a gönderir. İslam'a davet elçisi. Elçi gider. Kimdir elçi bilmiyorum. İsmi de aklımda değil. Elçi İran'a gider. İran'a gideceğini, geleceğini bilirler. Ve İran Kisra'sı Medine'den gelen bu elçinin onuruna halılar, ipekten atlastan halılar döşer. Karşılamak adına. Niye? Göz kamaştırsın diye. Önem verdiği, dikkate aldığı, değer verdiği şey ona göre o. Zannediyor ki herkes aynı bakış açısına sahip. İslam'ın elçisi, daha doğrusu Müslümanların elçisi İran Kisra'sının huzuruna gittiği zaman bu halın üzerinden geçerken kılıcıyla o atlastan ipekten halları yırta yırta gidiyordu. Niye? Hiç gözü orada değil ki. Oysa ne kadar özenle serilmişti değil mi? Ne kadar dikkatle serilmişti? Ne kadar önem verilmişti? İşte gelecek, gözleri bunlara ilişecek ve belki kendini kaybedebilecek düşüncesiyle. Oysa bu elçi Kur'an bakış açısıyla baktığından dolayı kılıcıyla halları yırta yırta gidiyordu. O bakış açısı ona bunu kazandırmıştı. Aynı bakış açısına mensup olan Müslümanlarla Bizans ordusu karşı karşıya kaldığı zaman Bizans'ın hükümdarı Müslümanlar askerler için şunu söylemişti. Bakın dedi, şu anda sizin karşınızda bulunanlar sizin hayatı ve yaşamayı sevdiğiniz kadar, sizin hayatı ve yaşamayı sevdiğiniz kadar bu karşınızda bulunan insanlar ölümü seviyorlar ve ölüme can atan insanlar dedi. Bizans komutanı Müslümanların bakış açısını tespit edebiliyordu. Bu Müslümanlar sizin hayata verdiğiniz değer kadar, hayata bağlandığınız kadar ölüme can atan insanlardır, ona göre dikkatli olun diye onların dikkatini çekiyordu. Kur'an'ın basireti bizimle birlikte olduğu zaman olayların bakış açısı tamamen tersiz olur, değişir. İyi yerine kötü, kötü yerine iyi olmaz. Kur'an bize bunu kazandırır. Onun için Kur'an'ın basiret özelliği, basair özelliği eğer yoksa, eğer Kur'an açısından, Kur'an penceresine olaylara bakma gibi bir özelliğimiz, bir kabiliyetimiz kaybolduysa ve buna rağmen Kur'an okuduğumuzu iddia ediyorsak, Allah rızası için bu Kur'an okumayı yeniden gözden geçirelim. Hayatı değiştirmeyen, ailemizi değiştirmeyen, kıyafetlerimizi değiştirmeyen, anlayışımızı değiştirmeyen, aile hayatımızı değiştirmeyen, düğünlerimizi değiştirmeyen bir Kur'an okuma nasıl bir Kur'an okumadır ki? Allah öyle demiyordu, şöyle diyordu. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُمْ اِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ demişti. O iman edenler ki Allah gündeme geldiği zaman kalpleri ürperir, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanı artar. Bir ayet okunduğu zaman ayet okumadan önceki halle ayet okunduktan sonraki hal aynı olmamalıydı. Değişmeliydi, üzerine ilave edilmeliydi. Yok hükmünde olmamalıydı. Ne fark etti sorusunun cevabı mutlaka olmalıydı. Çok fark etti olmalı ki ayetin okunduğu anlaşılsın. Kur'an'ın basiret özelliği budur. Rabbim bu basiretle bizi donatsın inşallah. 105. ayet okuyup bırakıyorum. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Biz böyle ayetleri açıklıyoruz. Ayetleri böyle izah ediyoruz. Ve sonuçta senin onlara aktardığın bu ayetler onlar tarafından duyulduğu zaman kaçınılmaz olarak şunu da söyleyecekler. Sen bunu başka bir yerde öğrendin. Ya da ehli kitabın alimlerinden öğrendin. Ya da bu senin ortaya koyacağın bir bilgi değil diyecek kadar gerçekten ayetleri çok açık ve net bir şekilde onlara anlattın. Ve sonuçta onlara izah ettin. Ama herkes için değil. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Bilen bir toplum için. Rabbim bizleri bu sıfatlarla nitelenmiş Müslümanlar kılsın inşallah. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk. Ve ahiru da'vanel elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz. Allah.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

فلسطين لن تحرر إلا بالقرآن، فتقدموا لنبدأ على بركة.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ramazan orucunu tut, gücün yetiyorsa haccını eda et. Yetmiyorsa ona hazırlan.
2: Pazartesi ve perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel efendim. 103.2

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net. Subhanellezi esra bi abdihi leylen min el mescidil haram ila el mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde ders kitabınızın 22. sayfası ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada sayfa 22'de yer alan 6 numaralı alıştırmaya programımızın bir önceki bölümünde giriş yapmış, verilen örnekleri okumuş ve sizden istenen, yerine getirmeniz talep edilen alıştırmaları size ödev olarak tevdi etmiştik. Şimdi bu sayfada, sayfa 22'de yer alan 6 numaralı alıştırmada sizden istenenin ne olduğunu bir hatırlayalım ve daha sonra alıştırmanın çözümüne geçelim. Efendim, burada innenin benzerlerinden olan lakinnenin kullanımına dair bazı örnekler görüyoruz. Verilen iki örnekte "Ettullâbu kesîrun, el-faslu sagîrun" cümlelerinin birbirine lakinne ile bağlandığını görüyoruz. Şöyle ki, "Ettullâbu kesîrun, lakinnel fasle sagîrun." Öğrenciler çoktur fakat sınıf küçüktür anlamında bir cümle. "Hamidun muştehidun" cümlesiyle "sadîguhu keslan" cümlesini ise yine lakinne ile şöyle birbirine bağlıyoruz. "Hamidun muçtehidun lakinne sadikahu keslanu." Hamid çalışkandır fakat arkadaşı tembeldir. İnne ve benzerlerinin isim cümlesinin başına geldiğini ve isim cümlesinin müptedasını nasb ederek kendisinin ismi diye adlandırdığını veya tarafımızdan bu şekilde adlandırıldığını, İsim cümlesinin haberinin ise artık başına inne ve benzerlerinden herhangi bir edat geldiği zaman müptedanın haberi olarak değil, inne ve benzerlerinin haberi olarak irab edildiğini biliyoruz. Şimdi bu hatırlatmalardan sonra burada verilen 7 cümleden ilkini okuyorum. "Muhammedun tavilun, Hamidun kasirun." Muhammed uzundur, Hamid kısadır anlamında iki cümle var. Şimdi burada ne yapacağız? "Muhammedun tavilun" dedikten sonra "Hamidun kasirun" cümlesinin başına lakinne'yi getirerek "lakinne hamiden kasirun" şeklinde cümleyi yeniden düzenlemiş olacağız. "Hamidun kasirun" cümlesi başına lakinne gelmeden önce müpteda ve haberden müteşekkil bir isim cümlesiydi. Fakat başına lakinne geldikten sonra Hamidun şeklinde okuduğumuz müpteda artık müptedalıktan çıkıp lakinnenin ismi olarak irab edileceğinden ve lakinnenin isminin de mansup olması gerektiğinden hamidun şeklinde değil hamiden şeklinde okuduk. Hamideni lakinnenin ismi, kasirunu ise lakinnenin haberi olarak irab ettik. İkinci cümleye geçiyorum. "Aminetu muştehidetun" Amine çalışkandır. "Uhtuha kesla" kız kardeşi tembeldir. Şimdi ne diyeceğiz? "Amine çalışkandır fakat kız kardeşi tembeldir" diyeceğiz. "Aminetu muştehidetun lakinne uhteha kesla." Cümle 3. "Hâze dersu tavilun" bu ders uzundur. "Huve sehlun" o kolaydır. Şimdi "bu ders uzundur fakat kolaydır" anlamını ifade edecek cümleyi şu şekilde tanzim edeceğiz. "Hâze dersu tavîlun lakinnehu sehlun." Hüve zamirinin lakinneye bu şekliyle bitişmesi mümkün olmadığı için ne yapacağız? Hüve zamirini kaldırıp kelimenin her bir türüne bitişen ve muttasıl zamir diye adlandırdığımız zamirin uygun sigasını, yani müfret gaib sigasını lakinneye bitiştireceğiz. Lakinne hüve sehlun deme imkanımız yok. Öyleyse ne diyeceğiz? Lakinnehu sehlun diyeceğiz. Hâzed dersu tavîlun lakinnehu sehlun. Bu ders uzun fakat kolaydır. Dördüncü cümleye geçiyorum sevgili öğrencilerim. Seyyarati kadimetun. Arabam eskidir. Hiye kaviyyetun. O sağlamdır, güçlüdür. Peki ne diyeceğiz şimdi? Arabam eskidir fakat sağlamdır, güçlüdür diyeceğiz. Seyyarati kadimetun lakinneha kaviyyetun. Yukarıdaki hâzed dersu tavîlun cümlesiyle huve sehlun cümlesinin arasına lakinnenin girmesi durumunda, bir diğer ifadeyle hüve sehlun cümlesinin başına lakinnenin gelmesi durumunda hüve zamirinin yerini hu zamirinin aldığı gibi hüvenin bir munfasıl zamir, yani bitişmeyen zamir oluşundan hareketle bunun hu zamiriyle yer değiştirdiği ve böylece lakinneye bitiştiği, bitişir hale geldiği gibi dördüncü cümlede de hiye kaviyyetun cümlesinde hiye'yi lakinneye bitiştirme imkanımız yok. Peki o zaman hiye'nin siga bakımından durumunu inceleriz. Hiye müfret gaibe sigada bir zamirdir. Munfasıl zamirdir. Yani kelimenin hiçbir türüne bitişmez. Peki o halde ne yapacağız? Bunun yerine kelimenin her bir türüne bitişme özelliğine, niteliğine sahip olan ha zamiriyle hiye zamirini değiştireceğiz. Ve bu durumda ortaya şöyle bir ifade çıkacak. Seyyarati kadimetun lakinneha kaviyyetun. Beşinci cümleye geçelim. Ahi mutezevvicun ene azebun. Kardeşim evlidir, ben bekarım. Kardeşim evlidir fakat ben bekarım anlamındaki cümleyi şöyle oluşturacağız. Ahi mutezevvicun lakinni azebun. Peki ene azebun cümlesinin başına lakinne getirdiğimde lakinne ene deme imkanımız olmadığı için lakinni azebun dedik. Bunu lakinne ni azebun şeklinde düşünmek de mümkün. O halde kardeşim evlidir fakat ben bekarım anlamındaki cümleyi ahi mutezevvicun lakinni azebun şeklinde ifade etmemiz mümkün olduğu gibi lakinneni azebun şeklinde ifade etmemiz de mümkündür sevgili öğrencilerim. Altıncı cümleye geçiyorum şimdi. İbrahimu fakirun. İbrahim yoksuldur, fakirdir. Ammuhu ganiyun cidden. Onun amcası çok zengindir. Şimdi bu iki cümleyi şöyle bir anlam ifade edecek şekilde dönüştüreceğiz. İbrahim yoksul, fakir fakat amcası çok zengindir. İbrahimu fakirun lakinne ammehu ganiyun cidden. Artık ammuhu demeyiz. Ammehu ganiyun cidden deriz. Yedinci ve bu alıştırmanın, yani altıncı alıştırmanın son cümlesi. Beytuke ya da beytuki cemilun cidden. Evin çok güzel. Huva sagirun. O küçük. Peki ne diyeceğiz? Evin çok güzel fakat küçük. Beytuke yahut beytuki cemilun cidden. Lakinnehu sagirun. Peki efendim, 7 numaralı alışmaya geldik. Şimdi 7 numaralı alışmanın başlığını okuyalım. İkra'il misaleyni thumme edhil keenne alel cümelil atiyeti ilmen bi enne keenne min ehavati inne. İkra'il misaleyn, iki örneği oku. Thumme edhil keenne alel cümelil atiye. Sonra aşağıdaki cümlelere keenne getir. İlmen bi enne ke enne min ehavati inne ke ennenin innenin benzerlerinden olduğunu bilerek, yani bu bilgiyi göz önünde bulundurarak aşağıda verilen cümlelere ke enne getir. Peki şimdi verilen iki örnekten ilki bu sayfada, sayfa 22'de. Elif maddesiyle kaydedilen bu örneğe bakalım. Men hazel feta ke ennehu ehuke. Bu genç kim? Sanki kardeşin veya kardeşin gibi. Ke ennehu ehuke cümlesini sanki kardeşin yahut kardeşin gibi anlamıyla dilimize çeviririz. Şimdi karşı sayfaya bakalım. Ba maddesiyle verilen cümlede şöyle bir ifade var karşımızda. Men hâzihi tıfletu ke ennehâ uhtuke. Bu kız çocuğu kim? Men hâzihi tıfle. Bu kız çocuğu kim? Ke ennehâ uhtuke. Sanki kardeşin veya kardeşin gibi. Tabi burada muhatabımızın erkek oluşuna ya da bayan oluşuna göre ke ennehâ uhtuke dememiz mümkün olduğu gibi ke ennehâ uhtuki dememiz de mümkündür. Sevgili öğrencilerim, ke enne innenin benzerlerindendir. İnne gibi isim cümlesinin başına gelir ve müptedayı nasb eder. Müpteda kendisinin ismi diye adlandırılır. Haberi değiştirmez, habere müdahale etmez. Haber merfuluğunu korur. İnne ve benzerlerinin işlevleri, fonksiyonlarıyla ilgili olarak klasik bir ifadeyle gramer kitaplarında inne ve benzerleri ismini nasb, haberini raf eder şeklinde bir ifade kullanılır. İsmini nasb, haberini raf eder. Peki burada zihninizde kalıcılığını sağlamak, temin etmek amacıyla ben size bir formül vereyim. Bir rumuz vereyim. Siz bu formülü, bu rumuzu hatırlayın, hatırınızda tutun. Nedir hocam bu rumuz, bu formül? Hatırınızda tutmanızı istediğim formül şu sevgili öğrencilerim. Nar ağacı. Nar ağacı. Peki hocam bu bizim ne işimize yarayacak? Nar ağacı. Nar ağacı şu işinize yarayacak. İnne ve benzerlerinin amelleri, yani işlevleri, fonksiyonları nedir sorusunun cevabını vereceğimizde aklımıza nar ağacını getireceğiz. Nar ağacının N ve A harflerini çizdiğimizde inne ve benzerlerinin isimlerini nasb ettiğini hatırlayacağız. R harfinin altını çizerek de haberlerini raf ettiğini hatırlayacağız. Nar ağacı. Ha, öyleyse bize neyi hatırlatacakmış bu? İnne ve benzerleri ismini nasb, haberini raf ederler. Bize bunu hatırlatmış olacak. Peki efendim, şimdi ke ennenin sanki gibi şeklinde bir teşbih edatı, bir benzetme edatı olduğunu ifade ederek burada verilen cümlelerin başına ke enne getirerek verilen cümleleri yeniden kuralım. Burada verilen 6 cümleden birincisi şöyle. Huve zemiluke. O senin arkadaşındır. Peki ne diyeceğiz şimdi? O sanki senin arkadaşın. O senin arkadaşın gibi anlamını ifade edecek şekilde bu cümleyi şöyle tanzim edeceğiz. Ke ennehu zemiluke. Ke ennehu zemiluke. Sol tarafta yer alan 2 numaralı cümleye geçelim. Hiye tabibetun. O bir doktordur. Şimdi ne diyeceğiz? O sanki doktordur veya o doktor gibi anlamındaki cümleyi şöyle oluşturacağız. Ke enneha tabibetun. Ke enneha tabibetun. Burada hüve ve hiye zamirlerinin münfasıl zamir oldukları ke enneye bu şekliyle bitişemeyecekleri hususunu tekrar hatırlatmak isterim size. Ke enne hüve diyemeyiz. Öyleyse yerine ke ennehu deriz. İkinci cümlede de ke'enne hiye tabibetun diyemeyiz. Hiye'nin yerine ha zamirini getiririz. Ke'enne ha tabibetun deriz. Üçüncü cümle hum tullabun, onlar öğrencidir. Bu cümlenin başına ke'enne getirdiğimizde ke'enne hum tullabun şekline dönüşür. Onlar sanki öğrenci anlamında. Dördüncü cümlede ente meridun ifadesini görüyoruz. Ente meridun, sen hastasın. Peki karşımızdaki bir erkeğe sen hasta gibisin, sanki hastasın anlamında nasıl hitap ederiz? Ne deriz? Tabii ki ke'enne ente meridun demeyiz. Ente sayısı bakımından müfret ve bulunduğu konum itibariyle muhatap konumundadır. Yani sen dediğimize göre ente sıyga bakımından müfret muhatap sıygayı teşkil eden bir zamirdir. Ve fakat munfasıldır. Bunu karşılayacak olan muttasıl zamir ke zamiridir. Öyleyse ke enne ente meridun diyemeyeceğimize göre ne deriz? Ke enne ke meridun deriz. Ke enne ke meridun, sanki hastasın, hasta gibisin. Ke enne ke meridun. Beşinci cümle huve müderrisun cedidun, o yeni bir öğretmendir. O sanki yeni bir öğretmendir anlamında ke ennehu müderrisun cedidun demeliyiz. Altıncı ve bu alıştırmanın, yedinci alıştırmanın son cümlesi enti uhtu Meryem'e. Enti uhtu Meryem'e, sen Meryem'in kız kardeşisin anlamında bir cümle. Bu cümlenin başına ke'enne getirdiğimizde enti zamirinin munfasıl bir zamir oluşu ve ke'enne'ye bu şekliyle bitişemeyeceğinden hareketle bulunduğu sıyganın adını koyup yerine muttasıl zamir getirmek durumundayız. Öyleyse enti konum bakımından müfret muhatabe konumda bir zamirdir. Bunu karşılayacak olan muttasıl zamir ki zamiridir. O halde ke enne enti uhtu Meryem demeyiz, diyemeyiz. Ke enne ki uhtu Meryem deriz. Sen sanki Meryem'in kız kardeşisin, sen Meryem'in kız kardeşi gibisin anlamında. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, Radyo Dershanesi orta düzey derslerde ders kitabı olarak esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye Li Gayrin Natıkine Biha adlı serinin ikinci cildinde sayfa 23'teyiz. 23. sayfada 8 numaralı alıştırmaya bakıyoruz. İkra ma yeli, aşağıda verilenleri oku anlamında bir başlık var 8. alıştırmada. Burada 11'den 20'ye kadar erkek öğrenci anlamındaki talip kelimesinin sayıldığını görüyoruz. Peki o zaman sırasıyla ehade aşara taliben, 11 erkek öğrenci, isna aşara taliben, 12 erkek öğrenci, selasete aşara taliben, 13 erkek öğrenci, erbaate aşara taliben, 14 erkek öğrenci, hamsete aşara taliben, 15 erkek öğrenci. Sonra sol sütunda yer alan sittete aşara taliben, 16 erkek öğrenci. Seb'ate aşara taliben, 17 erkek öğrenci. Semaniyete aşara taliben, 18 erkek öğrenci. Tis'ate aşara taliben, 19 erkek öğrenci. Ve son olarak eşrune taliben, 20 erkek öğrenci anlamındaki ifadeler. Peki o zaman bu haliyle neyi öğrendik? Bu 8 numaralı alıştırma bize neyi verdi diye sorsam, 11'den 20'ye kadar sayısı 11 ila 20 arasında değişen bir eril varlığı saymayı öğrendik. Peki şimdi burada verilen bilgilerden hareketle 9 numaralı alıştırmada sizden isteneni anlamaya çalışalım ve vaktimiz olursa uygulamaya çalışalım. 9. alıştırmanın başlığı şöyle efendim. İkra ma yeli, ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. اقرأ ما يلي aşağıda gelenleri, aşağıda verilenleri oku. ثم اكتبه sonra yaz. مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. Sonra aşağıdaki cümlelerde varid olan, yani aşağıdaki cümlelerde geçen sayıları harflerle yaz. Örneğin birinci cümlede verilen fil fasli 19 taliben ifadesini görüyoruz. O zaman burada verilen fil fasli 19 taliben cümlesinde rakamlarla yazılan 19 ifadesini harflerle yazmanız isteniyor. Buraya ders kitabınızın üzerine yazmanız mümkün olduğu gibi, eğer tuttuğunuz not defterleri varsa Durusul Lugatil Arabiye 2. cilt sayfa 23 alıştırma 9 şeklinde bir başlık atarsınız ve bu başlık altında sizden isteneni yerine getirmiş olursunuz. Burada rakamlarla verilen ifadeleri harflerle yazarsınız. Toplam 9 cümle var. Bu 9 cümlede yer alan rakamların harflerle yazılmasını size ödev olarak tevdi ediyorum. Bu programımızın gelecek bölümü için size ödev olsun. Gelecek bölümde ben bunları okuyayım. Siz de yazdıklarınızı kontrol edin. Efendim, siz gerek 9. alıştırmayı ve gerekse devamında yer alan alıştırmaları bu dersin sonuna kadar, ki bu ders yani 3 numaralı ders, ders kitabınızın 25. sayfasında sona eriyor. 26. sayfasında Dersur Rabi'u başlıklı yeni bir ders başlıyor. Oraya kadar, yani Dersur Rabi'u başlığına kadar okuyun. Anladıklarınız size aittir. Anlamadıklarınızı biz programlarımızın gelecek bölümlerinde verdikçe efendim siz yeni bilgileri gerek kitabınıza gerek not defterlerinize kaydedersiniz. Efendim, Radyo Dershanesi Orta Düzey Derslerde bir bölümün daha sonuna geldik. Programımızın gelecek bölümünde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa, Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla, dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa,
2: Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım, dedi.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece suhi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Biz nurluyuz, imanlıyız.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 112. Peygamberimizin yapması istenen dua. Allah'a yönel ve de ki:
1: Rabbim, aramızda hak ve adaletle hüküm ver.
0: Onlara dön ve de ki:
1: kendisine yakıştırdığınız tüm gerçek dışı nitelemelere karşı kendisinden yardım istenecek tek merci yine o sınırsız merhamet sahibi olan Rabbimizdir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: 6 milyar insan. Dinleri, dilleri, ırkları, renkleri farklı milyarlarca insan dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milyonlarca kilometre karelik alan üzerine yayılmış yaşıyor. Dünyanın bir yüzünde gecenin çökmesiyle birlikte kimi insanlar tatlı rüyalara dalarken kimileri bir gözü açık diken üstünde yatıyorlar. Diğer yüzünde ise yeni günün ilk ışıklarıyla insanlar hayallerine koşarken kimileri de savaşın yeni bir sabahına gözlerini açıyorlar.
2: Dünyanın bir yerinde tabii afetler yaşanıyor, bir başka yerinde festivaller kutlanıyor. Bir bölgesinde insafsız bir savaş hüküm sürüyor, bir diğer bölgesinde barış turları yapılıyor.
1: Bir tarafta insanlar yoklukla sefaletle kavga veriyor, bir diğer tarafta insanlar eğlencenin türevini alıyor.
2: Ülkenin birinde açlıktan mideler yapışıyor, bir diğerinde perhiz kitapları, zayıflama salonları sektör haline geliyor.
1: Kimi bir saltanat beşiğinde hayata gözlerini açarken, kimi cami avlusunda hayata merhaba diyor.
2: Batı alemi denilen, dünya nüfusunun %15'ini bile bulmayan bir kesim, dünyanın kaymağını yerken asıl büyük kesim yalanmakla yetiniyor.
1: Evet, dünya tuhaflıklar, çelişkiler dünyası. Dünyanın böylesine çelişkili, böylesine tuhaf olmasının da bir tek müsebbibi var. İnsanoğlu. Tek suçlu insanoğlu ve onun bitmek tükenmek bilmeyen hükmetme duygusu ve daha iyi yaşama uğruna her şeyi mübah gören hayat felsefesi ve hep bana, hep bana diyen açgözlü nefsi.
2: Dünya güzel, yaşamak da öyle. Dünya malı da güzel, can kadar olmasa da. Velhasıl dünya hayatı güzel, bir gün gelip kopmak olsa da.
1: Nedir insanoğlunu hayata böylesine bağlayan? Geçmişte yaşadığımı yoksa yaşayacak olduğumu, elde ettiğimi yoksa beklediğimi, kazandığımı kaybettiğimi.
2: Eskimeyen, solmayan, bitmeyen ne var? Her şeyden evvel biz kendimiz tükeniyoruz. Bir şeylere erme uğrunda kendimizi bitiriyoruz. Bir şeyler tutku oluyor içimizde, peşine düşüyoruz. Derken tüm hayatımızı kapsayacak bir kovalamacaya dönüşüyor bu hırsımız. Şansımız yaver giderse yakalıyoruz. Bu sefer de ya kaçırırsak endişesiyle kahroluyoruz. Elde etmenin verdiği sevinç bir gün gelip kaybetme düşüncesiyle kursağımızda kalıyor.
1: Böyle bir an, bir zaman geliyor, yorulduğumuzu hissediyoruz, soluklanmak için kısa bir ara veriyoruz. Değer miydi diyoruz. Kimimiz için geldiğimiz bu noktada yapacağımız muhasebe artık bir anlam taşımıyor. Çünkü her şeyi baştan almaya ya yeterli zaman ya da cesaret kalmıyor. Kimimiz içinse muhasebe onur kırıcı oluyor. Nelerin tükendiğini düşündüğümüzde bunları kendimizin tükettiği gerçeği onurumuzu zedeliyor. Kimimiz içinse muhasebeye imkan kalmıyor. Çünkü ilahi mühür geçit vermiyor.
2: Öyle ya da böyle. Her verdiğimiz çaba zaman tüketiyor. Neticede tüketim faturası önümüze geliyor. Kalem kalem inceliyoruz, görüyoruz ki hiçbir çaba boşa çıkmamış. Bize bir şeyler kazandırmış, bir şeyler öğretmiş. Ama iyi ama kötü. Beraberinde de bir şeyler de alıp götürmüş bizden. Ama değmiş ama değmemiş.
1: Sözlerimiz dünya için çabalamayı gereksiz bulduğumuz anlamına gelmesin. Hepimiz şartlar el verdiğince ve gücümüz yettiğince hayatımızı idame ettirme, topluma ve müsbet bilime katkıda bulunma gibi konularda gerektiği kadar çabalamayla zaten mükellefiz. Ayrıca dünya hayatının nimetlerinden meşru bir şekilde faydalanmak, yine meşru olmak şartıyla bir yerlere gelebilmek için çaba sarf etmek, yani genel anlamda meşru hayat mücadelesinin neticesinde elde ettiklerimizden yararlanmak, yüce yaradan tarafından bizlere tanınmış haklardandır. Ancak burada önem arz eden çabayı ne uğruna yaptığımız ve sınırının ne olacağıdır.
2: Ebu Berse radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nerede kazandığından ve nerede harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden.
1: Günlük yaşamımıza baktığımızda en yoğun çabaları nefsimizin tatmini için verdiğimizi görüyoruz. Bununla birlikte çabalara bir sınır koyma, bir ölçü belirleme şansını da ekseriyetle yitiriyoruz. Çünkü arzu ve heveslerimiz başımızı döndürüyor. Bir anda her şeyin önüne geçiyor ve gem vurma kudretimizi kırıyor. Nefis dediğimiz şey bizi bunların peşine öyle bir takıyor ki bir çabanın neticesini almadan bir başka çabanın içerisinde buluyoruz kendimizi. Koskoca ömrü, telafisi olmayan yegane sermayemizi, gözümüzü diktiğimiz çok da önemli olmayan o şeylere kavuşabilmek uğruna hiç acımadan harcıyoruz. Hiç sınır tanımaksızın birçok şeyi teperek ve birçok şeyden de vazgeçerek verdiğimiz bu çaba bize meşru kılınanı da gayrimeşru hale getirmemize sebep olur. Çünkü dünya hayatının nimetleri olarak nitelendirebileceğimiz bu arzu ve hevesler uğruna bedenimizi, ruhumuzu, hatta hayatımızı nefsimizin ipoteği altına veriyoruz. Nefsimizin kulu ve kölesi haline geliyor, bir diğer deyişle nefsimizi ilahlaştırıyoruz. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresi 14. ve Câsiye suresi 23. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır. Arzu ve hevesini ilah edinen, bilgisi olduğu halde Allah'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün. Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar, anlamaz mısınız? Sadakallahül azim.
2: Nefsimiz hayatımızın her anına ve her alanına müdahale ediyor. O ömrümüzü harcıyor, bize ise kefil olup altına imza koymak düşüyor. Hayata gereken değeri vermiyoruz. Önemsiz, çok ucuza edinilmiş bir eşya muamelesi yapıyoruz. Birçoğumuz gelmişken yaşayalım bari gibisinden yaşıyoruz. Bir daha yaşayamayacağımızı da biliyoruz ama hiç oralı olmuyoruz. Yaşam niye var, biz niye varız, ne olacağız diye hiç sorgulamıyoruz. Ne hayatı ne ölümü biz insanlar yarattık. Haşa biz yaratmış olsaydık en azından ölüme yer vermezdik. Hayata gelme ile ölüm arasındaki ömür denilen süreci de biz kararlaştırmadık. Bunların tesadüfen olması da imkansız. Peki bütün bunlar niçin var?
1: Hiç düşündük mü? Hayata gelmeyi biz istemedik. Bizim irademiz söz konusu bile olmadı ama geldik. Ölmeyi de biz istemiyoruz ama ölüyoruz ve öleceğiz. Hayatımızdaki en önemli iki nokta, başlangıç ve bitiş, tamamen bizim irademiz dışında. Yaşama gelip gelmeme veya zaman, mekan, şart belirleyebilme gibi bir şansımız yok. Hürriyetimiz en öneme haiz bu birkaç noktada tamamen kısıtlı. İstemesek de kabulleniyoruz.
2: Yüce Allah'ın diledikleri müstesna, kainatta neye bakarsanız bakın, her şeyin öncekisi bir sonrakinin olabilmesi için gerekli şart, gerekli ortam durumundadır. Yani bir diğerinin oluş sebebidir. Hangi şey olursa olsun o şeyin olabilmesi kendinden evvelki şeyin daha önceden oluşmasına bağlıdır. Misal olarak dün olmasaydı bugün olmayacaktı. Bugün olmayınca yarın da olmayacaktı. Benzer şekilde hayata gelme olmasaydı yaşamak olmayacaktı. Yaşamak olmayınca ölüm de olmayacaktı.
1: İşte ömür sürme hayata gelmenin, ölüm ömür sürmenin, ahiretse ölümün bir sonucudur. Bu insanoğlunun takip edeceği mutlak seyridir. Bunun aksini iddia edenlerin, bu gerçeğe direnenlerin, hayatın, ölümün, insanın, bitkilerin, hayvanların, havanın, suyun, dünyanın, güneş sisteminin, bu sonsuz kainatın ve burada sayamayacağımız milyarlarca dengenin nasıl ve niçin var olduğuna açıklık getirmeleri gerekir.
2: İnsanoğlu gerçeğe niçin direnir? Varsayımlarının sağlam olmasından mı? Gururundan mı? İlahlaştırdığı nefsinden mi? Putlaştırdığı hayat felsefesinden mi? Terk edemeyeceği menfaatinden mi? Gerçeği bir kere bile olsun düşünmekten kaçtığından mı? Gerçek sorumluluk getirdiği için mi? Yoksa kendini yargılamanın, hatasını kabullenmenin güçlüğünden mi? Hangisi olursa olsun bu sebeplerden herhangi biri veya birkaçı veya daha başka nedenlerle hakka göz yummak gerçeği değiştirir mi? Veya akıbeti değiştirir mi?
1: Şu veya bu şekilde hayattan nasiplenmiş her insanoğlu tıpkı hayata gelme ve ölme gibi seçme şansının olmadığı bir diğer süreci daha bu mutlak seyir içerisinde yaşayacak ve bir zaman gelip Yüce Mahkeme huzurunda bir ömrün hesabını verecek. Yüce Rabbimiz En'am suresi 73. Rum suresi 43. ve 60. Câsiye suresi 27-29. Kaf suresi 41-45. Ayetlerinde şöyle buyurmaktadır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yeri gerçekle yaradan odur ki ol dediği gün hemen olur. Sözü gerçektir. Sura üfleneceği gün hükümranlık onundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. O hakimdir, haberdardır. İnsanların fırka fırka olacağı Allah katından kaçınılmaz o günün gelmesinden önce kendini dosdoğru dine yönelt. Sabret ki Allah'ın sözü şüphesiz gerçektir. Kesin olarak inanmayanlar seni hafife almasınlar. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıl sözlere uymuş olanlar hüsran.

0: gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. O gün yer yarılır, onlar çabucak ayrılır. Bu bize göre kolay bir toplanmadır. Onların dediklerini biz biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Söz verdiğim günden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Sadakallahül Azim.
1: Bundan çok uzun zaman önce insan henüz yeryüzünde ikamete başlamamışken Arş-ı Âlâ'da Yaradan tarafından insan ve onun zürriyetinden çok önemli bir ahit alınmıştı. Bu ahitleşmeyle insanoğlu hayata gelme karşılığında üzerine binecek olan sorumluluğunun bir nevi kabul mukavelesini yapmış oluyordu. Halk arasında kalu bela diye bilinen bu ahitleşme nasıl yapılmıştı, zaman, mekan, şartlar, şekil neydi bunu hatırlayamıyoruz. Ancak bildiğimiz kadarıyla her ahitleşme gibi bu ahitleşmenin de bağlayıcı bir niteliği olduğu kesin. Bu haseple bu ahitleşmenin bedenimizin, ruhumuzun, kalbimizin bir köşesinde saklı kalan ve hayat seyrimizi etki eden bir yanı olduğu muhakkak. Yüce Rabbimiz bu konuda Araf suresi 172. ve 173. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ve onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz için veya atalarımız daha önce şirk koşmuşlardı. Biz ise onlardan sonra gelme bir nesiliz. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Sadakallahu lazım.
2: Evet. Bir zaman insanlar Arş-ı Âlâ'da yani Yaradan katında belirlenmiş bir süre için hayata gelmenin tasdikini bir diğer deyişle sözleşmesini yapmışlardı. Bu sözleşme için başlangıçtan kıyamete kadar hayata gelecek tüm nefisler bir kerede ve bir yerde toplanmış, akıl ve irade yetenekleri üzerlerinde olduğu bir halde Yüce Yaradan'ın huzurunda ondan başka ilah ve Rab tanımayacaklarına dair söz vermişlerdi.
1: Bu ahitleşme Kur'an-ı Kerim'de insanlığa bir hatırlatma olarak yeniden sunulmaktadır. Çünkü bu ahitleşmeyle kişiler işledikleri fiiller karşısında şuurlu ve tam mesul hale gelmektedirler. Dolayısıyla suçlarından ötürü hesaba çekileceklerini de ahitleşmeyi bozmanın bir maddesi olarak başından kabul etmiş bulunmaktadırlar. Yine bu hatırlatmayla bağlantılı olarak kişiler işledikleri fiilleri bilgisizlik sebebiyle işlediklerini söyleyerek temize çıkma veya işlediği suçların sorumluluğunu kendinden evvelkilere atma şansını otomatik olarak yitirmektedirler.
2: Bu ahitleşmeyi hatırlamıyoruz, şuurunda değiliz. Peki nasıl oluyor da hatırlamadığımız, farkında olmadığımız bir ahitleşmeyle bağlı kılınabiliyoruz? Bu hakkaniyete uygun mudur gibisinden bir soru akla gelebilir.
1: Bunun cevabı şöyle olacaktır. Bazı bilgiler ve bazı hisler hayata gelirken vardır. Yani kişiyle birlikte depolanmış olarak gelir. Bu depolanmış bilgiler şuur altında saklı yetenekler olarak yatar ve hiçbir veçiyle silinmez. Potansiyel olarak şuur altında muhafaza edilen bu bilgiler keşif, sezgi ve dahili faktörler uyarıcılığıyla şuur haline gelir ve harici etkenler vasıtasıyla da günlük eylemlerimize yansıdıkları zaman var olduklarını gösterirler. Şuur altı bilgiler gibi insanın kin, sevgi, kıskançlık, sevinç, korku, hüzün ve benzeri hisleri de şuur altında hazır güçler olarak gelir ve harici faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar.
2: Burada bir örnek teşkil etmesi gayesiyle şu önemli olayı zikretmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 31. ve 39. ayetleri arasında Hazreti Adem'in yaratılışı ve sonrasındaki hikayesine kısaca değinilir. Bu kıssada bir bölümde Yüce Allah Hazreti Adem'den kendine vahyettiği, meleklerin bile bilmediği bir takım bilgileri meleklere anlatmasını ister. Ve Hazreti Adem'e meleklere eşyaların isimlerini say diye emreder. Bu emirle birlikte Hazreti Adem Yüce Allah'tan öğrendiklerini anlatır. Melekler Hazreti Adem'in ilmi karşısında hayrete düşer ve ''Ya Rabbi, senin bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktu.'' derler.

0: İşte melekleri hayrete düşüren bu bilgi, Yüce Allah'ın insanoğluna depo ettiği o muhteşem bilgidir. İnsanlık ne başardıysa hepsi Hazreti Adem'le birlikte gönderilen ve ondan sonra da nesilden nesile aktarılan bu potansiyel bilginin hafızanın bir köşesinde saklıyken, eğitim öğretim gibi harici etkenlerle, keşif ve sezgi gibi faktörlerle zaman gelip gün yüzüne çıkmasıyladır.
1: O anı her ne kadar hatırlamasak da o gün verilen söz kalbimizin, beynimizin derinliklerinde bir yerde bir fıtri bilgi olarak durmakta ve şuur altında potansiyel olarak muhafaza edilmektedir. Hatıramızdan niçin silinip gittiği sorusuna gelince, eğer bu sözleşmenin tesiri hafızamızda canlı olarak kalsaydı, imtihanın ve yargılanmanın bir anlamı kalmazdı. Yaratılış gayesi anlamsızlaşırdı.
0: İnsanoğlu adil bir imtihanla muhataptır. Hayata daha başından inanma eğilimiyle gelen insanoğlu, sonucunu önceden kestirebileceği bir imtihanla karşı karşıyadır. Çünkü bu yolda kendi için gerekli olan tüm veriler kendine ulaştırılmıştır. Kendine her şeye yetecek bir ömür ve üstelik hiçbir bedel ödemeden edindiği bu ömrü dilediği gibi kullanma ve harcama serbestisi verilmiştir. İlahi mesajları alması ve neyle mükellef tutulduğunu bilebilmesi için din ve peygamberler gönderilmiştir.
1: Bütün bunlara ek olarak kişiye yüce yaradan katından çok çeşitli vesilelerle ve süreklilik arz eden bir şekilde inanmaya, iyiliğe doğru bir yönlendirme olarak nitelendirebileceğimiz ilahi bir yardım da gelmektedir. Hidayet diye adlandırdığımız bu ilahi yardım, ahirete giden yolda adeta bir yön levhası gibi sürekli kişilerin karşısına çıkmaktadır.
0: Kişilerin günlük yaşantısında bir sıra takip etmeyen ancak sıklıkla karşılaştıkları kimi olaylar vardır. Mesela biriyle tanışmak, bir olaya şahit olmak, bir kitaptan bir paragraf okumak, bir görüntü, bir ses, bir tartışma, bir hatırlatma gibi. Bütün bunlar yaşandıkları esnada sıradan olaylar gibi gelir kişiye ve önemsenmez. Ama gün olur, devran döner, aradan geçen zaman kişiyi bir yerlere getirip koyar. Kişi bir şeylerin içinde buluverir kendini bir anda. Ne oldu, nasıl geldin buraya diye sorar ve takvimi geriye doğru işletmeye başlar.
1: Tahlil ettiğinde görür ki geçmişte bir veya birden fazla karşılaştığı bir olayın veya buna benzer başka şeylerin kendi üzerinde bıraktığı o an için küçük kabul edilebilecek bir etki, sonraları hayatının seyrini değiştiren bir unsur haline gelmiş. İşte bunlar her kişinin hayatı boyunca sıkça karşılaştığı, o an için atlayıp geçtiği ancak sonradan hayatının kilometre taşları olarak adlandıracağı kısacık karar verme anlarıdır. Yani hidayettir ve yüceler yücesi Allah'tandır. Bunu yaşayanlar iyi bilir.
0: Bunun tersi de mevcuttur. Kişi yine yönlendirmelerle karşı karşıyadır ve yine küçük karar verme anları yaşamaktadır. Ama bu seferki tersi istikamette yanlışa ve yanılışa doğrudur. Birçok kişi dünyevi ve uhrevi geleceğini karartacak kararları bu anlarda alır. Lakin bunlar Allah'tan değil ya nefsinden ya da şeytandandır. Bunu da yaşayanlar iyi bilir. Yüce Rabbimiz hidayet hususunda şöyle buyuruyor. Bakara suresi 213, Ali İmran suresi 85-86, Nisa suresi 137, Enam suresi 125, Tevbe suresi 115, Nahl suresi 9, İsra suresi 15, Kasas suresi 56. ayetler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmetti. Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak kitaplar indirdi. Ancak kitap verilenler kendilerine belgeler geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler. Allah inananları ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah dilediğini hidayete eriştirir. Kim İslamiyet'ten başka bir dine yönelirse onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir. İnandıktan, peygamberin hak olduğuna şehadet ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl hidayete eriştirir? Allah zalimleri hidayete eriştirmez. Doğrusu inanıp sonra inkar edenleri, sonra inanıp tekrar inkar edenleri, sonra da inkarları artmış olanları Allah bağışlamaz. Onları hidayete eriştirmez. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun kalbini İslamiyet'e açar. Kimi de saptırmak isterse göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah böylece inanmayanları küfür bataklığında bırakır. Allah bir millete hidayet verdikten sonra sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça sapıklığa düşürmez. Allah şüphesiz her şeyi bilir. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Kim hidayete ererse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin ama Allah dilediğini hidayete eriştirir. Hidayete erecekleri en iyi O bilir. Sadakallahülazim.
1: Evet, bütün bunları adil bir imtihan için yeterli bulmayıp hala itiraz edenler çıkabilir. Oysa buna itiraz edenler, dünya yaşamında beşeriyetin koyduğu ve sorumlu tuttuğu kurallar çerçevesinde bundan çok daha az fırsat, uyarı ve bilgilenmeye rağmen nice hayati konularda mükellef olmayla karşı karşıya olduklarını hiç düşünmezler.
0: Bir öğretmenin adil bir sınav yapabilmesi için üzerine düşen nelerdir? Birincisi, sınav yapacağı konuda öğrencileri bilgilendirip bunun dışındaki konularla öğrenciyi mesul tutmamak. İkincisi, sınav sonuçlarını en adil şekilde değerlendirmek. Öğrenciye düşen nedir? Bu dersten sınava tabi tutulacağının şuurunda olarak mesul olduğu konulara gerektiği veçiyle çalışmak. Şimdi öğrenci, ben bu dersten sınav olduğunu bilmiyordum veya çalışamadım veya ben bu sınavı gereksiz görüyor ve girmiyorum türünden bahanelerle sınavın getireceği sonuçtan kendini kurtarabilir mi? Veya bu sınavın adil bir sınav olmadığını iddia edebilir mi? Veya itiraz etse neticeyi değiştirebilir mi?
1: Bu telafisi mümkün basit bir misaldi. Ancak ahiret imtihanı ağır bir sorumluluktur ve telafisi de yoktur. İnsanlar şunun şuurunda olmalıdırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne itiraz getirirlerse getirsinler, bu mukadder gidişatı değiştiremezler, ölüme direnemezler. İlk yaratılışın önüne nasıl geçemedilerse, yeniden yaratılmanın da önüne geçemezler. Dolayısıyla tekrar dirildiklerinde de ben hesap vermeyeceğim diyemezler.
0: Din, dünya hayatı boyunca insanları diledikleri tercihi yapma hususunda serbest bırakır. Ve bu konuda zorlama yapılmasını yasaklar. Kişi kendi eliyle kendini helaka sürüklemekte ısrarlı ve kararlıysa bunu onun tercihi olarak görür. Dolayısıyla insanlar dünya hayatı boyunca kabul etmek veya reddetmek hürriyetine sahiptirler. Bu dünyada yaşadıkları müddetçe bu iki seçenekten birini diledikleri anda seçebilirler. Yaratılan bunca şeyin, kurulan bunca dengenin arkası olmayan bir son için yaratıldığına inanıyorlarsa, yani ölümle her şeyin bittiği düşüncesindeyseler, reddedebilir, inanmayabilir, dilerse isyan edebilirler. Bu serbestliğe sahiptirler. Bu konuda son ve önemli bir şey daha var. Mülk, yüce Yaradan'ın. Yaradan O, hükmeden O. Hükmünde, tasarrufunda bağımsız, kimseye hesap vermek zorunda olmayan O. Gücü, yaratmayı, yok etmeyi, emretmeyi, hülasa her şeyi kudret eli altında toplayan O.
1: İnsan ırkının önüne geçemediği ölümde dahil birçok konuyu bir tarafa bırakalım ve insanoğlunun gün gelir insanoğlu buna da bir çare bulur diyemeyeceği cinsten bir örnek verelim. Öyle bir örnek olsun ki insanoğlunun Yaradan karşısındaki acziyetini bütün çıplaklığıyla ortaya koysun. Soralım. Güneş patlamanın eşiğine gelse İnsanoğlu bunun önüne geçebilir mi?
0: Şimdi bir başka soru soralım. Yüce Yaradan böylesine adil ve merhametli olmayıp, haşa, zalim, insanları eziyetten eziyete sürükleyen, insanları gücünün üzerinde mükellefiyetlerle mesul tutan bir Yaradan olsaydı, kim müdahale edebilir, kim karşı durabilirdi? Bizlere bu adil imtihan hakkını vermeyip, cennet hakkını tanımayıp, sadece zulmetmek için yaratsaydı, bizleri bilemediğimiz bir şekilde var edip, çok daha kötü şartlar altında yaşamaya mecbur etseydi, önüne kim geçebilirdi? Kimse geçemezdi.
1: Evet, ahiret bilgisi ilk insandan günümüze kadar uzanan bu büyük zaman diliminde kimi zaman doğru ama genellikle de yanlış olarak fert ve toplum vicdanlarında yer tutmuş ve bunların davranış biçimini belirleyen önemli bir etken olma özelliğini her fırsatta korumuştur. Ahiret bilgisi ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le gelmiştir. Onun ardından kendisini takip eden peygamberler bu değişmez mesajı içinde bulundukları topluluklara yinelemişlerdir. İnsan toplulukları peygamberlerin getirdikleri bu bilgiyi korumak yerine sürekli dejenere etmişler ve aslından saptırmışlardır. Gelen her peygamber bu tahrifata uğramış bilgiyi düzeltmeye uğraşmış ama sürekli direnmeyle karşılaşmıştır.
0: Yazılı tarihin M.Ö. 3000'li yılların başlarında Güney Mezopotamya'da yaşayan Sümerler denilen bir kavimle başladığı kabul edilir. Sümerler birçok dini metinleri, destanları, edebi metinleri ve ticari anlaşmaları kaleme almışlardır. Bu metinleri çivi yazısı denilen bir yazı çeşidiyle kilden yani topraktan yapılmış tabletler yani levhalar üzerine kaydetmişlerdir. Bu levhaların deşifre edilip okunmasıyla birlikte o dönemin insanının inanç yapısı hakkında bilgi sahibi olmak tarihi açıdan mümkün olmuştur.
1: İslam tarihi kaynakları Hazreti Adem'den sonra oğlu Hazreti Şit'in daha sonra da Hazreti İdris'in geldiğini bildirirler. Hazreti İdris'in ismi Kur'an'da da zikredilir ancak başından geçen olaylar anlatılmaz. Kur'an-ı Kerim'de peygamber topluluk ilişkisi bazında bir kıssa olarak insanlığın bilgisine sunulan en eski toplumsal olay Hazreti Nuh'la kavmi arasında geçen olaydır. 950 sene sürdüğü bildirilen bu olay tufan felaketiyle son bulmuştur. Bu felaket neticesinde Hazreti Nuh ve kendisine tabi olan küçük bir grubun dışında kalan insanlar tamamen yeryüzünden silinmiştir.
0: Şimdi Hazreti Nuh'a tabi olan küçük bir grup ifadesinden de anlaşıldığı gibi o dönemin insanının tahrifata uğramış bilgileri peygambere karşı savunmada ne derece ısrarlı olduğu hemen anlaşılmaktadır. Bu ısrarlı tutum neticesindedir ki 950 sene gibi bir süreye rağmen kavminin çoğunluğu Hazreti Nuh'un safında yer almamıştır.
1: Sümerlerin daha önce tek tanrılı din için uyarıldığı, lakin çok tanrılı dinde karar kıldıkları günümüze ulaşan tabletlerin deşifre edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu tarihi bulguyu doğrulamakta, hatta Sümerlerden daha önce yaşamış bulunan Hazreti Nuh döneminde bile çok tanrılı inancın hakim olduğunu bildirmektedir.
0: O dönemin insanların tek tanrılı din için uyarıldıklarını, Sümerlerden günümüze ulaşan ve deşifre edilen tabletlerde tahrifata uğramış da olsa o dönemin dini öğretilerinin Kur'an'daki kimi bilgilerle uyuşmasına bağlıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki tevhid dediğimiz inanç öğretisi, ahiret bilgisi, cennet, cehennem, ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiç değişmemiştir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.

yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: andan dualar. Rahmet damlaları.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Onlara denir ki, sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutacağız. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılar da yoktur. Bu sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmasından dolayıdır. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve özürleri de kabul edilmeyecektir.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
0: وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Göklerde ve yerde büyüklük de yalnız ona aittir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 35 ayettir. Ahkaf, rüzgarların meydana getirdiği kum tepeleri anlamına gelir. Genellikle Ağat kavminin yaşadığı Güney Arabistan'daki bir bölge karakter itibariyle böyle

0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ

Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin.

0: yuşrikûn.
1: Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara tapan kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur.

Kıyamet günü insanlar bir araya toplandıkları zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler ve onların kendilerine tapmalarına inkar ederler.

Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler.

Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu ben uydurmuşsam Allah'tan bana gelecek cezayı savmaya sizin gücünüz yetmez. O sizin yaptığınız taşkınlıkları daha iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Ey Muhammed, de ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٍ

0: أكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: De ki, ne dersiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken siz hala büyüklük taslarsanız haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

0: İnkar edenler iman edenler için, eğer İslam'da bir hayır olsaydı onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi derler. Kur'an'la kendileri doğru yola girmedikleri için de bu eski bir yalandır diyeceklerdir.
1: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً

Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Bu Kur'ansa zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için Arap lisanıyla indirilen ve kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır.

gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara gelince onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ulâ

Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım."

0: سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

0: Rahim.
1: Ana ve babasına, öf size. Siz beni öldükten sonra tekrar dirilip kabrimden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller gelip geçmiştir diyen kimseye, ana ve babası Allah'a sığınarak, yazıklar olsun sana. Gel iman et. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir dedikleri halde, bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu.

İşte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde haklarında azap vaadi gerçekleşmiş olan kimselerdi. Onlar gerçekten hüsrana uğramışlardır.

Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez.

İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandınız.